0: Cumhuriyetinden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Laman adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Spor. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Kom TR Fatih Karagümrük'ü 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, TRT Spor. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Turku Esenler, Erok Spor, TRT Türk. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, köklerinden aldığı güçle büyük başarılara imza atan bir ismin Ergün Kırlıkovalı'nın yaşam öyküsüne konuk oluyoruz. Ergün Kırlıkovalı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü Türk kimyager, bilim insanı ve girişimci. Havacılık ve savunma sanayisinde devrim yaratan polimer teknolojileri geliştirmiş, özellikle B-2 ve F-35 savaş uçaklarına özel üretim yaparak küresel bir başarıya imza atmış. Medyada zaman zaman F-35'leri görünmez yapan Türk diye söz ediliyor kendisinden. Ancak bugün onu yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, ailesinin Balkanlara uzanan kökleriyle, bu köklerin hayatındaki ve kimliğindeki yeriyle konuşacağız. Şu anda hattımızda kendisi. Sayın Kırlıkovalı, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda Los Angeles'tasınız ve orada saat sabah 5. Bu saatte yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederek başlayalım söyleşimize. Öncelikle ailenizin Balkanlara uzanan hikayesinden söz edelim istiyoruz. Balkan

0: Balkan Savaşı yılları, 1 yaşında bir bebek, kalkan son trenle Selanik'ten İstanbul'a gönderiliyor ve o sizin babanız. Kırlıkovalı ailesinin Balkanlardaki köklerini ve göç hikayesini bizimle paylaşabilir misiniz acaba?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi bu hikayeyi
0: Evet.
1: anlatırken kusura bakmayın, biraz duygulanıyorum.
0: Duygulanıyorsunuz, evet. Gerçekten çok çok duygusal da bir hikayesi var. Sizden dinlemek isteriz tabii ki. Neler
1: Efendim.
0: anlatacaksınız? Yani çocukluğunuzdan, o yıllardan, babanızdan dinlediğiniz hikayeleri bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi ben daha bu hikayeyi anlatırken duygulanmadığım bir an olmamıştır.
0: Evet. Her seferinde duygu yüklü anlar yaşıyorsunuz.
1: Çok. Şimdi efendim, sene 1912. Balkanların soğuğunu bilmeyen yoktur herhalde. Müthiş bir ayaz var, karkış kıyamet, Ekim ayı ortaları ve tabii bunları tarihten biliyoruz. Ve Balkanlarda korkunç bir savaş var. Birinci Balkan Savaşı başlamış. Ekim ayının ortası. Ve Türk köyleri fena halde kesiliyor. Ama kesenler kim? İşte Bulgar çeteciler, Yunan çeteciler ve Ermeni gönüllüler. Şimdi oralarda sadece babamın köyü olan Kırlıkova köyü değil, ama bütün oradaki Türk köyleri kesiliyor. Şimdi ne onlar? İşte efendim Sarı Şaban, işte Kırcalı, efendime söyleyeyim Doksat, daha böyle bir sürü Türk köyü kesiliyor birbiri ardına. Şimdi benim anlattığım yerler bugün Bulgar Yunan sınırında olan yerler, Drama. Ve oralar ne düzdür ne dağlıktır, böyle tepecikler vardır. O tepeden o tepeye gidersiniz, o şekilde coğrafya, o şekilde. Ve bütün oralar kesilmiş. Tabii kaçabilen kaçmış. Şimdi biz kim bilmiyoruz, bir hayırsever herhalde. Babam daha 1 yaşında bebek ve Kırlıkova köyünde sağ kalabilen tek insan. Böyle buruşuk bir kağıt parçasına alelacele yazdığı belli. Şöyle bir şey yazıyor: Akif oğlu Ratip, doğumu 1911, Kırlıkova. Bu kadar. Bu kağıt parçasını Ratip bebeğin, yani babamın Ratip bebeğin elbiselerine çengelli iğneyle iliştiriyor. Ve bunu bir şekilde Selanik'ten İstanbul'a gelen son tarifeli Osmanlı trenine atıyor. O trende, tabii vagonda, vagonlarda diyeyim, yüzlerce, belki binlerce çocuk var. Bunlar yaşları 0'la 10-15 arası. Hepsi tabii yani tabirimi kusuruma bakmayın, ama hepsi salya
0: Estağfurullah.
1: sümük ağlıyorlar. Anneler babalar yok. Ya kaçmışlar, ya öldürülmüşler, ya saklanıyorlar. Yok. Ve bu vagonlar dolusu çocuklar İstanbul'a hareket ediyor. O kara tren son defa İstanbul'a geliyor. Tabii İstanbul yorgun. Binlerce, on binlerce muhacir var. O kadar dolu ki İstanbul, o kadar dolu ki camiler bile dolu. Zaten otel motel yok, okullar dolu. O bildiğimiz işte Gülhane Parkı, işte Karaköy, işte Eminönü, Galata Köprüsü, bunların fotoğrafları vardır o günlerde. İnternette fotoğrafları vardır, bakarsınız görürsünüz. Orada insanlar böyle sardalya balıkları gibi açık havada uyuyorlar. Karkış kıyamet. İstanbul'da Ekim sonu Kasım Aralık aylarının yani iklimini düşünün. Yine karkış kıyamet. Bunlar açıkta yatıyor çünkü yer yok. Böyle sıralanmışlar yatıyorlar ve tabii Balkanlardan ne getirebildiklerse, işte öküz arabası, inek arabası, at eşek, ne varsa, işte sırtlarında artık ne gömlek varsa onlarla, bohçalar bilmem neler, böyle kervanlar olup gelmişler, oraları doldurmuşlar. Böyle bir

0: da artık iyice yorulmuş ve ne yapsın, onlar da yani sokacak yer yok. Ve tabii bu çocukları İstanbul Bebek'te, Boğaz'da, o sıralarda Darül Eytam, yani yetimler evi, Darül Eytam diye bir yere gönderiyorlar. Orası işte, ben orayı bulmaya çalıştım gene internette. Şöyle bir artık doğru mu yanlış mı ben de bilemiyorum. Şöyle bir bina gördüm. Şöyle bir dört katlı falan gibi ahşap. Hı hı. Ama büyüyecek bir bina. Oraya artık çocuklar kim bilir istif şeklinde hepsi oraya götürülüyor. Götürülebilen tabii. Bunun dışında da yetimler evleri var da. Hı hı. Bizimki oraya gitmiş. Orada bizim için hatlar kopuyor. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Ta 1934 senesinde soyadı kanunu çıkana kadar. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Hı hı. Ancak şunu yani ben niye duygulanıyorum onu anlatayım size.
1: Babanızı.
0: Kadar, hı hı. Tabii şimdi.
1: Yaşanılanlar gerçekten çok zor. Sizin gibi birçok ailenin çocuğu, anlatılan hikayelerle büyümüş çocuklar var. Mutlaka çok zor. Soyadına da geleceksiniz bize. Türk soyadları çok dürüst tarihçilerdir diyorsunuz. Biraz da buradan
0: öyle
1: bahsetmenizi isteyeceğiz sizden.
0: Tabii. Şimdi onu anlatacağım. Beni yani bu kadar böyle her anlatışımda beni boğan hikaye şudur. O kadar Kurban Bayramı oluyor, Şeker Bayramı oluyor. Evet. Ya bu çocuk neydi, ne içti? Herkes sevgiyle buluşurken çocuk ne yaptı?
1: Yalnızdı. O çocuk yalnızdı.
0: Dümdüz bak yalnızdı. Kusura bakmayın ya. Yani ben kendi kendime söz
1: verdim. Estağfurullah.
0: Ağlamayacağım
1: lütfen.
0: Diye.
1: Çok çok duygusal
0: olmuyor.
1: Bir hikayeniz var. Duygulanmanız çok çok normal. İsterseniz buradan biraz soyadı hikayenize geçelim.
0: Evet.
1: Sizin çok söylediğiniz ve önemsediğiniz bir durum var. Türk soyadlarının çok dürüst tarihçilerdir dediğiniz bir sözünüzü biliyoruz. Bu sözü biraz
0: Evet.
1: anlatır mısınız bize?
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi efendim 1934'te soyadı kanunu çıkıyor. Onun içinde genç Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e her gün, her dakika, her saniye teşekkür ediyorum. Yani yani Allah'ın Türkiye'ye bir lütfudur, bir hediyesidir Mustafa Kemal Atatürk. Tabii o ana kadar millet nasıl işte Ahmet Oğlu Hüseyin işte bu tip tarifler var.
1: Hı hı.
0: Şimdi millet tabii sıra olmuş, memur soruyor tek tek işte ne soyadı istersiniz? Tabii insanlarımız soyadı alırken nasıl alıyor soyadları? İşte geldiği yer, hı hı, yaşadığı böyle zorluklar ne varsa oraları anlatıyor. Yahut da işte mesleğini koyuyor işte demirci, tahtacı falan diye. Ya da tabii geldiği coğrafyayı anlatıyor. Şimdi benim babamın hikayesi hakikaten yürek burkan bir hikaye.
1: Hı hı.
0: Sıra babama geliyor. Benim babam çok sakin, sessiz bir adamdı yani. Böyle iki saat otursanız işte evet, hayır o kadar.
1: Hı hı.
0: Şimdi o sıra ona geliyor. Delikanlı diyor tabii babam o sırada 23 yaşında. Memur delikanlı diyor ne soyadı alır istersin? Vallahi bilemedim efendim diyor. Annene babana sor oğlum. Öldüler efendim diyor. Teyzene amcana akrabalarına sor. Hepsi öldü efendim. O komşulara sor. Onlar da öldü efendim. Oğlum sen nereden geldin diyor.
1: Hı hı.
0: Babam Kırlıkova köyünden efendim diyor. Memur tabii biraz o da duygulanıyor. Düşünüyor diyor ki bak evladım diyor biz sana Kırlıkovalı diyelim. Bir bakarsın bir insan çıkar. Aa ben bu soyadını tanıyorum. Senin anneni babanı da tanıyorum diye sana bilgi verir. Ne dersin? Olur efendim diyor. Biz de Kırlıkovalı soyadını alıyoruz. Soyadımızın hikayesi budur.
1: Hı hı.
0: Ve eminim ki on binlerce, milyonlarca insanımızın da soyadında böyle bir tarih saklı. Bazen böyle batıda, özellikle Amerika'da ama Avrupa'da da Türk düşmanı çok lobiler var. Bunlar Türkler hakkında akla gelmeyen yalanlar, iftiralar atıyorlar. bunlara karşı en büyük cevap hemen bizim millet der ki ya işte devlet bunlara bir şeyler desin, büyükelçi konuşsun, konsolos konuşsun. Hayır kardeşim,

0: sen konuş. Sen, ama ben tarih bilmiyorum. Biliyorsun da farkında değilsin. Senin soyadında tarih saklı. Sen soyadının tarihini öğrensen bütün hepsine cevap verirsin. Tek tek. İşte ben onu yapıyorum. Dolayısıyla herkesin tarihinde, tarihi soyadında saklı. Türk soyadları dünyanın en dürüst tarihçileridir. Hı hı. Orada yalan yoktur.
1: Evet, Sayın Kırlıkovalı, siz anlatırken biz de çok duygulandık. Yani gerçekten çok duygusal bir hikayesi var babanızın. Bildiğimiz kadarıyla anneniz de Balkanlarda kaybedilen o güzel şehirlerden, Üsküp'ten. Aileniz de Balkanlardan Türkiye'ye geliş sürecini anlatan hatıralar, hikayeler var mı peki?
0: Var efendim, var çok. Şöyle ki yani hepsine bu program yetmez, bu programlar yetmez ama... Çok kısaca bir tanesini anlatayım.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Babamın tarafını anlattım. Oradaki Türkleri kesen, tabii Müslümanları da kesiyorlar. Orada işte artık ne varsa, Pomak, işte Arnavut, ne varsa Müslümanların hepsini kesiyorlar ama Müslümanların hepsine Türk diyorlar. Bunlar Türk kesin filan diyorlar o şekilde. Şimdi onları kesen Bulgar, Yunan, Ermeniydi ama anneannemi kesenler bambaşka. Onlar Sırplar, Karadağlılar ve Makedonyalılar. Yani biliyorsunuz o yıllarda bu tarihimizi bilmiyor insanlarımız. O da beni çok üzüyor. Ya nasıl bilmezsiniz böyle bir tarihi? Bütün Balkanlar, bütün Balkanlardaki Hristiyan güçler bir olmuş. Müslümanlara ama genellikle Türklere yükleniyorlar. Ve bunları Balkanlardan atmaya çalışıyorlar. Tabii Müslümanlar dedikleri sadece Türkler değil, Arnavutlar, efendim işte Pomaklar, Boşnaklar, yani Kosovalılar, Makedonya'da bir sürü, yani ne kadar Müslüman varsa onların üzerine hücum ediyorlar ve onlara Türkler diyorlar, yani o şekilde hücum ediyorlar. Neyse, Makedonya, özellikle Üsküp civarı, tabii bütün Makedonya, işte Ohri, oralar hepsi oradaki Türklere hücum ediliyor. Benim anneannemin de anneannem Üsküp'ten gelme. Onun da ailesi büyüyecekmiş. Bayağı büyük, birkaç kardeş. İşte anneler, babalar, teyzeler, bilmem neler. Biraz da varlıkçalarmış. Yani arazileri varmış filan. Arazilerinin tabii ailesinin aşağı yukarı yarısı kesiliyor. Öbür yarısı da dehşet içinde kaçıyorlar tabii. Yalnız kaçarken gündüz filan dolaşamıyorsunuz. Dolaşırsanız çeteler var. Sizi görürlerse öldürürler. Bunlar tabii dağlarda falan saklanıyorlar gündüzleri. Geceleri yürüyorlar. Hı hı. Tabii artık sırtlarında ne varsa, ne taşıyabiliyorlarsa, ateşek varsa ne ala. Ama yani önemlisi kendileri. Çoğu yürüyerek ta o yolları genellikle de yürüyerek, ya at sırtında ya yürüyerek ya eşekleri, inekleriyle birlikte, kavun arabaları olan varsa onlar. Öyle kenarlardan filan geçerek, öyle ana yolu filan kullanamazsınız. Oralardan geçe geçe ta İstanbul'a ulaşıyorlar. Bazıları tabii yollarda hastalıklardan ölüyor. Hı hı. Efendim işte kış, kar, kış, kıyamet, dağlık tabii oralarda. Yani bu sefaleti tabii bazı arkadaşlar anlatmaya çalışmış. Bazı kitaplar var. Yeterli değil. Bizim insanımız bunları, bu tarihi bilmezse yarım kalır. Bakın çok net söylüyorum. Eğer siz Balkan göçmeniyseniz, aileniz Balkan göçmeniyseniz ve siz bu hikayeleri bilmiyorsanız siz yarım insansınız. Bakın bana masal anlatmasın kimse. Eğer siz bu hikayeleri bilmiyorsanız ve bugünlere nasıl geldiğinizi bilmiyorsanız siz yarım insansınız. O yüzden ben bugüne kadar bu hikayeleri duygulanmadan, ağlamadan, gözyaşı dökmeden anlatamıyorum.
1: Siz anlatırken biz de çok duygulanıyoruz Sayın Kırlıkovalı. Peki siz sonra Balkanlarda aile geçmişinizin izlerini sürdünüz mü? Yani Balkanlara gittiniz mi hiç?
0: Şimdi Balkanlara gitmedim. Yani hep tabii İstanbul'dan bir yerlere uçuyoruz. Balkanlara, hı-hı, gitmedim. Abilerim Balkanlardan geçti çok. Tabii 60'lı 70'li yıllarda bir iki abim Almanya'ya gitmişti işçi olarak. Onlar dönerken tabii gurbetçi işçi oralardan geçiyorlardı. Yani o sıralarda tabii Yugoslavya vardı. Ardından tabii Yunanistan, Bulgaristan oralardan geçiyorlar. Oralardan geçerken hep tedirginler ve hızlı hızlı geçiyorlar. Yani ters yapamıyorlar çünkü oralardan işte gümrükçüler ters, oranın jandarması, polisi ters filan. Yani böyle bir atmosfer, aman bir an önce Türkiye'ye geleyim diye basıyorlar pedalar. Çoğu kaza da yapıyor maalesef çünkü uykusuz, öyle günde 8-10-20 saat araba kullanmakla öyle geçiyorlar. Oralardan öyle geçiyorlar yani.
1: Evet.
0: Şimdi bizim Kırlıkova köyü mesela şu anda yok. Onun ismini değiştirmiş tabii Yunanlılar. Ve ayrıca ben şunu da bilmiyorum, yani yüreğim de kaldırmıyor. Köyün yerini de değiştirmiş olabilirler, yani bir kilometre ileriye falan almış olabilirler. Çünkü benim anladığım kadarıyla bizim Türk köyleri, yani camiler, mamiler hepsi yıkılmış, yani yerle bir edilmiş, bir eser kalmamış. Orada artık mezarlık gibi düşünün, belki üzerinde ağaçlar, ormanlar vardır, bilemiyoruz. Bunu da
1: Sayın Kırlıkovalı, siz büyük başarılara imza atmış bir bilim insanısınız. Bugün Türkiye'deki Balkanlardaki bir genç size, ben de sizin gibi bilim insanı olmak istiyorum dese, ona ilk olarak ne söylersiniz? Son olarak bunu alalım sizden, süremizin sonuna geldik çünkü.
0: Tabii ki. O arkadaşa derim ki önce kendini çok iyi eğit ve çok iyi geliştir. Öğretmenlerini çok iyi dinle. Sınıf geçmek için değil, öğrenmek için dinle. Çünkü o bilgiler yarın önüne gelecek.
1: Hı hı.
0: Ama alelacele şunlara bakayım, sınıf geçeyim, gerisi kolay, öyle değil. İyi dinle, çok iyi dinle, sorular sor, merak et, gözlemler yap. Yani bir insanın başarılı olması için iki gözle değil, dört gözle bakması lazım etrafa. Ve olayları, akışını falan çok iyi anlaması lazım. Bilmediğini sor. Bugün artık onlar çok şanslı. İnternet diye bir şey var. Bütün bilgiler parmakların ucunda. Kendilerini çok ama çok iyi geliştirsinler. Çünkü onların yarışı çok daha sert olacak.
1: Maalesef,
0: çünkü
1: evet.
0: Herkes kendisini çok iyi geliştiriyor artık. Hı-hı. Ben bunlara, onlara kendilerini söylerim. Ancak şunu da ekleyeyim. Hakikaten Türkler çok güçlü bir tarihe sahip, çok güçlü bir kişiliğe sahip. Her şey bitti dediğiniz anda sıfırdan tekrar başlıyor Türk ve inanılmaz başarılara imza atıyor. Bunu da bilsinler, kenara koysunlar.
1: Evet, size çok teşekkür ediyoruz Sayın Kırlıkovalı, programımıza katıldınız. Çok mutlu olduk sizinle tanıştığımız için.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum. Yani biraz duygulandığım için kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Ben daha başkasını da yapamıyorum yani.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Balkan kökenli Amerika'da yaşayan bilim insanı Ergün Kırlıkovalı vardı. Programımıza bir Selanik türküsüyle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, arkadaşım Yasemin Pamukçu'nun yaptığı söyleşiyi dinleyelim sırada.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Balkanlardan konuklarımız var stüdyomuzda. Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Novi Pazar'dan geliyorlar. Osmanlı dönemindeki adıyla da Yeni Pazar'dan. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri dil, tarih, kültür, Türkiye Yaz Okulu'ndalar ve bu proje kapsamında da ülkemizde bulunuyorlar. Öğrenciler Türkiye'de hem Türkçelerini geliştirme hem de Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı buluyorlar. Kurumumuzu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu da ziyaret ettiler. Biz de kendilerini stüdyomuza ağırlamak istedik. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Hoş
2: bulduk. Hoş
0: bulduk.
2: bulduk.
1: Öncelikle Lütfiye Güvenç'le tanışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Sonrasında öğrencilerimizi tek tek takdim edeceğiz sizlere. Lütfiye Güvenç kendilerinin öğretmeni ve Lütfiye Hanım da şöyle bir söyleşi yapalım. Bakalım Novi Pazar'dan bize neler getirdi. Elbette Türkçe'ye olan sevgisini getirdiğinden hiç şüphemiz yok ama bizim merakımız Türk Kültür Merkezi'nden söz edebilir mi acaba diye.
2: Elbette. Ben yıllardır Türkçe üzerine çalışırım. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. 2 yıldır Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Novi Pazar'da hem Türk Kültür Merkezi'nde hem de Novi Pazar Devlet Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyorum. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi Novi Pazar'ın belediyesine bağlı bir kuruluş. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılmış, TİKA tarafından derslikleri tefriş edilmiş bir kuruluş. Biz burada her yıl yaklaşık 300 kişiye Türkçe öğretiyoruz. 10 yaşından 72 yaşına kadar öğrencimiz oldu. Çeşitli mesleklerden, farklı gruplardan kişiler Türkçe'ye ilgi duyuyorlar. O bölgede Türkçe'ye, Türk kültürüne, Türkiye'ye ilgi çok fazla, sevgi çok fazla. Bunu her zaman görüyoruz.
1: Peki bunun sebebi ne sizce? Yani Türkçe ve Türk kültürüne olan ilgi.
2: Bunun ilk sebebi tabii ki bizim tarihi ve kültürel köklerimiz. Oralarla bizim kopmaz bağlarımız var. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Osmanlı Devleti Balkanlara uzanan devletler. Böyle olunca da köklerimiz vatan toprağı tabii ki Anadolu şu anda fakat köklerimiz orada tarih ve kültürle iç içe. İlk sevgi sebebi bu. Onun dışında da Türkiye'nin güçlü bir ülke oluşu. Türkçenin güçlü bir dil oluşu, prestijli bir dil oluşu bir etken. Bu sevgi geçmişten günümüze ve geleceğe de taşınacak bir sevgi.
1: Evet, bu çok kıymetli tabii. Yani çocukların, size başvuranların yaşları dediğiniz gibi hani 10 yaşından 70 yaşına kadar değişebiliyor dediniz. Onların bu Türkçe öğrenme motivasyonlarının da işte tarihe dayanıyor olması, Türk kültürünün derinliğine ve elbette Türkçenin artık pek çok ülkede konuşulan ve geçerliliği olan, bilinen ve bilinmek istenen bir dil olması. Peki Türk Kültür Merkezi'nin Novi Pazar'daki çalışmalarında acaba dil eğitiminin yanında kültürel faaliyetler de var mı?
2: Elbette. Biz dili öğretirken aynı zamanda kültürü de tanıtıyoruz. Zaten tek başına dil öğretimi söz konusu değil. Hiçbir zaman. Neler yapıyoruz diye soracak
1: Etkinlikler
2: olursanız
1: neler?
2: gençler de anlatırlar. Mesela her dersimizde çay vardır bizim. Türk çayı mutlaka demlenir. Yanında Türkiye'ye ait tatlar gençlere sunulur. Onun dışında konuşma kulüplerimiz, okuma kulüplerimiz, film akşamlarımız, gezilerimiz, pikniklerimiz, gençlerle aslında ders dışında bütün vakitlerimizi değerlendiriyoruz diyebilirim. Tabir yerindeyse orası onların evi. Kendileri de öyle adlandırıyorlar.
1: Ne güzel.
2: Hocam burası bizim evimiz diyorlar. Biz bir aile olduk. Yani aile olduğumuzun bilinci.

0: bilincindeyiz. Öyle davranıyoruz ve çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Birazdan da bunları daha çok açıklayabiliriz.
1: Tamam. Şimdi acaba öğrencilerimizin Türkiye'den döndükten sonra Türkçe öğrenmeye ilgilerinde bir değişiklik olabilir mi? Yani bizi de gördükten, tanıdıktan sonra ki ben bu dile artık hakim olduklarını düşünüyorum. Az sonra sevgili dinleyenlerimiz de seslerini duyduklarında eminim onlar da aynı şeyi düşüneceklerdir. Ama hani belki bir kıvılcımı biraz daha alevlendiren bir şey olabilir mi Türkiye'yi görmek?
0: Evet, biz bunu aslında geçen yıldan yaşadık. Geçen yıl bu yaz okulumuzun ilkini yapmıştık. Bu ikincisi. Daha küçük çaplıydı. Ankara'ya gelmemiştik. Kayseri ve Kapadokya'da yapmıştık. O yaz okulundan sonra Türkçe konuşmaya başlayan öğrencilerim oldu. Gençlerin arkadaşları. O vakte kadar Türkçe konuşma becerilerini çok geliştirememiş olan bazı gençler Türkiye'ye geldikten sonra bu becerileri geliştirdiler.
1: Güzel.
0: Dahası Türkçe öğrenmek isteyen kursiyer adaylarımızın sayısı arttı.
1: Harika.
0: Bunları görmek de tabii ki bizim için mutluluk verici.
1: Evet. Bir de böyle bir hani bulaşıcı bir hastalık gibidir ya. Yani siz bir ülkeye gidersiniz hocam ve o ülkenin insanıyla karşılaşırsınız. O ülkenin ana dilini o ortamda duyarsınız ve bunu daha çok sever, daha çok benimser, daha çok kullanmak istersiniz. Herhalde böyle benzer bir etkisi var, değil mi?
0: Evet, aslında karşılıklı da etki. Yani ben de onlardan öğreniyorum. Soruyorum gençlere bu nedir, şu nedir, buna ne diyorsunuz, bunu nasıl ifade ediyorsunuz?
1: Evet.
0: Bu aslında karşılıklı öğrenme. Fakat
1: Harika.
0: o coğrafya, ben gittiğimde bunu anladım. Bizim için farklı bir coğrafya değil. Ben Anadolu'nun herhangi bir yerinde gibiyim. Oradaki insanlar herhangi bir Anadolu kasabasındaki insanlar gibiler. Hiç farkları yok. Sadece dil farklı. Onu da zaten Türkçeyi öğretince her şeyi halletmiş
1: Onlar
0: oluyoruz.
1: hangi dili konuşuyorlar?
0: Boşnakça, Sırpça konuşuluyor günlük
1: Evet.
0: hayatta.
1: Evet.
0: Türkçeyi de öğrendikleri zaman zaten ben Anadolu'da gibiyim, Türkiye'de gibiyim. Çok da farklı bir şey yok.
1: Ama şimdi siz de diyorsunuz ya bu bir etkileşim. Siz de Boşnakça Sırpçayı o zaman onlardan öğreniyorsunuz.
0: Ah
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Hatta ben Türkiye'ye geldiğimde, izne geldiğimde bir yere giriyorum. Türkçe selam vermeyi bazen unutuyorum ya da bir şey alacağım, alışveriş yapacağım.
1: Evet.
0: Türkçe söylemeyi unutuyorum. İşte Boşnakça, Sırpça
1: O dilde
0: söylüyorum
1: aklınıza
0: falan.
1: geliyor.
0: Evet,
1: Evet.
0: bu da aslında bir karşılıklı
1: Çok kıymetli.
0: etkileşimin göstergesi.
1: Aslında dil öğrenimi konusunda da hocam yani bir şey söylerken aklınıza diğer öğrendiğiniz dilde geliyor olması çok iyi bir işaret sizin için.
0: Evet, bir de şey var. Ben bunu özel hayatımda da yaşarım. Birden çok dil bildiğiniz zaman o dillerde de kavramlar, sözcükler hemen aklınıza geliverir.
1: Tabii.
0: Yıllardır bunu yaşarım ben çünkü dillerle uğraşıyorum. Türkoloğum aynı zamanda.
1: Harika.
0: Aklıma başka dillerde kelimeler gelir hemen.
1: Evet.
0: Bu bizim duygu ve düşünce dünyamızı da zenginleştirici bir şey.
1: Harika. Şimdi ama şunu söyleyebilir misiniz? Öğrencilerinizin Türkçesi sizin Boşnakçanızdan daha iyi.
0: Gerçekten öyle. Bunun altına imzamı atarım.
1: Güzel.
0: Çünkü gençler bazen benim de aklıma gelmeyen sözlerle ya da esprilerle diyorum ki bunu ben bile Türkçe düşünmemiştim. Aferin size çok kıvrak bir zekanız var.
1: Evet.
0: Yani benim Boşnakçamdan kat kat daha iyi
1: Daha
0: onların Türkçesi.
1: harikasınız, çok güzel. Evet, yine öğretmenimizle de konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden ama tabii bu birbirinden kıymetli öğrencilerimizin sesini duymak isteriz. Şimdi şunu da merak ediyorum hocam. Son bir soru olsun çocuklara geçmeden önce, gençlere geçmeden. Sizin orada kaç öğrenciniz var? Bugün stüdyomuzda biz 4 kişiyi ağırlıyoruz
0: Dört,
1: ama.
0: şu anda 4 öğrenci burada. 18 öğrenci yaz okulunda. Fakat bizim az önce söyledim 300 civarında.
1: Öğrenciniz
0: Evet,
1: var.
0: kayıtlı öğrencimiz
1: Çok
0: var.
1: güzel. Hadi bakalım başlayalım. Hemen yanı başımdan başlayalım. Önce bir isminizi alalım.
2: Merhaba, benim adım Munevvera.
1: Münevver. Soyadın ne Münevver?
2: Ployoviç.
1: Ployoviç. Sen Boşnak'sın?
2: Boşnak. Boşnağım.
1: Tamam. Sizin isminiz?
3: Benim adım Eldina Hamzagic.
1: Sen de.
0: Ben de Boşnem ama köklerim Türkiye'den geliyor.
1: Evet. O zaman daha mı kolay oldu acaba senin için Türkçe öğrenmek mesela?
0: Belki bilmiyorum.
1: Olabilir değil mi?
0: Olabilir,
1: Ya, genetik bir yatkınlığın var
0: evet.
1: belki dile. Evet.

0: Sizinle devam edelim.
1: Benim adım Mayda Kurtanoviç.
0: Hı.
1: Çok memnun oldum.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Siz de
1: bulduk.
0: Boşnak'sınız.
1: Evet, ben de Boşnağım. Benim
0: Evet.
1: köklerim Yeni
0: Sizin?
1: Pazar'dan geliyor.
0: Yeni Pazar'dan.
1: Evet.
0: Evet. Ahmet.
2: Benim de adım Ahmet Karışık.
0: Hı hı.
2: Ben de Boşnağım.
0: Hı.
2: Ama bilmiyorum, belki köklerim Türkiye'den geliyor olabilir.
0: Hı.
2: Çünkü dili öğrenmek çok da zor olmadı.
0: Harika.
2: Kan çekti herhalde, bilmiyorum ben de.
0: Gerçekten. Çok güzel. Şimdi Türkçe için bilmiyorum siz neler yaşadınız ama kolay bir dil olmadığı söylenir. Yani biz onu eklemli bir dil miydik hocam biz? Biz nasılız?
1: Türkçe eklemeli bir dil, sondan eklemeli.
0: Evet.
1: Aslında kolaylık, zorluk, biz dil bilimle uğraşanlar kolaylık, zorluktan hiç bahsetmeyiz. Dillerin yapıları farklıdır,
0: Evet.
1: sistemleri farklı. Yani Hint-Avrupa dilleri daha çok işte bükümlü diller. Sözcükler ortasına ya da başına da ek alabilir. Sözcüğün kökü çekime girdiğinde değişebilir.
0: Değişebilir.
1: İşte İngilizce örneğinden bunu
0: Evet,
1: söyleyebiliriz.
0: evet.
1: Ama Türkçe ve Türkçenin akraba olduğu ya da akraba olduğunu varsaydığımız diğer diller eklemeli diller. Sözcük kökü ek aldığında değişmez. Köke ekler getirerek türetim ve çekim
0: Bence kolay.
1: yaparsınız.
0: Bence
1: Aslında
0: kolay.
1: gençler kolay olduğunu söylerler.
0: Evet,
1: Bilmiyorum.
0: onlara soracağız şimdi. Ben merak ediyorum. Ahmet ne dersin? Kolay mı?
2: Bence kolay, ama hocamın da dediği gibi kolay, kolayı zoru yok bu şeyin. Yani bir insan bir şey isterse, severse kolaylıkla onu yapar.
0: Harikasın,
2: Yani evet.
0: harikasın. Evet, senin için nasıldı Türkçe öğrenmek?
3: Yani kolaydı
0: Kolay mı?
3: çünkü küçükten Türkçe öğreniyoruz
0: Hı
3: böyle.
0: hı.
3: Sonra kursa geldik, kursa da hocalarımıza sağ olsun
0: Hı.
3: öğrendik.
0: Evet.
3: Yani kolaydır.
0: Size her şey kolay galiba, öyle mi?
1: Türk Kültür
0: Kesinlikle.
1: Merkezi'nde kolay oluyor. Çünkü
3: Sevdiğimiz için kolay oluyor.
1: biz orada
0: Tamam.
1: sadece dil öğrenmiyoruz. Yani sıkıcı değil. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Çok seviyoruz. Dil daha çok seviyoruz öyle. Çünkü daha eğlenceli yapıyoruz
0: Evet.
1: hocalarla. Bizim Lütfi hocamızla çok zaman geçiriyoruz
0: Evet.
1: aslında Novi Pazar'da. Bir de
0: Harika.
1: arkadaşımın yanında sürekli Türkçe konuşuyoruz diye daha kolay oluyor.
0: Tabii, doğru söylüyorsun. Çok önemli. Maiden sen?
1: Bence bizim dilde Türkçizm olduğu için çok kolay öğrenilir bir dil.
0: Evet.
1: Evet. Turşizm, ben açıklayayım.
0: Lütfen.
1: Türkçe yoluyla geçmiş olan sözler. Çünkü Türkçe o coğrafyada uzun yıllardır
0: Hakim.
1: var. Yani son 600 yıl zaten Osmanlı ve Osmanlı öncesi de var. Bunun sonucu olarak da bölgedeki dillerde yani bütün Balkan dillerinde çok fazla Türkçeden sözcük alıntılı. Tursizm ya da Türkizm denilen
0: Türkizm.
1: söz varlıkları onlar.
0: Peki Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında siz neler biliyordunuz ve buraya geldikten sonra memleketi tanıdıktan sonra düşünceniz değişti mi?
3: Değişti ama çok güzel bir şekilde.
0: Ne diyor, ne nasıl biliyordunuz? Önce onu anlatın bize.
3: Önce benim Türkiye'den akrabalarım var.
0: Var mı?
3: Onlar sık sık geliyorlardı
0: Evet.
3: Sırbistan'a böyle sohbet ettik, konuştuk ama benim Türkçe çok zayıftı zaten. Ailem Türkçe bilmiyor ama bir şekilde sohbet ettik. Sonra ilgim çekti böyle Türkiye'de yaşamak nasıl bir his, orada yaşamak istiyorum. Yani öyle bir düşünceler. Sonra Türkiye'ye geldiğimden çok daha güzel bir şey oldu. Bir ay geçirdim Türkiye'de ilk geldiğimde. Türk kahvaltısı yaptım. Yani çok güzel bir his böyle. Biz dizilerden böyle başladık böyle sevmeye.
0: Diziler ne kadar
3: Evet,
0: önemli, değil mi?
3: sonra çok daha güzel bir şey olduğunu, çok daha güçlü bir ülke olduğunu yani fark ettim
0: Fark
3: ve
0: ettin. Çok
3: evet.
0: güzel. Evet, sizin için nasıldı Türkiye?
1: Ben ilk defa 2023'te geldim Türk Kültür Merkezi'nde. O zamandan beri sürekli Türkiye'de gidiyorum. Her yerde gittik. Bir de

0: yeni bir sevgi. Bir
1: Aa,
0: de sürekli Türkiye'de gelmek istiyorum.
1: çok
0: Dönmek
1: güzel.
0: istiyorum. Sırbistan'a gidiyorum. Hemen Türkiye'yi özlüyorum. Yeni bir şey görmek istemiyorum. İstiyorum. Mesela Karadeniz'de daha gitmedim ama orada da gitmek istiyorum.
1: Evet.
0: Türk Kültür Merkezi'nde her yerde gittik.
1: Çok güzel.
0: Zülfiye Hoca
1: Tek
0: ile
1: Karadeniz mi kaldı gitmediğiniz? Biz Türk olup da
0: Evet.
1: gitmeyen o kadar çok yerde
0: Evet.
1: insan var ki, Karadeniz olsun, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Yani siz

0: Çok da kırıldım. O hissiyle Türkçe öğrenmeye başladım dizilerden. Sonra arkadaşlarımla konuştum. Sonra böyle telefonda aplikasyon falan vardı. Onlar çok yardımcı oldular.
1: Tabii.
0: Geçen yılda Türkçe kursuna başladım. Üniversiteyi okumak için Türkçe lazımdı. Buraya gelmek ve buranın kültürünü daha iyi anlamak istedim. O yüzden
1: Sizin ilk gelişiniz mi
0: üniversite
1: o zaman Melda?
0: yok.
1: Değil. Siz
0: Çok
1: de daha önce
0: küçükken
1: geldiniz.
0: geldiğim için
1: O
0: buraya
1: ayrı, hani Türkçeyi bilerek ilk gelişiniz mi?
0: he, o zaman ilk gelişim
1: Tamam.
0: diyelim.
1: Tamam, bence de. Bence bunu dikkate alalım. Evet, çok güzel.
0: O yüzden üniversiteye başvurdum Türkiye'ye okumak için
1: Harika.
0: ve başvuru kabulüm almış durumda.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: yüzden çok güzel bir his bence.
1: Hangi üniversite olacak?
0: Çanakkale.
1: Harika.
0: Orada
1: 18 Mart.
0: 18
1: 18
0: Mart.
1: Mayıs. 18 Mart. Çok güzel. Harika. Ne güzel. Üniversite hayatınızda zaten sizin için bambaşka bir
0: Evet.
1: perspektif açılacak. Ondan
0: İnşallah
1: emin
0: onu
1: olabilirsin.
0: göreceğiz.
1: Çok keyifli olacak. Ahmet, sizin için?
2: Ben ilk defa Türkiye'ye geçen sene geldim, 2025'te. Yani geldiğimde yani hayallerim peşine gidiyorum. Öyle hissediyordum. Ve hiç pişman olmadım mesela. Beklediğimden daha güzeldi. Yani o hissi anlatamam mesela. Çok güzeldi. Memlekete dönünce tekrar gitmek istedim. Ve her gittiğimde tekrar gitmek istedim. Hemen
1: Bence
2: yani.
1: kesin senin bu topraklarla bir bağın var. Yani
2: Var.
1: dedin ya, belki olabilir diye kesin var. Bak, duruş o duruş.
2: Olabilir.
3: Ama ben bir şey ifade etmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi gençler Türkiye'yi özlediklerini ya da gelmek istediklerini söylediler ya. Ben de Türkiye'ye geldiğimde Sırbistan'ı özlüyorum.
1: Aa, ne güzel gidiyor hocam. Ne güzel bir bağ
3: Ya o kadar
1: kurmuşsunuz.
3: aidiyet hissediyorum ki
1: Çok güzel.
3: yaşadığım şehrin sokakları, insanları. Şu an mesela Türkiye'deyiz ama ben özledim.
1: Harika. Lütfü hocam, peki sizin aileniz nerede?
3: Benim bir oğlum var, İstanbul'da yaşıyor.
1: O
3: Zaten
1: okuyordur o belki.
3: mühendis, mezun
1: Mühendis.
3: oldu,
1: Evet.
3: çalışıyor. Annem babam Kayseri'de, evim de Kayseri'de aslında.
1: Evet. Peki sizin Yeni Pazar'da da bir eviniz var mı?
3: Tabii var.
1: Onu soracaktım.
3: Orada
1: Hani
3: da
1: bir
3: bir
1: otelde mi
3: evim var.
1: konaklıyorsunuz yoksa
3: Hayır, orada
1: diyecektim.
3: da bir evim var. Kayseri'de de bir evim var. Gidip geliyorum.
1: Çok
3: İzinlerim
1: güzel.
3: de burada oluyorum. Onun dışında çalışıyorum
1: Yok, sizin
3: orada.
1: iki eviniz var. Özlemekte de haklısınız.
3: Evet.
1: Evet. Şimdi Türk kültürü içinde en çok ilginizi çeken unsurları da biz merak ediyoruz. Hani sizin kültürünüzden ayrı ama şu bizde yok.

0: Zaten çok adetlerimiz benziyor.
1: Benziyor.
0: Ama bizden şimdi ellerini öpmek bir şey diye kalmadı. Ben onu çok güzel buldum. Çünkü
1: Evet.
0: saygıdan yapmak, yaşlılara yapmak çok
1: Evet.
0: güzel bir his.
1: Ne güzel.
0: Mesela bir arkadaşımız Türkiye'den Novi Pazar'a geldi. Orada arkadaşımızın babaannesinin ellerini öptü. Onlar bana bunu söyleyince ağlamaya başladım çünkü çok güzel bir şey. Aslında bu adet küçük bir kısım var. Düğünlerden gelinler damadının tarafının
1: Elini öpüyor.
0: bazı kişilerle
1: Elini
0: elini
1: öpüyor.
0: öpüyor.
1: Öpüyor.
0: Mesela damadının abisini, kardeşini öyle var ama şimdi yani azaltı.
1: Evet, sizde diyorsun
0: Sizde
1: değil mi? Bunu
0: evet.
1: anladım. Bizde büyüklerin eli
0: Büyük.
1: öpülür. Bizde büyüklerin eli öpülür. Evet, sizin için farklı olan bir şey var mı Türk kültüründe?
2: Ya, Türk kültürü çok çok beğeniyorum çünkü biraz bizim kültürümüzde çok benziyor. Bir de mesela bizde çay kültürümüz yok, kahve kültürümüz var. Ama biz beraber Türk Kültür Merkezi'nde bizim çay kültürümüzü açtık.
1: Harika.
2: Şu an sürekli çay içiyoruz. Ama
1: Derslerde bile çay var anladığım. Aha, güzel.
2: sürekli mesela Ramazan'da iftardan sonra bazen de Türk Kültür Merkezi'nde gidiyoruz çay içmek. Çünkü
1: Çok
2: zaten Lütfiye Hoca söyledi. Türk Kültür Merkezi'nde bizim evimiz gibi
1: güzel.
2: geldi. Bazen orada uyamak bile
1: O çok
2: istiyoruz. O bizim küçük evimizde orada mutfağımız var, her şeyimiz var. O
1: harika.
2: yüzden o çay kültürümüz
1: Evet.
2: çok beğendim.
1: Evet, bizim çay
2: Çünkü
1: kültürümüz ev. Biz
2: evet.
1: hani tam İngilizlerin de vardır belki ama bizim çayımız başkadır.
2: Evet.
1: Evet, bizim başkadır. Onu bir söyleyelim. Evet, çok güzel ve bunu yayılması da çok kıymetli bizim
2: Evet.
1: için. Buyurunuz siz.
3: Bence kültürümüz aynı olduğu için o sıcaklık, o burada aynı bir insan olmak ve insanlarıyla birlikte bir sevgi dolu karşılık görmek çok güzel bir his. Bir de yemekler o kadar çeşitli ki bizim şehrimizde o kadar çok çeşit yok.
1: Yok değil mi?
3: Bence o da biraz çekti
1: Evet,
3: diyelim.
1: çok güzel. Bizim mutfağımız artık dünyada söz edilen, adı geçen çok kıymetli bir kültürel unsur. Buyurunuz Ahmet.
4: Bence kültürümüzde pek büyük farkı yok. Yani ben fark göremiyorum. Neredeyse aynı. Ve mesela Türkiye'nin her yerini nereye gidersem hiç yabancılık çekmedim. Bizim Novi Pazar'da da yani Türkiye gibi küçük Türkiye. Zaten biz kendi aramızda arkadaşlarla Novi Pazar'a küçük Türkiye diyoruz.
1: Ha, çok
4: Yani hiç
1: güzel.
4: yabancılık çekmiyoruz burada. Ve pek bir fark göremiyorum mesela. O yüzden
1: Evet.
4: söyleyeyim.
1: Peki o zaman hedefleriniz arasında şunu sıralayabilir miyiz? Örneğin Mayda dedi ki ben üniversite için. Sizin yaşlarınız üniversite için uygun mu? Ya da onu bilmediğim için soruyorum. Hedefleriniz arasında Türkiye var mı üniversitede okumak için?
0: Var var
4: Var.
0: kesin. Ben şu anda Novi Pazar Devlet Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum.
1: Oo harika.
0: Dördüncü sınıfa geçtim.
1: Çok güzel.
0: İnşallah bitirince de
1: Bir de Türkiye'de
0: Türkiye'de
1: okuyayım diyorsun.
0: evet
1: Harika.
0: Türkiye'de okumak
1: Yüksek
0: isterim.
1: lisans
0: Yüksek
1: yaparsın
0: lisans
1: artık, değil mi?
0: inşallah.
1: Çok
0: Evet.
1: güzel, çok yakışır sana da. Evet, buyurun.
2: Ben de aynı lisans yapmaya düşünüyordum. O zaman da Türkçe konuşmuyordum. Biraz korktum. Türkiye çok büyük bir ülke bana geldi öyle. Dedim lisans Novi Pazar'da yapabilirim ama yüksek lisans kesinlikle Türkiye'ye yapmak düşünüyorum.
1: Sen lisansı da Türkiye'de yaparsın. Güzel, harika.
2: Teşekkür
1: Güven kendine.
2: ederim.
1: Evet.
3: Ya ben zaten söyledim. Üniversiteyi okumak, burada yaşamak, insanları daha iyi tanımak ve
1: Senin
3: onlarla
1: zaten hazır. Senin
3: iletişim
1: yerin hazır şu
3: kurmak.
1: anda. Ha,
3: Evet.
1: sen Çanakkale'ye 18 Mart'a gidiyorsun, biliyorum. Evet, Ahmet.
4: Ben de inşallah seneye artık üniversiteye buraya geleceğim inşallah. Yani
1: Çok
4: okumak
1: güzel.
4: isterim. Çok
1: İnşallah.
4: küçüklüğümden beri bir hayalim yani Türkçe'yi öğrenmeye başladığımda onu hayal etmiştim. Ve inşallah hayallerimin peşine gideceğim.
1: Lütfi Hocam, aslında şöyle bir sohbeti toparlamak istediğim noktada biz birer kültür elçisi yetiştiriyoruz.
2: Evet,
1: Değil mi?
2: doğru.
1: Bizden

0: olmayan ama bizden daha fazla bizi hisseden birileri dünyaya gidecek
1: Doğru.
0: ve Türkçe konuşacak ve bu kültürü taşıyacak.
1: Bunu parayla, siyasi güçle yapamazsınız. Onlar bizim gönüllü kültür
0: Değil mi?
1: elçilerimiz.
0: Sevgi işi bu.
1: Evet, ve dünyanın dört bir tarafından, ne mutlu ki bize, dünyanın dört bir tarafında böyle gönüllü kültür elçilerimiz var. Türkçeyi, Türk kültürünü, Türkiye'yi tanıtacak, bize yakınlık duyacak çok sayıda insan var. Bu manada da zenginiz.
0: Çok şükür, çok şükür ve artacak. Bunun artacak.
1: İnşallah.
0: Sizler de eksik olmayın. Sizlerin sayesinde bu zincir devam edecek. Türkçemiz bizim için en kıymetli bayrak. İşte bugün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret etmiş olmanız, Türkçeyi bu kadar önemseyen bir kurumda sizin gibi Türkçeye gönül vermiş insanları burada konuk edebilmek bizim için de çok keyifliydi. Balkanlara yolculuk programında. Lütfiye Güvenç, yolunuz açık
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ediyorum.
0: Gençler, sizin de hayatınızda hep Türkler ve Türkçe olsun dileğiyle ben
1: Teşekkürler.
0: sizlere
1: Çok teşekkür
0: uğurluyorum.
1: ederiz.
0: Evet, bugün Doğu Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladık. Sevgili dinleyenlerimiz, Dil, Kültür, Tarih, Türkiye Yaz Okulu projesi kapsamında ülkemizde bulunuyorlar ve işte bugün bizi şereflendirdiler.

Sevgili dinleyenler, bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Bu hafta Balkanlara yolculukta Balkan kökenli Amerika'da yaşayan bilim insanı Ergün Kırlıkovalı'nın Balkanlara uzanan köklerine, bu köklerin hayatındaki ve kimliğindeki yerine ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Novi Pazar'dan konuklarımız, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle olan söyleşimize yer verdik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini de uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü TRT Spor. Saat 20'de Bursa Spor İstanbul Spor TRT Spor. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü Turka Esenler Erok Spor TRT Türk. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden filenin sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Nuri Göktaş olacak. Instagram hesabımızı paylaşalım. Güzelbirgun.tsr bizi aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Hayattan keyif alamama, sürekli yorgunluk, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat dağınıklığı, umutsuzluk. Hepimiz bazı dönemlerde bunlara benzer duygular içinde kendimizi bunalmış ve mutsuz hissedebiliriz. Peki ya bu duygular hiç geçmiyor, gitgide daha da baskın hale geliyorsa? Depresyon günümüzde küresel ölçekte en yaygın yaşanan ruhsal rahatsızlık. Dünya genelinde de antidepresan kullananların sayısı ciddi bir biçimde artıyor sevgili dinleyenler. Güzel bir günde bugün çok sık görülen bu ruh sağlığı sorunu hakkında sohbet edeceğiz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmirli. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın İzmir, her canı sıkılan, yataktan kalkmak istemeyen, depresyondayım diyor. Gerçekten teşhisi bu kadar kolay bir hastalık mı depresyon, yoksa biz mi basitleştirdik, ne dersiniz?
1: Evet, biraz böyle basitleştirdik, indirgemeci davranıyoruz. Aslında bu saydığınız belirtilerin hepsi depresyondan çok anksiyete tablolarında görülen belirtiler. Yani şimdi tabii o kadar alıştı ki insanlar, işte bu belirti varsa eşittir depresyon şeklinde. %25, evet, bunların nedeni depresyon olabilir ama %75 bunlar anksiyete nedeniyle ortaya çıkıyor.
0: Farklı bir rahatsızlık yani.
1: Tabii keyif alamamak, yataktan çıkmayı istememek, uyku bozuklukları falan diğer saydığınız şeyler. Hı hı. Kaygı bozuklukları, yani onlar yapıyor daha çok. Şimdi depresyonla kaygı bozukluklarını birbirinden ayırmadan hepsine toptancı bir şekilde depresyon deyip antidepresan başlıyoruz.
0: Peki depresyon nedir hocam?
1: Depresyon nedir? Depresyon eskiden melankoli ve psikomanyak depresif olarak, yani iki grupta adlandırılan hastalık. Şimdi melankoli daha çok 1950'lerden önce böyle psikolojik çocukluktan gelen bir şey gibi, böyle hüzne alışmış, hüzne yatkın bir kronik yas tablosu, matem tablosu içinde olan insanlara melankolik deniyordu. Çabuk hüzünlenen insanlar, çabuk üzülen insanlar. Bu bir hastalıktan çok böyle kişilik yapısı gibi algılanıyordu. Onun dışında da işte manik depresif bozukluk olarak adlandırılan bir klinik tablo vardı. Şimdi bu klinik tabloda 1950'den önce, hatta 1980'den önce diyelim, mani ile depresyon bir arada bulunuyordu. Yani şimdi 80'de DSM sınıflamasıyla birlikte dünyada değişen şey ne oldu? Depresyonu izole bir yalıtılmış bir hastalık olarak ayırdılar. Bu tek başına ayrı bir hastalıktır diye ortaya koydular 1980'de. Şimdi bu hangi klinik veriye dayanıyordu, hangi somut veriye dayanıyordu kimse bilmiyor. Hala ortaya konmuş değil. Ve hala bütün dünyada en sık kullanılan, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yazdığı bu tanı el kitabı, tanı rehberi diyeyim, DSM adındaki tanı rehberi, halen depresyonu saf, izole bir bozukluk olarak tanımlıyor. Ve bunun da antidepresanlarla tedavisine yönelik bir takım şemaları var, algoritmaları var. Hı hı. Bu böyle mi? Buna çok itiraz var. Yani depresyonun hiçbir zaman maniden ayrılabilecek, izole edilebilecek bir tablo olmadığını, yani bir insanın duygu durumu depresyon yönünde oynamışsa, normal durumundan oynamış, depresyona doğru geçmişse, mutlaka o maniye de girer. Bir kere oynamaya görsün, o sinüs dalgası şeklinde aşağı yukarı dalgalanır. Şimdi bu eskiden çok yaygın bir algıydı psikiyatride, psikiyatristler arasında. Depresyon görüldüğünde bu maninin de eşlik edeceği bir tablo olarak görülüyordu 1950 öncesinde özellikle, ama 1980'den sonra sanki saf bir depresyon varmış gibi onun belirtilerini tanımladık, onun tedavisini tanımladık. Ama bunun böyle olmadığına dair çok ciddi itirazlar ve yayınlar, araştırmalar var. Çok geniş araştırmalar var. O bakımdan şimdi bu belirtileri sergileyen herkesin depresyon torbasına atılıp o şekilde tedavi edilmesi çok doğru olmayabilir, sakıncalı da olabilir. O bakımdan tedavi konusunda dikkatli olunması gerekir diyorlar. Hı hı. Depresyonda Şimdi bu manik depresif tablo, yani insanın duygu durumunu oynatan şeylerde birincisi bu insanın duygu durumundaki bu dalgalanma durumunun çok iyi öyküsünün alınması lazım aslında. Yani depresyonun sadece aşağı doğru çökkünlük yönündeki belirtilerini değil, yukarıya doğru dalgalandığındaki belirtilerini de dikkat edilirse aslında bunlar görülebilir. Ama sormuyor psikiyatristler şimdi, yani klinik psikologlar da hep aşağıya, yani bir insanda depresyondan şüphelendiğimizde hep aşağı inişlerle ilgili sorular sorup veri topluyoruz. Yukarı çıkışlarla ilgili şey toplamıyoruz. Yani onun iyilik dönemlerinde ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ama iyilik dönemlerinde hakikaten maniye kadar varabilecek çıkışlar olduğunu saptarsak ve en önemlisi aşağı doğru inişlerde kendilik değerinde düşmeyi kesinlikle saptamak lazım. Yani depresyon tablosunda olmazsa olmaz şeylerden biri budur. Kendini değerli görmemek, kendini hiçbir şeye layık görmemek. Şimdi bunu es geçiyoruz. Mesela demin saydığınız işte yataktan çıkmayı istememe, hiçbir şeyden keyif alamam falan, ama bakıyorsunuz neden bunlar ortaya çıkmış? Biraz konuşunca o insan diyor ki ben bunlara layığım. Bir şeyleri istemiş, elde edememiş. Ne bileyim, bir pozisyona gelmeyi istememiş iş yerinde. Onun hak ettiğini düşündüğü yere bir başkasını getirmişler. Daha çok para kazanmayı ummuş, kazanamamış. Bir şey istememiş, alamamış falan gibi. Ya da bir insanı sevmiş, o başkasını sevmiş. O insanın sevgisini kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Arkadaşlarının arasında daha çok sevilen kişinin kendisi olması gerektiğini düşünürken başkasının daha çok ilgi çektiğini görmüş. Bunlar, bakın ne görüyorsunuz burada? Hala kendine yönelik yüksek bir değer biçiyor. Bu değer karşılanamadığı için mutsuz oluyor aslında.
0: Özdeğer kaybı var burada, değil mi?
1: Özdeğeri gerçekleşememiş. Ama evet, kendisini özdeğerli görüyor çünkü bunlara layık olduğunu düşünüyor aslında.
0: Düşünüyor ama evet.
1: Kıskanabiliyor başkasını. Yani depresyondaki insan kıskanmaz. Hiçbir şeye de layık olduğunu düşünmez. Yani öyle işte ben şunu hak ediyordum, onu alamadım. Ama bunlar yoktur. Ben zaten hak etmiyorum der depresyondaki insan. Ben zaten layık değilim der. Ben bunlara layık değilim, ben bu değerde değilim. Şimdi depresyonun olmazsa olmaz şeyi budur. Şimdi buna bakmadan, bunları bulmadan bir insanda değersizlik hissini, özdeğer düşüklüğünü bulmadan depresyon tanısı koymak maalesef aşırı tanıya neden oluyor. Yanlış tanıya neden

0: oluyor. Yani bunları yaşayan, çeşitli nedenlerle mutsuz hisseden, kaygılı hisseden insanları depresyon olarak teşhis ediyoruz. Depresyon yoksa çok hakikaten üzücü, dinlerken bile bir insanın bunalırsınız. Yani o öz değer düşüklüğü dinlemesi bile çok zor olan bir şeydir.
1: Depresyonun en önemli belirtisi bu mudur hocam?
0: Bu olması lazım. Yani bunu yakalamak lazım. Ondan sonra depresyon tanısı koymak lazım. Yani o kadar net kendini gösteren belirli bir durumdur ki. Ama bir insan kendisine layık gördüğü şeyleri elde edemediği için mutsuz ise o depresyon değildir aslında.
1: Peki klasik belirtilerin dışında insanların fark etmediği gizli veya sıra dışı depresyon belirtileri var mı? Bir insan depresyonda olduğunu nasıl fark eder?
0: Yani depresyon aslında o kadar sanıldığı kadar sık bir tablo değil. Yani burada yanlış tanıtılma nedeniyle, yani mutsuzluğun depresyon tablosu gibi tanıtılması nedeniyle çok yaygın görüldüğü şeklinde bir algı oluştu toplumda. Ama insanlar niye mutsuzlar? Evet, mutsuzlar. Yani dünyada insanlar mutsuzlar. Bir şeyleri çabuk tüketiyorlar. Yani bir şeye ulaşsalar bile tüketiyorlar. Yani insanın yapısı öyle bir şey ki tüketmek istediği şeyi bir gayret sarf edip çok uzun yıllar emek göstererek elde ettiğinde mutluluk yaşayabiliyor. Hemen veriyorsunuz, onun bir anlamı kalmıyor. Şimdi mutsuz oluyor, başka bir şey arıyor. Bulamıyor başka bir şey. Yani onu tükettiniz, bunu tükettiniz. Aşkı bile tüketiyor insanlar.
1: Yaşamın
0: şimdi.
1: Temel amacı mıdır mutluluk hocam? İlla mutlu olmak mı gerekir?
0: O da
1: bir
0: var
1: de bu da
0: tabii.
1: Mesela sorgulanması gereken bir
0: tabii.
1: Soru gibi geliyor bana.
0: Öyle değil tabii. Değil. Yani mutsuzluk yaşamın en önemli doğal taraflarından biri. Mutsuz olmak aslında çok üretkenliğe neden olan bir şeydir. Yani şu hep söyleniyor. Bunu bazı araştırmalarda ortaya koyuyor. Mutsuz insanlar çok daha üretken ve yaratıcı oluyorlar. Bu yönde çok ciddi veriler var. Mutlu, kendisini her konuda tatmin olmuş hisseden insanların yaratıcı üretkenliği düşüyor aslında. Yani depresyon tabii çok özel bir tablo. Bunları karıştırınca çok yaygınmış gibi görünüyor. Kimse kendisine bu tür şeyleri kendisinde gördüğü için depresyon tanısı koymasın lütfen. Bunlar çoğunlukla psikolojik etkenlerle, hayattan beklentilerinizin karşılanmamasıyla ilgili ya da sizin yüksek beklentileriniz nedeniyle ortaya çıkan şeyler ve de dediğiniz gibi kendinizi mutlu olmak zorunda hissettiğinizde daha fazla göze batan şeyler, sizi daha çok rahatsız ediyor o zaman. Öyle de düşünmeyin, öyle düşünmekten kurtarın kendinizi. Yani bu gibi durumların o zaman ayırt edilmesi neden önemli? Çünkü tedavi çok değişiyor.
1: Yani sürekli mutluluk beklentisi de depresyona neden olabiliyor insanlarda.
0: Tabii, depresyona neden olmuyor da depresyon olduğunuz algısını pekiştiriyor. Aslında depresyonda değilsiniz.
1: Evet, toplumda ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz diyerek depresyonu reddeden de çok insan var. Güçlü görünmeye çalışmak depresyonu daha da büyütür mü hocam?
0: Güçlü görünmeye çalışıp beceriyorsanız zaten depresyonda değilsinizdir. Yani depresyondaki bir insan bunu yapamaz zaten. Çünkü depresyondaki insan demin söylediğim gibi elini eteğini çekmiştir. Hiçbir şeye layık olmadığını düşünüyordur ve yoğun bir suçluluk şeyi vardır, delüzyonu vardır onlarda. Çok güçlüdür. Onlarda böyle güçlü görünme çabası, hiçbir şey için çaba gösterme, yani kendilerinin hiçbir şeye layık olmadığını düşündükleri için hiçbir şey için çaba da göstermeye çalışmazlar. O bakımdan onu depresyon olarak düşünmemek lazım, ama bu güzel bir şey. Yani insanın kendisini güçlü göstermeye çalışması birçok sorundan, içine düştüğümüz bataklıktan insanı çıkarabilecek bir etki yapabilir. Bu güzel bir şey, sorun değil. Ama bu bir kişilik yapısı haline geliyorsa, yani insanların karşısına siz hep en doğruyu bilen, en güçlü, onlardan daha değerli, daha güçlü bir insan olarak kendinizi zorla onları da ispat ettirmeye falan çalışıyorsanız, o zaman tabii hastalıklı bir kişilik yapısından söz edilebilir. Ama normalde bu sağlıklı bir çaba, insanın kendisini güçlü göstermesi.
1: Ruhsal durumu

0: reddetmek fiziksel sonuçlara da yol açar mı? Depresyonu yani inkar eden birinde ne gibi bedensel sinyaller ortaya çıkabiliyor?
1: Yani depresyon, demin söylediğim gibi, yani gerçek depresyonlarda inkar olmaz.
0: Kabul
1: Yani
0: ediyorlar.
1: evet, yani kendilerinin değersiz olduğu, suçlu oldukları, hiçbir şeye layık olmadıkları konusunda çok katı bir inançları vardır ve bunu siz değiştirmeye çalıştığınızda da çok büyük dirençle karşılaşırsınız. Onlarda böyle bir şey yok ama o tablodan tabii onları çıkartmak da kolay olmuyor. Yani bu kadar da değersiz olmadıklarını onlara inandırmak da kolay olmuyor. Ama neyden kaçabilir insan? Yani bir ruhsal sorunu var, ondan kaçma durumu söz konusu diyelim. Bu hangi durumlarda olabilir? İnsan bir şeyi bile bile hatalı bir şekilde yapıyorsa. Örneğin para harcama konusunda bile bile bunun bir sorun olduğunu, kendisinden kaynaklanan bir sorun olduğunu inkar ederek devam ettiriyorsa. Yani depresyon gibi tablolarda bu tür gizleme söz konusu olmaz. Ama depresyonmuş gibi görünebilir o tablolar. Yani birçok insanda şeyi görüyoruz. Yani bile bile aslında ısrarla yaptıkları davranışları biraz legalize etmek için, başkalarının gözünde
0: Dikkat çekmek için.
1: mazur, evet, bir mazura ne deniyor şey, evet, yani kendilerini bir bahanenin arkasına
0: Saklıyorlar.
1: saklıyorlar. Yani bu tür şeyler çok görülüyor aslında. Mesela geçenlerde bir öğrenci vardı. Yani annesi bin bir güçlükle yurt dışında okutuyor falan, ama bu da gidince orada kendisini işte güzel bir şehir, eğlenceye vermiş falan, çalışmamış, dersleri düşük gelmiş. Para konuşuyor oraya, büyük paralar gidiyor tabii, yani okula para gidiyor, oradaki yaşam koşulları falan. Şimdi, kendisine destek olanların da maddi olarak ne kadar zor durumda olduğunu biliyor bir yandan, ama eğlenceden de uzak duramamış. İşte aşklar maşklar falan filan, berbat bir not şeyle geldi. Şimdi ne yapıyor? Geldikten sonra suçlanacağını biliyor kendisine destek olanlar tarafından. Odasına girmiş, çıkmıyor odasından. Surat iki karış falan. Daha dün o şeydeyken ağız kulaklarda geziyor tozuyordu. Ama buraya gelince şimdi bu tür şeyler tabii insanın hani depresyonda gibi görünmesi falan bazı şeylerden bizi koruyabiliyor. Sorumluluklarınızı yerine getirmemişsiniz. Oradaki şeyde suçlanacaksınız. Onlardan sizi koruyan bir zırha dönüşebiliyor. Onları da
0: Maalesef.
1: iyi ayırmaklar. Tabii çok yüzüne vurmamak lazım insanların bu tür şeyde. Tabii insan işi, hepimiz yapıyoruz bunları. Belli bahanelerin arkasına sığınıyoruz. Ama bu tür malingering deniyor psikiyatride, hastalığı taklit etme davranışları. Aslında bu böyle çok da hani numara yapma gibi görünmemesi lazım. Yani hayat çok zor. Herkesin, düşünsenize, 18 yaşında bir çocuğu yurt dışına gönderiyorsunuz tek başına okusun diye. Orada tabii odada, bir de oralarda işte hava karanlık oluyor, soğuk oluyor, bilmem ne, kimseyi tanımıyor, yeni gitmiş falan. Bu çocuk tabii eğlenmeye itecek kendisini. Yani çok insani şeyler, çok da suçlanacak şeyler değil aslında. Ama psikiyatrik sorunların bir kısmı da, önemli bir kısmı da böyle çıkıyor. Onlara depresyon teşhisi konulabiliyor. Yani daha önce başka bir psikiyatriste gitmiş mesela, böyle bayağı ciddi ilaçlar vermiş falan o çocuğa. Sonra hani konuşunca biraz şey yaptık, içini açtı. Ya olur dedik, böyle yani sen de gençsin, şudur budur. İlaçları da bıraktı, hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı. Çünkü öyle zırha ihtiyacı kalmadı. Ailesine de anlattım böyle. Onlar da anlayışla karşıladılar. Ne olacak dediler, bir sene daha fazla dişimizi sıkarız, geçer gider. Böyledir yani bu şeyler yani.
0: Bazen de yanlış anlaşılmalarda neden olabiliyor.
1: Tabii.
2: Duygusal ihtiyaçlarınızı, sevdiklerinizle olan iletişiminizi ve sosyal çevrenizi göz ardı etmeyin. Çünkü duygusal sağlığınız genel yaşam kalitenizi de etkiler. Kendinizi kötü hissettiğinizde hislerinizi ifade etmek ve duygusal destek almak oldukça önemli.
0: İletişim ilaçlardan bahsettiniz biraz hocam. Giderek de artıyor. Programın evet. başında da konuştuk. Bu ilaç kullanımı çok artıyor. Özellikle antidepresanlar. Evet. Antidepresanlar için neler söylersiniz?
1: Antidepresanlar ciddi ilaçlar. Yani hep şunu duyuyorum. Hafif bir antidepresan kullanıyorum. 10 miligramlık bir antidepresan. 50 miligramlık. Hiç de yan etkisi yok hocam. Çok hafif, yıllardır. Bunlar aslında hafif ilaçlar değil. Çok ciddi klinik depresyonlar için o çıkartılmış ilaçlar, piyasaya sürülmüş ilaçlar. 1990'dan itibaren piyasaya çok sayıda böyle ilaç sürüldü. Ciddi ilaçlar bunlar. Yani demin başlangıçta söylediğim gibi depresyon tablosu aslında dalgalı bir tablodur. Her zaman maniyi de doğasında barındırdığı için bu ilaçlar da çizginin yukarısına insanları biraz fazlaca itme potansiyeli taşıyorlar. Bu da insanların normalde olmayacakları kadar iyi görünmelerine neden olabiliyor. Şimdi kişilik değişikliği yapıyor mu yapmıyor mu tartışması var. Şimdi kişilik nedir? Tercihleriniz kişilik yapınızı belirler. Neyi tercih ettiğinize bağlı olarak bir yerden çağrılıyorsunuz, oraya gitmeyi kabul ederseniz dışa dönük bir kişilik sahibisinizdir. Kabul etmezseniz işte çağrını çok iyi tanımıyorum, gideceğim yerde ne olacak falan, bunları düşünüp de reddediyorsanız daha içe dönük bir kişilik sahibi olduğunuz söylenir. Şimdi bu ilaçlar bu tercihleri değiştiriyor mesela. Yani çok çocuk görüyoruz işte büyük şehre, küçük şehirde liseyi bitirmiş, üniversite okumaya gidiyor ya da yurt dışına gidiyor. Antidepresan kullandığı için, yani orada biraz tabii çekingenliği nedeniyle sosyalleşememiş, toplantılara katılamamış falan, işte sosyal fobi ya da depresyon teşhisi alarak antidepresan tedaviye başlanıyor. O ilaçlar insanların karar vermeleri aşamasında daha cesur olmalarına neden olan ilaçlar. Şimdi bu tür şeyler kişilik değişimleri sayılır mı sayılmaz mı bizim aramızda çok tartışılıyor. Bence bu bir kişilik değişimidir. Yani kişilik nasıl değişir ki? Yani bir insan çok iyi bir insanken gece dolunay çıktığında kurt adama dönüşmesi gerekmiyor kişilik değişimi olması için. Yani kişilik değişimi dediğimiz şey böyle bir şeydir. Evet. Sinsi sinsi oluşur. Bunu yaşayan çok insan var. Ya da Amerika'da büyümüşsünüz, işte Avrupa'da bir yerde büyümüşsünüz, Türkiye'ye geliyorsunuz. Ana diliniz İngilizce aslında, çünkü orada eğitim görmüşsünüz, tamam, annenizin dili Türkçe falan ama evde de İngilizce konuşulmamış. Burada işe başvuruyorsunuz. Gazetelerden ilanları takip ediyorsunuz. Orada bir ilan var. İşte banlıyor bir yerde, büyük bir şehirde. Oradaki bir şirkette şu pozisyona eleman aranıyor. Siz diyelim ki bir kadınsınız, 25-30 yaşlar arasında, yurt dışında büyümüş, böyle Türkiye'yi de çok iyi bilmiyorsunuz. O semtin nasıl bir semt olduğunu bilmiyorsunuz. Ve sizin görüşmeye çağrılma saatiniz akşam 7 Kasım ayında. Şimdi buna normalde gitmemeniz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde akşamın 7'sinde bir kadını tek başına İş görüşmesine çağırmazlar. Yani gündüz çağırılır ve ekip halinde çağırılır. Yani siz tek başınıza ama atlayıp banlıyor bir yerde, tenha bir yerde akşamın 7'sinde iş görüşmesine gittiğinizde buna nasıl cesaret buluyorsunuz? İşte bu ilaçlar bu cesareti veriyor.
0: Karar verme mekanizmalarını etkileyen bir ilaç. Tabii.
1: Ne olacak
0: neden
1: diyorsunuz?
0: Bu kadar çok yaygın? Neden bu kadar kolay verilebilen bir ilaç?
1: Çünkü depresyon teşhisi çok kolay konuluyor. Hı. Ve antidepresanların da depresyon teşhisi konulduktan sonra verilmesinin gerekli olduğu konusunda Amerikan Psikiyatri Birliği, yani psikiyatrinin şeyidir orası, kutbudur. Orası böyle dediyse tartışmasız doğru bilgidir şeklinde düşünüldüğü için tak diye yazılıyor. Ama bunun aslında türev etkilerinin ne olacağı konusunda kimsenin düşünecek vakti de yok, zamanı da yok. O teşhisi koyup bu ilacı vermediğinizde suçlu durumuna da düşebilirsiniz şimdi yasalar gereği. Şimdi ama yargılamada böyle cesur olmanın getirdiği bir daha şey kararlar alma şeklinde bir olay oluyor. Şimdi tabii oraya gittiğinizde iş görüşmesinin başka bir şey olduğunu anladığınızda işten geçmiş olur.

0: oluyor tabii.
1: Evet.
0: Yani neler yaşandığını tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden antidepresan ilaçlar böyle herkesin debrebi gibi kullanabileceği şeyler değil aslında. Çok çok ciddi değişikliklere neden oluyor insanların. Yani ben bankacı olup antidepresan kullanmaya başladıktan sonra çok düzgün olan insanların yakınlarının hesaplarından 3 kuruş 5 kuruş kendi hesaplarına aktarıp sonra yakalandıklarını, ağır cezada yargılandıklarını, işlerini kaybettiklerini biliyorum. Yani bunlar böyle şeylerdir. Yani şakaya gelir şeyler değil. Madem ki ilaç veriyoruz biraz dikkatli olmak lazım ama sosyal medyada o kadar çok tanıtılıyor ki. Şuysanız gidin bakın şu ilaç ne güzel. Kendi deneyimlerini anlatan insanlar var. Psikiyatristler arasında bile çıktı. Ben şöylece kullandım. Çok iyi geldi. Çok müthiş bir etkisi var. Şu sorunlarım kalmadı falan. Resmen reklam yapılıyor. Hastalık reklamı yapılması bu kadar iyi bir şey değil yani. Buna bir önlem alınması lazım.
1: İlacın dışında tedavi yöntemi var mı hocam? Yani sadece ilaçla mı tedavi edilebilir depresyon? İlaç kullanmak şart mıdır?
0: Gerçekten depresyonsa tabii ki şart. Yani o ciddi bir hastalık. Ama gerçek depresyon, şimdi depresyon tanısı alanların belki çok daha az miktarını oluşturuyor. Ama onlar gerçekten depresyonsa şart ilaç var. Onları kendi başına bırakmak çok kalpsizlik olur. Yani insani bir şey değil en azından. Yani bir hekime yakışmayacak bir şey. Onlara yardımcı olmak lazım. Ama burada da çok böyle beyinde işte serotoninler düşmüş bilmem ne artmış şudur budur bunlara müdahale ediyorum. Müthiş bir hastalık tedavisi yapıyorum havalarına girmeden bunu yapmaktan. Çünkü bu serotonin kuramının falan çok da doğru olmadığına yönelik çok ciddi yayınlar var son yıllarda. İşte eskiden otomatikman serotoninin düşmüş depresyondasın denirdi. Sanki bakınca insanların beyindeki serotonin düzeyini anlıyormuşuz gibi. Hemen serotonin arttırıcı ilaçlar verilirdi ama bunun serotoninle bir ilgisinin olmadığı yönünde çok ciddi yayınlar var son zamanlarda.
1: Peki tedavi süreci içinde ne kadar zamanda sonuç almaya başlanıyor hocam?
0: Yani bu tabii ciddi bir depresyonda hastayı yatırmak da gerekebilir. Yani ona hastalık diyebiliriz aslında. Çünkü hakikaten işte insanın kendi yaşamına kastetmesinden ya da maniye girerek başkalarının için tehlike oluşturmasına kadar bir takım nahoş şeylerin gerçekleştiği tablolar bunlar. Ama tabii bir iki ay boyunca yakından gözlemek lazım o insanları. Ama depresyon değilse de mutsuzluksa bunun yarattığı kaygıyı yaşıyorsa falan bunlar tabii daha kısa zamanda düzelebiliyorlar. Yani şunu çok görüyoruz mesela işte iş arayan genç bir insan mezun olmuş işte birkaç iş başvurusu olmuş gerçekleşmemiş işe alınmamış büyük bir mutsuzlukla umutsuzlukla geliyor size. Tamam ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama biraz zaman tanımak lazım. 3 hafta sonra onu bir bakıyorsunuz yolda şen şakrak mutluluk içinde görüyorsunuz. Niye? Sonraki başvurusu kabul olmuş, işe girmiş, maaş alıyor, kendini bir işin sahibi olarak görüyor. Gitmiş alışveriş yapmış, giyinmiş, kuşanmış, o işin gerektirdiği şekilde toplumda benim de bir yerim var diyor. Gelecekten umut sahibi olmuş. Bir günde değişebiliyor bu tür şeyler. Çünkü gerçek depresyon değil. Orada bir şeyi hak ettiği bir şeye uzanamamanın getirdiği mutsuzluğu yaşıyor. Ama onu verdiğinizde geçiyor, bitiyor yani.
1: Tanıyı iyi koymak gerekiyor.
0: Tanıyı çok iyi koymak lazım.
1: En önemli yani, kısım burası. Sanırım.
0: Evet, yani orada bakarsınız işte sevgilisinden ayrılmış ama 3 gün sonra barışabilirler, barışıyorlar da. 3 gün sonra her şey değişiyor. Yani 3 gün önce Karadeniz'de gemileri batmış insanı 3 gün sonra böyle havalara uçarken görebiliyorsunuz. O süre içinde onun mutsuzluğuyla baş edebileceği şekilde ilaç tedavisi, bir destek tedavisi gibi verilebilir. Hafif ilaçlar, hafif dozlarda, antidepresan vereceksek de çok düşük dozlarda yardımcı olacak şekilde. Yani böyle çok ciddi hastalıkları tedavi ediyoruz. Yani işte bakınca böyle müthiş teşhisler koyuyoruz falan gibi şeylere girmeden o süre içinde ona bir şans vermek lazım. Çünkü ciddi ilaçları başlayınca bu 10 miligram da olsa bu ilaçlar artık bırakması bir süre sonra 3 hafta 4 haftadan sonra çok zor oluyor. Ondan sonra yıllarca kullanır hale geliyorsunuz.
1: Son olarak şunu soruyorum hocam.

0: Size tedaviden sonra depresyonun tekrarlanma riski var mı? Bu tanıyı almış ve tedavi görmüş kişilere neler tavsiye edersiniz?
1: Yani tanıyı alan insanların bu konuştuklarımız bağlamında kendi durumlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Mutsuzluk tekrarlayıcı bir şeydir. Mutsuzluk hayatın parçasıdır. Ama depresyon, gerçek depresyon da işte demin söylediğim gibi döngüsel bir hastalık. İnişleri çıkışları var. Öbür tarafa doğru, mani yönüne doğru kaymaları var. Çok aşırı neşe, kendine özgüvenli hissetme gibi oraya doğru kaymalar var. Gerçek depresyon tekrarlar. Hayat boyunca tekrarlar. Yani gerçekten depresyon hastalığınız varsa o tekrarlayıcı bir hastalıktır. Böyle ama belli bir nedenle depresyona giriniz, işte reaktif depresyon deniyor. Onların çoğu mutsuzluk tabloları, bir şey elde edememe. Ha, onlara ilaç verilmez mi? Verilir. Ama farklı ilaçlar, daha hafif dozlarda destekleyici psikoterapi yaklaşımları ya da başka müdahaleler yapılarak atlatılır, tekrarlayabilir yani.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: size bu
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: sohbet için. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir'di. Kendisiyle biz bu hafta depresyonu konuştuk. Haftaya yeni konularla güzel bir günde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Gümüş perdede 5 dakikada bugün Nazi Almanyası'nın yükselen gölgesinde bir eğlence sığınağından Bob Fosse imzalı 1972 yapımı Kabare filminden söz edeceğiz. Film Kit Kat Club'ın hayalperest yıldızı Sally Bowles, mesafeli İngiliz akademisyen Brain ve aralarındaki gerilimi tırmandıran gizemli baron Max ekseninde Weimar Berlin'in ahlaki ve siyasi çözülmesini ustalıkla anlatır. Joel Grey'in devleştiği sunucu karakteri ise sahnedeki sıra dışı ve ironik şarkılarıyla dışarıdaki toplumsal çürümeyi, yükselen ırkçılığı ve yaklaşan Hitler dönemi baskıcı rejiminin ayak seslerini adeta bir ayna gibi yansıtır. Aslında Kabare, teknolojinin ve gösteri dünyasının sunduğu modernliğin bir bilişsel reddediş aracı olucunu simgeler. Tıpkı bugünün sosyal medya balonları ya da dijital yankı odaları gibi Kit Kat Club'de dış dünyadaki trajediden kaçmak için inşa edilmiş izolasyon yöntemidir. Baskı rejimi, kitle iletişimini toplumu manipüle etmek için kusursuz bir silah olarak kullanırken, kabare sahası bireyleri sahte bir eğlence ve umursamazlık sarmalına hapseder. Film bize şu kritik uyarıyı yapar. Modernizmin yarattığı anlam boşluğu, ekonomik krizler ve sınırsız haz arayışı, toplumları otoriter rejimlerin sunduğu basit ve tehlikeli çözümlere karşı savunmasız bırakabilir. Sinema perdesinde içeride hayat çok güzel şarkısı yükselirken dışarıdaki dünyanın geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklenişi sinema tarihinin de en güçlü yüzleşmelerinden biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasına kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini de uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin dağ naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıt mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Asu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Spor. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrolspor 2, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Turkay Esenler Erekspor karşılaşması olacak. Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haber.

0: haber bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Besirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kayıp 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke ABD karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı, devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme ise çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısında hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'ndaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı uyardı.
2: Terörsüz Türkiye hedefine milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayici

0: Öğrencilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Alsu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Alsu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen plikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Kaza anına ve cihazın neden sinyal vermediğine ilişkin teknik inceleme sürüyor. Alsu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
1: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
2: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemesi hem de İnsanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtasıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le.
3: Ne konuşuyorlar efendim telsizle?
2: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
3: Alsu gemisinin kaptanının
2: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığımız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanının dediği rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
0: Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor denildi. Şüpheli cisimlerin insansız deniz ve hava araçları olabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türk Kızılay'a kan bağ-

başında bulundu. Bakan çiftçi, belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz dedi. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazaya ilişkin soruşturma ve teknik incelemeler kapsamında Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydetti. Soruşturma nedeniyle Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş, ailenin talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz." dedi. Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. 53'ü tutuklu 414 sanıklı davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğrattığı öne sürülüyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Ama programda Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel, Şehriyar'ın Edirne'den Kaşgar'a uzanan coğrafyanın ortak hazinesi olduğunu söyledi. Şehriyar, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgedeki istikrarsızlık yani İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6000'i geçti, 3000 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir neden

0: Manspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü, Turka Esenler, Erok Spor. Sayın Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarında sona gelindi. Taranto 2026'nın kapanış töreni Erasmo Lokovane stadında yapılacak. Saat 21'de başlayacak organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 31, İstanbul ve Kocaeli 29, Bursa ve Çanakkale 32, İzmir, Muğla ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri ve Sivas 30, Samsun, Zonguldak ve Trabzon 26, Erzurum ve Van 27, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Yıldız ile Sivas yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında üst geçit köprüsünün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel QSL kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT

Beni de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sosyal medyada kelimelerimizin yanlış yazıldığına siz de zaman zaman tanık olmuşsunuzdur. Şimdi size satış ilanlarından aldığım 3 başlık okuyacağım. 2 adat çalışma masası, 2 adat far, 1 adat nihai başlık. Bu ilanları yazan sevgili vatandaşlarımız ya E yerine A yazdılar ya da adeti adat olarak biliyorlar. Aslında dilimiz Türkçe'de sayı sıfatından sonra gelen adlar Latin dillerindeki gibi çoğul olarak yazılsaydı iki adat far yazımını doğru kabul edecek, bizler de öyle söyleyecektik. Çünkü Arapçadan dilimize geçen adet kelimesinin çoğulunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tane kelimesinin çoğulu tanelerken adet kelimesinin çoğulu bugün birçok kişinin unuttuğu adattır. Adat hemen hemen kullanımdan kalkmıştır ama muhasebecilerin bilmesi gereken bir kelimedir. Toplam anlamına gelen adat, bankacılıkta faiz hesaplanmasında ana paranın dönem sonunda ulaşacağı değeri ifade eder. Askerlikteki toplanıp sayılma anlamına gelen tadat bu kelimeden gelir. Ancak Türkçe'de adat ya da adetler denilmediği için iki adat far demek yanlış kabul edilir. İkinci A sesi uzatılır ve adat olarak söylenir. Adet sayı belirten sözdür. Sayı miktar belirtir. Tane yerine de kullanılır ve sayılan nesneyi ifade eder. Birim kabul edilen nesnelerden her biri için tane yerine adet de denilebilir. Türkçe'de sayıların peşine adet ya da tane yazılmasına gerek yoktur. Örneğin 5 çiçek 7

0: bilgisayar diye belirtmek yeterlidir. Bize bu konuda anahtar olabilecek bir şarkımız bile var. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Haberlerde bu konuda yanlış yazımlara tanık oluyoruz. Yapılan detaylı aramalarda çuvallar içinde 5000 adet tabanca mermisi, 990 adet monte edilmemiş vaziyette pompalı tüfek, 410 adet tabanca parçaları ele geçirildi cümlesinde adet bildiren sayıların peşine yeniden adet yazılmasına gerek yoktur. Ancak 3 tane sandalye denilse de adet sözü insanlar için hiçbir zaman kullanılmaz. 5 tane ağaç var veya 10 adet kitap aldım diyebiliriz ama 2 tane adam gördüm dememeliyiz. Çünkü adet ve tane cansız varlıklar için söylenmeli, insanlarsa hiçbir zaman tane ile telaffuz edilmemelidir. Aslında adet ve tane genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Kaç tane kalem aldın? Kaç adet kitap bastın gibi sorularda bu kelimeleri kullanırız. Adayolu kestane, dökülür tane tane türküsündeki tane tane ikilemesi tek tek anlamını taşır. Kelimeleri yavaş ve anlaşılır biçimde söylemek için tane tane anlat denilir ama adet adet okumak veya saymak denilmemektedir. NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'da liderler gelirken 21 pare top atışıyla karşılandı. Bu cümleden de anlıyoruz ki parça anlamına gelen pare adet ya da tane anlamında da kullanılıyormuş. Ama ciğerparem dediğinizde pare parça anlamını vermektedir. Tanenin çoğulu olan taneler eskiden ağırlık birimini belirtmekte de kullanılmış. Profesör Doktor Hatice Şirin 48 adet arpa tanesinin bir dirhem ettiğini yazmıştır. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe lügatinde ise 70 adet orta boy arpa tanesinin bir dirhem ettiği belirtilmektedir. Adet sözünü söylerken A ve E sesleri uzun okunmaz. Yani adet denilmemelidir. Adet gelenek yerine kullanılır, adetse tane yerine. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızasında bugün podyuma çıktığında sanki yer çekimi kurallarını iptal eden ve kendi ağırlığının 3 katından fazlasını omuzlarında taşıyan ülkemizden bir efsaneden Halil Mutlu'dan söz edeceğiz. Küçük dev adam lakabını sonuna kadar hak eden Halil Mutlu, Bulgaristan'daki baskıcı rejimden kaçıp Türkiye'ye geldiğinde önünde büyük bir idol vardı. Naim Süleymanoğlu. Halil sadece Naim'in izinden gitmekle kalmadı, kendi efsanesini de adeta ilmek ilmek işledi. Üst üste 3 olimpiyat altın madalyası, 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atina kazanan dünyadaki sayılı halterciden biri oldu. Özellikle 2000 Sydney olimpiyatlarında kırdığı dünya rekorları, insan limitlerinin nereye kadar zorlanabileceğinin en somut kanıtıydı. Halil Mutlu aslında rakiplerinden çok kendisiyle yarıştı. 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olurken, podyumda sergilediği o soğukkanlı duruş, yıllarca süren uykusuz gecelerin ve nasır tutmuş ellerin parmaklarında bir ödülüydü. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemlerde bile bitti denilen yerden tekrar tekrar ayağa kalkıp Atina'da tekrar altına uzanması onun irade gücünün de zirvesiydi. Halter sporunun altın çağına Naim Süleymanoğlu ile birlikte damga vuran Halil, Türkiye'de bir nesle halter sporunu sevdirdi. O podyuma çıktığında Türkiye'de hayat durur, nefesler tutulur ve o barı havaya kaldırdığında milyonlarca insanın göğsü kabarırdı. Halil Mutlu'nun hikayesi, fiziksel olarak küçük görünen bir insanın yüreği ve emeğiyle dünyayı tekrar tekrar nasıl ayağa kaldırabileceğinin de en güzel hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Karadeniz'de misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkenti Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz

Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar, partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celadov'la görüştü. Destici, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca elde edilen bilgiler ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran, misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye, avukatı aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. İsrailli gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları ile ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı yaşandı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi öldü. Haberleri sunduk.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karı.

0: Aslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile Resim ve Kadın programımızda yine birlikteyiz. Resim sanatı yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda toplumların kültürel birliğini, gündelik yaşamını ve insan ilişkilerini görünür kılan güçlü bir anlatı biçimidir. Bugün Cumhuriyet dönemi Türk resminin özgün sanatçılarından biri olan Turgut Zaim'i ve onun dikkat çekici eserlerinden Köylü Kadınlar resmi üzerine konuşacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sizinle Turgut Zaim'i konuşacağız değerli hocam. Öncelikle Turgut Zaim kimdir? Türk resim sanatındaki yerini nasıl tanımlarız?
1: Turgut Zaim aslında 1906 doğumlu. Yani Osmanlı'nın son döneminde doğan bir ressamımız. Eğitimine bakacak olursak Kadıköy San Josep Koleji'ne gidecek. Dolayısıyla Osmanlı'nın son yıllarında geçen bir çocukluk dönemi var. Peki bu çocukluk döneminde ve Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki gençlik döneminde sanata ilgisi nasıl başlıyor? Aslında bir dayısı var, çok dayısı var da bir tanesi küçük dayısı. O dönem İtalya'da resim eğitimi alıyor ve Turgut Zaim de bu dayısından etkilenerek resim yapmak nedir, resim yapmak nasıldır gibi sorulara yanıt aradığını biz anılardan görebiliyoruz. Bu yani resim yapmayı seven bir sanatçının küçük yaşlarda bu işe ilgisini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Bu ilgi zaman içinde tabii ki ciddi bir eğitime dönüşecek. Bu da nedir? Sanayi Nefise Mektebi. Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1920 yılında ancak gidebilecek. Hala tam Cumhuriyet değil, Kurtuluş Savaşı yılları falan. Ama o dönemde Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrenci. Hocaları kim? Tabii ki 1914 kuşağı İbrahim Çallılar orada hocaları olacak. Ama bu dönemde aslında güzel sanatlar eğitimlerine baktığınızda da bu dönemdeki mesela güzel sanatlar mekteplerine bakarsanız siz şöyle bir şey oluyor. Hiçbir sanatçı, yaratıcı gücü olan sanatçılar bir dönem sonra hocalarını beğenmeyecekler. Aslında bu eğitimden çok hoşnut kalmayacak Turgut Zaim. Dolayısıyla da eğitimi bırakacak ve Paris'e gidecek. Paris'te eğitim alırken yavaş yavaş oradan da hoşnut kalmayacak. Çünkü Turgut Zaim'in zaten bütün işlerine baktığımızda onun kendi kültürüne, tabii Osmanlı'da doğuyor, Türk kültürüne de evrilecek. Dolayısıyla Türk kültürüne derinden bağlı olduğunu görüyoruz. Paris'teki eğitim ona yetmeyecek ya da belki oradaki aynı dili konuşmadığı, aynı çocukluğunda geçen atmosferi bulamadığı için İstanbul'a dönecek.
0: İstanbul'a döndükten sonra başka işler yapmaya başlayacak. Ankara'ya gelecek ve işte İstanbul, Ankara arası ve hatta Anadolu'nun çeşitli köylerinde, illerinde öğretmenlik gibi bir sürecin içerisine girecek Turgut Zaim. Biraz yurda dönüş sonrasında neler yaptığını öğrenmek isterim sizden.
1: Yani tabii ki bu Paris'te kalmanın Türk resim sanatına bir faydası yok. Bu kesin bir cümle olarak onun hayatında belirgin olacak. Döndükten sonra yeniden İbrahim Çallı'nın atölyesine devam edecek burada. 1930'da da Çallı Atölyesi'ndeki eğitimini tamamlayacak. Ama sonra yine böyle bir Paris dönemi falan olacak ama gerçekten Turgut Zaim'in yaşantısına baktığımızda biraz evvel senin de söylediğin gibi farklı yollara evrilen bir hayatı var. Çünkü bu tarihlerde birazcık ulusal resim konuşuluyor. Zaten iki kere Paris'e gitti. Oradan alacağını aldığını düşünüyor. Ve buraya geldiğinde yani Türkiye topraklarına döndüğünde kendi yolunu nasıl çizecek? Biz baktığımızda bir yandan tabii ki Cumhuriyet'in ilk yılları 30'lara kadar, 30'lardan sonra belki 40'lara kadar da bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in ilkelerinin yerleştiği bir dönem. Dolayısıyla aslında Osmanlı'da doğup kendisini Cumhuriyet'te bulan ve Cumhuriyet ilkeleriyle var olmaya çalışan, onların da sıkı savunucusu haline gelen bir Turgut Zaim'le karşı karşıyayız. Peki buradaki karşı karşıya gelmek ne demektir? Çünkü o dönemde yurt gezileri yapacak. Bir yandan baktığımızda halk evlerini kurmuş olacaklar. Dolayısıyla bu iki kurumda sanatı halkın ayağına taşımaya çalışan, eğitimsiz halkı eğitmeye ya da entelektüel bilgiyi de ulaştırmaya çalışan kurumlar bunlar. Dolayısıyla

0: sahibi bunun içinde yer alacak ve yurt gezileriyle üstüne düşen görevi yapacak. Dolayısıyla bir yandan da tabii ki herhalde şeyleri sormak istedim belki kurumlardaki çalıştığı şeyler değil mi?
1: Evet, şimdi aslında sizin de belirttiğiniz gibi sanatçının İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir şekilde görev aldığını biliyoruz, öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Ancak sürecin içerisinde sizin de bahsettiğiniz yurt gezilerinin ayrı bir önemi var. Cumhuriyet dönemindeki yurt gezileri programına katılması sanatına nasıl bir katkı sağlamıştır?
0: Şimdi zaten mesela yurt gezileri kapsamında Kayseri'ye gidiyor ve orada İstanbul dışında Anadolu'daki yaşam biçimini görüyor. Bu çok önemli çünkü bu tarihlerden sonra biz Zaim'in resimlerinde halkı görüyoruz, Anadolu'yu görüyoruz, Anadolu'nun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aslında buradan da Atatürk'ün mesela köylü milletin efendisidir sözüne de gelebiliriz. Bunu yaşayarak görecek Kayseri'de ve oradaki yaşam biçimini, etnografik bilgileri ve folklorik değerleri yakından tanıyacak. Yörük köylerine gidecek, Avşar resimleri çıkacak bundan sonra. Dolayısıyla Turgut Saim yurt gezilerinden etkilenerek, yurt gezilerinden eğitim alarak kendi işlerini ortaya koyacak. Yani yurt gezilerinin amacı hem diyelim ki resim yapıyorsunuz, hiç resim sanatıyla ilgilenmemiş insanların ayağına pek çok sanatçıları götürüyorsunuz ve o sanatçılar yurt gezilerinde hem oradan bir sürü manzaralar ya da resimler yapıyorlar, ardından da bu resimleri sergiliyorlar. Dolayısıyla hem sanatçı için bir beslenme alanı hem de halk için resim sanatıyla buluşma alanı. Dolayısıyla buradan etkilenmesi belki de en çok etkilenen ressamlardan biri olması da bu yüzdendir.
1: Kesinlikle haklısınız. Turgut Saim'in yurt gezileri programına katılmasının yanı sıra Türkiye'nin kendi içerisinde bulunan çeşitli sanat grupları ve çevrelerine de yer aldığını biliyoruz. Sanatçının bu sanat grupları içerisindeki konumu nedir? Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz?
0: Elbette. Şimdi aslında 1914'te Sanayi Nefise Mektebi'nde eğitim gördükten sonra pek çok ressam var. Onların neredeyse tümü Fransa'da eğitim alıyor. Turgut Saim de onlarla aynı ortamda. Ressam ve heykeltıraşlar. Dolayısıyla bu sanatçılar Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği grubunu kuracaklar. Aslında bu gruba baktığımızda kendi içinde belki 4-5 döneme ayrılıyor. Öncelikle mesela sanatçıların kişiliği, nasıl varlar, maddi durumları gibi özlük haklarıyla ilgilenirken ardından dönemin sanat anlayışlarını, Avrupa'daki sanat anlayışlarını da yakalayıp işler vermeye çalışıyorlar. Bunlar nelerdir? Mesela kübizm gibi, konstruktivizm gibi. Dolayısıyla bu tür işlerle, yapısalcı işlerle uğraştıktan sonra öyle bir dönemleri var ki bu sanatçıların bir grubu gerçekten özüne mi diyeceğiz ya da kendi topraklarına mı diyeceğiz dönerek bu tür işler yapacaklar. Yani ulusal işler, köylü, köydeki yaşam, köylülerle ilgili işler yapmaya başlayacaklar. İşte tam da bu aşamada Turgut Saim'in gerçekten Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin en önemli işlerini ortaya koyduğunu belki de söyleyebiliriz.
1: Evet, bugün sizinle birlikte sanatçının Köylü Kadınlar isimli eserine yoğunlaşacağız. Turgut Saim'in yurt gezilerinde Anadolu'yu resimlemesi, Anadolu'yu anlama sürecini sizinle konuştuk ve şimdi bu anlama sürecinin sanatçının eserlerine nasıl yansıdığını da sizinle birlikte tartışmak isterim. Ama öncesinde Turgut Saim'in Köylü Kadınlar tablosuyla ilgili küçük bir künye bilgisi vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz bu resmi yerinde görmek isterler veya internette araştırıp incelemek isterler. Turgut Saim'in Köylü Kadınlar isimli eseri günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Duralit üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan bu eser, Saim'in sanat anlayışını doğrudan yansıtan özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu eseri nasıl tanımlayabiliriz?
0: Şimdi bir kere şunu baştan söyleyelim. Turgut Saim'in özellikle Türk kadınlarına, köylü kadınlara yöneldiği resimlerinde sanki hep aynı kadına bakıyormuş gibiyiz. Kocaman kara gözleri, yay kaşları ve geleneksel giysileriyle tevekkül içinde kendi işini yapan kadınlar.

0: Bunlar çoluk çocuk da olabilir tabii ki ama genellikle kadın figürlerini ön plana çıkarır. Bunu yaparken de özellikle tabii ki kendi kültüründen, kendi köylüsünden, işte yörüklerden beslenmiştir. Ama bir yandan da resim sanatı olarak da baktığımızda aslında biraz minyatür sanatı dediğimiz geleneksel Osmanlı resminden gelen bir türden de beslenmiştir. Özellikle tabii ki o türün çok kendine özgü özellikleri vardır. Yukarı doğru derinlik gibi o batılı anlamda geriye doğru perspektif derinlikten söz edemeyiz. Çok renk tonlamalarından söz edemeyiz. Bunlar çok genel yüzeysel nitelemeler ama Turgut Saim'in resimlerine baktığımızda bütün bu özellikleri yavaş yavaş sanki görür gibiyiz. Ve bu resminde özellikle bakın iki kadın ve neredeyse çok yakın yaşlarda gibi görüyorum ben bunları. Ama bir yumak yapmamış mıyızdır hepimiz? Annelerimiz eskiden çile sarardı, çileyi tutardık, yumağa dönüştürürdük. Aynı şekilde birisi çileyi tutuyor, diğeri yumağa dönüştürürken resmin ön düzleminde sepet içinde o yumaklaştırılmış iplikleri, yünleri görüyoruz. Bir yandan sol tarafta bir çocuk aslında sanki resimden dışarı çıkmak ister gibi, yavaş yavaş emeklemek ister gibi, hayatı bulunduğu yeri keşfetmek ister gibi hareketli bir bebeği görmekteyiz. Dolayısıyla bu resme baktığımızda aslında bu köylü kadınlarının yapmış olduğu bir aktivitenin bir anına yaklaşıyoruz. Bir anında donduruyor bizi Turgut Saim.
1: Bu eserde Turgut Saim Anadolu'daki kadınların gündelik hayatına, gündelik yaşamlarına bir bakış sunuyor diyebiliriz. Sanatçının betimlediği kadınların kıyafetleri ve coğrafya hakkında konuşacak olursak,
0: Aslında Turgut Saim hep Anadolu'yu resmetmiştir. İç Anadolu'yu daha çok da resmetmiştir. İç Anadolu'daki yaylalara çıkmıştır, yörükleri görmüştür. Onun dışında buradaki köylü kadınların o renkli giysileri, çok renkli giysileri, çok renkli, belki bozkırın sarılığı, bozkırın toprağından bağımsız olarak kendi giysilerinde farklı renkleri taşıyan kadınları gösteriyor. Bir de böyle biraz evvel kendimi tekrarlama pahasına da söyleyeceğim, o kocaman kara gözleri, kapkara gözlerini gösteriyor. Dolayısıyla da başörtülerin altından da gördüğümüz simsiyah saçlarını da.
1: sizce sanatçı burada yalnızca bir köy sahnesi mi anlatıyor yoksa toplumsal bir mesaj da var mı?
0: Yani aslında belki bence ikisi de. Çünkü bir yandan bu kadınları özellikle gündelik hayat içinde görünür kılıyor. Çünkü bu kadınlar eşleri tarlaya gidiyor ya da dış hayatta çalışıyorlar. Bu kadınlar dikiş dikiyorlar, örgü örüyorlar, çocuk doğuruyorlar, çocuk bakıyorlar, yemek pişiriyorlar. Hayatın görünmez güçleri. Bence Turgut Saim'in resimlerinde hayatın görünmez güçlerini görünür hale getiriyor gibi görüyorum ben burada. Dolayısıyla hem kadınları görünür hale getiriyor, sadece kadın olarak, ama bu kadınların hiçbirinde fiziksel özellikler, nasıl söyleyebileceğimi bilemiyorum ama bir cazibe yok. Yani cinsi cazibe yok. Bu kadınlar doğal ve işinde gücünde kadınlar. Çocuklarını yetiştiren kadınlar. Gündelik hayatın içinden bir anı kadınlar üzerinden göstermeyi tercih etmiş. Bütün resimlerine baktığımızda da aslında öyledir. Bana öyle geliyor en azından.
1: Haklısınız. Bu tablo dönemin diğer köy temalı veya pastoral eserleriyle karşılaştırdığımız zaman ayrılan noktaları nelerdir? Hem köylü kadınlar tablosu özelinde hem de Turgut Saim'in genel olarak diğer üretimleri üzerinden de konuşabiliriz.
0: Bence Turgut Saim hayata severek bakan birisi. Bu anlamda mesela benzer köylü kadınlar, anne çocuk, iki köylü kadın, bir sürü böyle internete girdiğinizde pek çok resim bulursunuz. Ve bunların hepsinin üslubu birbirinden farklı ve Turgut Saim'in gerçekten bütün resimlerindeki üslubu bambaşka. Dolayısıyla ben burada yoksulluğu görmüyorum. Evet, belki varlığı da görmüyorum, varsıllığı da görmüyorum ama özellikle çıplak ayaklar, çıplak eller, bıkkın suratlar, yıpranmış, nasırlı eller, ayaklar göstermiyor. Sadece burada gerçekten çok harika tabii ki kıyafetlere de baktığınızda burada günlük hayatta kadifeler, bindallılar gibi şeyleri de görmüyoruz. Çünkü bunlar gündelik kıyafetler. Ama burada gerçekten Turgut Saim'in bence ruhundaki iyimserliği görüyoruz. Daha sonra belki başka sanatçılarla içindeki daha karamsarlığı ya da yokluğu, yoksulluğu gösterenleri de göreceğiz. Ama Turgut Saim bunlardan özellikle uzak duruyor gibi.
1: Turgut Saim sanki Anadolu insanını gerçek ama bir o kadar da romantik bir şekilde vermeyi tercih ediyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz gibi kendi çağdaşı olan diğer sanatçılarda Anadolu'daki gerçekliği daha fakirlik veya
0: Yokluk.
1: yokluk üzerinden okunurken Turgut Saim yününü eğiren, hayvanıyla birlikte onlara, hayvanlarına bakan bir Anadolu profili çiziyor. Aslında bereketli bir Anadolu coğrafyası çiziyor.
0: Zaten aslında kendisi de diyor yani 30'larda 32'de falan özellikle kendi yaşam öyküsünde anlatıyor. Ankara'ya yerleşiyorlar çünkü evlenecek ondan sonra da Ankara'ya yerleşecekler ve hala daha yurdu dolaşıyor, yurdun çeşitli yerlerine gidiyor ve özellikle mesela yörükleri tekrar tekrar yörükleri ziyaret edecek. Dolayısıyla diyor ki bundan sonra Bozkır benim hocam olmuştur. Şimdi hep baştan dedik ya Paris'ten çok memnun kalmadık. Bazen tabii ki kendi hocalarının kıymetini her zaman bilecek ama ara ara da bir karşılıklı biraz itişmeleri de olacak ama onu tatmin eden, çok şey öğrendiğini söyleyen hocası Bozkır. Dolayısıyla diyor ki ben bu toprağın ressamı olmak istiyordum. Yurt özelliği olan bir üslup sahibi olmak istiyordum. Yani bütün resimlerine baktığınızda aslında Anadolu'lu bir ressam, Anadolu insanını, Anadolu coğrafyasını bizlere sunuyor. Çünkü Bozkır'a gittiğimiz zaman Bozkır sessizdir. Bozkır'ın sesini de dinler, sessizliğini de. Bunu çok fark eden bir ressam. Dolayısıyla bunu resimlerine anlatmaya çalışıyor, resimlerinde anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da buradaki köylüleri, yörükleri resmin ana kahramanı yapıyor. Bu çok önemli çünkü bütün figürleri, bütün kadınları ve erkekleri tabii ki ama en başta kadınları çok anıtsal figür anlayışı. Dolayısıyla anıtsal figürlerini resmin ön düzlemine yerleştirip aslında birazcık sanki coğrafyadan uzak duruyor. O
1: Evet.
0: sessizliği dinleyerek sessiz resimler yapıyor.
1: Çok haklısınız. Konuşmamız esnasında siz bahsettiniz. Ancak birazcık daha sizinle birlikte bu konuyu özellikle açmak isterim. Turgut Zaim'in eserlerindeki yerlilik anlayışı ve üslubundaki geleneksel resim dilinin kurgunun önemli bir parçası haline gelme durumunu. Sizinle biraz konuşmak isterim.
0: Evet aslında tekrar Paris'e dönelim. Yani bir yandan batı eğitimi aldı. Sonra döndü Sanayi Nefise'de İstanbul'da İstanbul eğitimi aldı. Yurdun çeşitli şehirlerine gitme fırsatı buldu. Bir yandan da tabii ki geleneksel resimden yani minyatür demekten çok hoşlanmıyoruz biz ama minyatür düzenlemelerinden belki orada yörüklerin nakışlarından çok etkileniyor. Dolayısıyla halk unsurlarını resmin içinde kullanan bir üslup geliştirdi. Dolayısıyla yine kendisi özellikle diyor ki Türk resminde, Türk sanatında batıda teknikten öte konu ve motif bakımından çok fazla şey bulamayacaktım diyor. Ve o nereye yönleniyor? Anadolu'ya. Ve işte yörüklere, yöresel binalar, yöresel evler, yöresel giysiler, nakışlar, kullanılan eşyalar, kadınlar gibi kendi resmini zenginleştirecek her şeyi Anadolu'da bulmuş bir ressam. Dolayısıyla yerellik dediğimiz zaman aslında Türk resminde yerellik dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ressamlardan biridir Turgut Saim. Bunu da bilinçli yapmıştır. Yani bir konu olsun, konu değişikliği olsun diye değil. Kendi özünü ararken resminin sanatının özünü bulmuştur bence.
1: Kesinlikle haklısınız. Bu tablo konuşsaydı değerli hocam, bugünün izleyicisine sizce neler söylerdi?
0: Şimdi neler söylerdi bu kadınlara baktığımızda? Aslında yine unutmayalım ki hayatın içinde erkeklerle kadınlar hayatı paylaşıyorlar, işleri paylaşıyorlar. Eğer şanslıysalar gündelik hayatı

0: da paylaşıyorlar. Ama 30'larda 40'larda baktığımız zaman kadınlar çok vakur, çok sade gösterilmiş. Turgut Zaim'in bütün figürlerindeki bu sadelik, bu dinginlik ve durgunluk diyebileceğimiz dinginlik dikkate çekiyor. Dolayısıyla bu resme baktığımızda işte yumak saran iki kadını görmekteyiz ve sadece yumak sarmaya odaklanmışlar. Kenardaki bebek de yere düşecekmiş gibi, yuvarlanacakmış gibi duruyor. Ama bu iki kadın aslında bütün hayata, bütün yaşama, bütün yapılacak işlere, gündelik hayata çok hakimmiş gibi duran kadınlar. Dolayısıyla ben bu resmin kadınlarının vakurluğunu, gururlu duruşunu seviyorum. Umarım siz de tekrar tekrar bakarsınız ve müzeye gidersiniz. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Burada çok özel bir şey olacak ama 60'lara geliyorum neredeyse. Benim çocukluğumda bir bankanın böyle küçük tabaklar hediye olurdu. Babam da o bankada çalıştığı için her yıl başında o tabaklar gelirdi. Ve bu tabaklarda Turgut Zaim'in resimleri olduğunu hatırlıyorum. Yani aslında gündelik hayatın içinde 60'larda, 70'lerde doğmuş olanlar zaten biz Turgut Zaim'le yaşadık. Turgut Zaim'le büyüdük. Aynı şekilde belki Ankara'da yaşayanlar tabii ki resim heykele gitsinler diyeceğiz. Ama eğer resim heykele tabii ki mutlaka gidin. Ama bir yandan küçük tiyatroya gidiyorsanız da bir fuayede başınızı kaldırın, Turgut Zaim'e bakın. Şaşırtacak sizi Turgut Zaim'in Ankara'daki resimlerinin gündelik hayata nasıl sirayet ettiğini görmek.
1: Evet, biz aslında sanatçının eserini sadece müzelerde değil, aslında gündelik hayatımızda da defalarca karşılaşıyoruz. Aynı şekilde yine sanatçının 1970'lerde ve 80'lerde birçok kartpostalı resimlerinin basıldığını da ve bir şekilde insanların ellerinden geçtiğini de söylemek mümkün.
0: Bir de zaten şey yapmıyor muydu şimdi devlet tiyatrolarına, opera baleye dekor ya da kıyafet tasarımları?
1: Biz bugün burada çok yönlü bir sanatçıyı konuştuk aslında. Anadolu gerçekliğini romantik bir şekilde bizlere sunan bir sanatçı. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dekorlarında çalışan bir sanatçı. Yine Ankara özelinde diyeceğiz ama duvar resimleri yaptığını bildiğimiz bir sanatçı. Aslında buna bir ekleme daha yapmak lazım. Sanatçının bazı kitapların resimlemelerinde de çalıştığını biliyoruz.
0: Kesinlikle evet.
1: Ve karşımıza aslında Cumhuriyet döneminin ideal bir sanatçı prototipiyle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Efendim, bugün Turgut Zaim'in Köylü Kadınlar adlı eseri üzerinden Cumhuriyet dönemi Türk resminde kadın imgesinin nasıl ele alındığını konuştuk. Gördük ki bu resimde kadın idealize edilmiş bir figür olmaktan çok yaşamın merkezinde yer alan gerçek bir özne olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli çalışan, sürekli üreten, bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran bir figürdür artık kadın. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp. Hocam, bu değerli analiz ve katkılarınız için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Tolga Kökten. Bir sonraki programda Türk resim sanatında kadın temsilinin farklı örnekleri üzerinden yeni okumalar yapmaya devam edeceğiz. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı

0: dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarında bugün Mısır'ın sıcak çöllerinden yükselen iki ayrı yüreğin feryadına, iki ayrı kaderin yankısına kulak vereceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla,

çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün okuyacağımız satırlar sadece uzak diyarlardan yazılmış hasret mektupları değil. Aynı zamanda insanın en yakını sandıklarından gördüğü vefasızlıkta nasıl sarsıldığının, esaret altında bile kalbin nasıl daha ağır yaralar alabildiğinin sessiz ama derin tanıklıklarıdır. 71. ve 72. mektuplarımız, tel örgülerle çevrili bir dünyada, bir yandan fiziki zorluklarla, bir yandan da ruhu yaralayan sessizliklerle mücadele eden iki askerimizin hikayesini anlatıyor. İlk mektubumuzda bir askerin sitemi var. Gözünü yollara dikmiş, halasından gelecek tek bir kelimeyi aylarca beklemiş. Ama ne bir selam alabilmiş, ne de varlığını hatırlatan en küçük bir işaret. Bu sessizlik onun yüreğinde sadece bir özlem değil, aynı zamanda derin bir kırgınlık, bir unutulmuşluk hissi ve vefasızlığın ağır gölgesini bırakmıştır. İkinci mektubumuzda ise hasret bu kez başka bir biçimde karşımıza çıkar. Bir asker, annesine ve kardeşlerine duyduğu özlemi kötü diye tarif edilen bir kamptan yazıya döker. Sadece ayrılığın değil, yokluğun, yoksunluğun ve çaresizliğin satır aralarına sızdığı bir özlem. Biri vefasızlıkla sınanır, diğeri yoklukla. Ama ikisi de aynı esaretin gölgesinde, aynı belirsizliğin içinde, kalplerinde aynı vatan özlemiyle hayatta kalmaya çalışır. Şimdi, önce beklediği haber gelmeyince, yüreğinde derin bir sızıya dönüşen o suskunluğun hikayesine gidiyoruz. Halasından bir selam alamamanın bıraktığı kırgınlığı, vefasızlığın izlerini ruhunda taşıyan Mehmet Lebib'in satırlarına kulak veriyoruz. Mehmet Lebib'ten vefasız halaya. Seydi Biçir kampında esir olan Mehmet Lebib için günler, halasından gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Ailesinden uzun zamandır mektup alamamış, bu durum onu büyük bir merak ve endişeye sürüklemişti. Annesinden aldığı mektuplardan halasının sağlığının iyi olduğunu biliyor, ancak onun kendisine neden mektup yazmadığını anlayamıyordu. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Mektubunda halasına olan sitemini ve özlemini dile getirdi. "Halacığım, tarih esaretinden beri şimdiye kadar sizden mektup alamadığımdan muyusiyet içindeyim," diye yazdı. Esaretin getirdiği tüm acılardan daha ağır olan bu sessizliğin sebebini bulamıyor, kendisinin bir kusur olup olmadığını soruyordu. Büyükler küçüklerin kabahatlerini affederler. Eğer kusurum varsa affını istirham ederim. Ancak mektubun en dikkat çekici kısımlarından biri ise onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. "Halacığım, bu kadar da olsa vefasızlık olur mu?" Bu sadece bir hüzün ifadesi değildi. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Bu yüzden mektubunu sitemle bitirdi. "Elbaki iki ellerinizden öperek mektubunuza intizardayım."

rahatsız halacığım. Bu onun için bir yok oluş değildi, bir serzenişti. O halasından gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu halacığım, tarihi esaretinden beri şimdiye kadar sizden mektup alamadığımdan moyusiyet içindeyim. Her postanın vürudunda mektubunuzu alacak ümidiyle bekliyorum. Fakat maalesef bütün ümitlerim boşa çıktı. Adresinizi bilmediğim için şimdiye kadar size mektup gönderememiştim. En nihayet valideden adresinizi getirtmiştim ve bu mektubu yazmaya karar verdim. Beni düşündüren ve bunu yazmaya sebep olan bir düşüncedir ki, o da aramızda cereyan eden muhaberenin birdenbire kesilmesidir. Çok düşündüm ise de sebebini bulamadım ve anlayamadım. Büyükler küçüklerin kabahatlerini affederler. Eğer kusurum varsa affını istirham ederim. Velev ki iki satırlık olsa bile herhalde cevabını beklerim. Validenin mektuplarından sıhhatli olduğunuzu anlıyorum ve memnun oluyorum. Halacığım, bu kadar da olsa vefasızlık olur mu? Neyse, kavuştuğumuzda esbabını mufassalan anlarız. Hamdolsun sıhhatteyim. Cümlenizin de sıhhatli olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Adresim mektubun arkasındadır. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baki, iki ellerinizden öperek mektubunuza intizardayım, vefasız halacığım. Mehmet Lebip. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım. Isparta 2015. Bir yanda insanın en yakını sandıklarından gördüğü vefasızlığın yürekte açtığı derin yara, bir yandaysa esaretin bedeni tüketen acımasız şartları. Mısır'ın kavurucu sıcağı altında, gökyüzü bile merhametini esirgemiş gibiyken, çölün kum fırtınaları, barakaların arasından bir kamçı gibi geçerken, Arif Selame'nin titreyen ellerindeki kalem, sadece mürekkep değil, özlem, korku, sabır ve umut da akıtıyordu kağıda. O, bulunduğu kampın kötülüğünü saklamıyordu satırlarında. Açlığı, yorgunluğu, geceleri uykuyu bören iniltileri, gündüzleri nefesini daraltan sıcağı anlatıyordu. Ama bütün bu karanlığın içinde satırlarını asıl ağırlaştıran şey annesine duyduğu sonsuz hasretti. Arif Selame de biliyordu ki mektuplar sadece kağıt değildi. Onlar bir insanın hayata tutunduğu son ip, umutsuzlukta yüzen bir yürek için can simidiydi. Ve o bu can simidine sıkı sıkı tutunmak istiyordu. Bu yüzden gözünü her gün postaya dikiyor, her seslenişte yüreği yerinden fırlayacak gibi oluyor ve her suskunlukta biraz daha içine kapanıyordu. Annesinden gelecek tek bir satır ona bir gün daha dayanma gücü verecekti. O artık sadece bir mektup beklemiyordu. Bir ses, bir dua, bir unutulmadım işareti istiyordu. İşte şimdi bu derin endişenin, bu yakıcı hasretin, bu sessiz feryadının satırlara dökülmüş haline kulak vereceğiz. Arif Selame'nin yakarışı. Mısır, Cedide'deki esir kampında Arif Selame için günler, annesine olan hasretinin de bir mekanıydı. 2 yıldır esirdi ve bu süre zarfında annesinden ve kardeşlerinden gelecek haberlerin umuduyla yaşıyordu. Bu mektup onun için sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir oğlun ailesine olan sevgisini, hasretini ve dualarını da taşıyordu. Mektubunda annesine olan hasretini dile getirdi. Hasretle selam ederim diye yazdı. Annesinden, kardeşlerinin ve akrabalarının durumlarını ayrı ayrı bildirmesini istiyordu. Bu onun için bir merak değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Mektubun en can alıcı kısmı onun içinde bulunduğu durumu anlatmasıydı. Ben İngilizlerin yanında Mısır-ül Cedid'de 3. kampta esirim. Bu kamp

hayata tutunuyordu. Şimdi de Arif Selami'nin orijinal mektubunu sizlerle paylaşıyorum sayın dinleyicilerimiz. Kahire, Mısır-ı Cedide mahallesinden Suriye Humusa efendim, annem. Fi 1 Eylül sene 1918. Hasretle selam ederim. Ricam, mektubumu alınca sizin ve kardeşlerimin hısım akrabanın durumlarını ayrı ayrı bildirmendir. Mektubumdan anlarsın ki ben İngilizlerin yanında Mısır-ı Cedide 3. kampta esirim. Bu kamp başıbozuk, kötü bir kamptır. Ama elhamdülillah sağlığım iyidir. Herkese hürmetlerimi sunarım. Daim olun. 2 senedir esirim. Alttaki adrese mektup yaz. Mısır Cedide Esir Mahallesi'nde 3 numaralı kamp, oğlun Arif Selam'e numara 36875. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, savaş mektuplarının bu bölümünde insan kalbinin en savunmasız hallerine tanıklık ettik. Bir yanda vefasızlığın bıraktığı derin sızı, diğer yanda tel örgüler ardında geçen günlerin ruhta açtığı ağır yaralar. Mehmet Lebib'in vefasız halacım diyerek satırlarına döktüğü sitem sadece bir kırgınlığın değil, umutla beslenen bir bekleyişin de hikayesiydi. Cevapsız kalan her mektup onun yüreğinde yeni bir boşluk açarken yine de kalemini elinden bırakmadı çünkü yazmak var olduğunu hatırlamanın tek yoluydu. Arif Selami'nin kötü bir kamptan yükselen sesi ise esaretin yalnızca bedeni değil onuru da sınayan çehresini bizlere gösterdi. Çölün yakıcı sıcağı, yoksunluk, hastalık ve belirsizlik. Tüm bu karanlığın içinde annesinin adını anarak ayakta kalmaya çalışan bir yürek vardı. Onun mektubu, çaresizliğin içinde saklı bir direnme biçimi, sessiz fakat dimdik duran bir sabır örneğiydi. Bu mektuplar sadece tellerin, nöbetçilerin ve çöl rüzgarlarının arasından gelen sesler değildir. Aynı zamanda umutla umutsuzluk arasında gidip gelen insan ruhunun aynasıdır. Her satırda hasret vardır, bekleyiş vardır, sitem vardır. Ama bütün bu ağırlığın içinde sönmeyen bir şey daha vardır. Vatan hasretiyle ayakta duran iman, zamana meydan okuyan sabır ve bir gün yeniden sevdiklerine kavuşacağına dair diri tutulan umut. Sayın dinleyicilerimiz, bizler bugün o satırların arasına sinmiş gözyaşlarını, titreyen elleri, cevabı beklenen mektupları duyduk. Ve bir kez daha gördük ki, savaş sadece cephede yaşanmaz. Savaş bazen kalbin en derin yerinde sessizce sürer. Önümüzdeki hafta, savaş mektuplarının 73. ve 74. mektuplarında bu hüzünlü fakat onurlu yolculuğa bir kez daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalbinizden umut, dilinizden dua eksik olmasın. Esen kalın.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

acı yeter. Her bakışta bir elveda, yoruldu aşk göstermelik alkışlardan daha.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede, dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası daha düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye avukatı aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşullarıyla ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatlarıyla tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı arttı. New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Avrupa borsaları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle dün negatif seyretti. New York borsasındaki pozitif seyir Asya tarafına da taşındı. Ve spor, Filenin Sultanları Almanya karşısında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Voleybol takımı adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. ...20. Akdeniz oyunlarında sona gelindi. İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun kapanış töreni Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Ben 27, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Üsküp 33, Bakü 29, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 26, Viyana 28, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Brüksel ve Saraybosna 23, Kopenhag 20, Tiran 34, Sofya 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta yine buluştuk. Takvimler 3 Eylül 2026 Perşembe'yi gösteriyor. 10:08 geçiyor Türkiye'de saatler. Sizlerin olduğu yerlerde saatler kaç? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Havalar nasıl efendim? Siz nasılsınız? Hepsini böyle toplu bir şekilde soruyoruz. Siz istediğiniz gibi cevaplayın. Hangi yollarla efendim? +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı sabit hatlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan ve Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofonda ben Gönül Akalın. Bir saat boyunca yol arkadaşlığınıza talibiz. Geldik efendim, yanı başınızdayız. Sesimiz de sizinleyiz. Türkçemizin güzel sesiyle Türkiye'nin Sesi Radyosu yine sizlere sesleniyor. Değerli dinleyenler, radyo.trt.net.tr adresi, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz, TürkSat 4A batı paketi uydusu ve TRT Dinle uygulamasından sesimiz sizlere ulaşıyor. Hatırlatmış olalım değerli dinleyenlerimiz. Akışımıza bakıyorum şöyle, yine sağlıkla ilgili notlar alacağımız, bilgileneceğimiz bir gün olacak. Ardından dijital evren köşemizde değerli dinleyenler birazcık böyle gezegenimizin, ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren hayati bir kavram, sürdürülebilirlik ve kapımızdaki büyük dönüm noktası değerli dinleyenler, Antalya'da dünya tarihinin en büyük iklim zirvelerinden biri gerçekleşecek biliyorsunuz. COP31'e ev sahipliği yapacağız. Bu konuyu masaya yatıracağız. Konuklarımız olacak. Haydi çok konuştum. Haydi başlayalım efendim. Şebnem Paker Dinle'yle.

Efendim, doçent doktor Şafak Nakajima der ki öfke buzdağının aslında görünen yüzü. Öfke en temel duygularımızdan biridir. Çoğu zaman olumsuz bir duygu olarak değerlendirilse de aslında önemli bir işleve sahip. Haksızlığa uğradığımızda, sınırlarımız ihlal edildiğinde, kendimizin ya da sevdiklerimizin tehdit altında olduğunu düşündüğümüzde ortaya çıkar. Bu yönüyle öfke bizi uyaran ve gerektiğinde harekete geçiren doğal bir savunma mekanizmasıdır. Dolayısıyla amaç öfkeyi ortadan kaldırmak değildir. Sağlıklı olan öfkenin ne söylediğini anlayabilmek ve onu uygun biçimde ifade edebilmektir. En son ne zaman öfkelendiniz? Gerçekten yaşanan olaya mı tepki verdiniz? Yoksa o olay sizde daha derinde yatan bir duyguyu mu harekete geçirdi? Duygular üzerine yapılan çalışmalar, öfkenin bazı durumlarda tek başına ortaya çıkan bir duygu olmadığını gösteriyor. Çünkü öfke birçok durumda birincil değil, ikincil bir duygu olarak ortaya çıkıyor. Bunun nedeni incinmişlik, korku, utanç, reddedilme ya da çaresizlik gibi duyguların kişiyi daha savunmasız ve kırılgan bırakması. Öfkenin ise bu kırılganlığa karşı zihnimizin geliştirdiği bir savunma tepkisi olabilmesidir. Başka bir deyişle, zihnimiz bazen baş etmesi daha zor olan duyguları doğrudan yaşamak yerine onları öfkeye dönüştürür. Çünkü öfke bize güç, kontrol ve mücadele etme hissi verir. Bu nedenle çevremizin gördüğü duygu çoğu zaman öfkedir. Oysa öfke çoğu zaman buzdağının suyunun üzerinde kalan görünen kısmı. Suyun altındaysa incinmişlik, korku, hayal kırıklığı, yalnızlık, utanç, çaresizlik, suçluluk ve yoğun stres gibi başka duygular bulunabilir. Bazen bu duyguların farkındayızdır, bazen de farkında değiliz. Haydi gelin bir örnek verelim efendim. Çocuğunuzun sizi dinlememesi karşısında hissettiğiniz duygu gerçekten yalnızca öfke mi? Yoksa onun geleceğiyle ilgili duyduğunuz kaygıyı öfke biçiminde mi dışa vuruyorsunuz? Yakın bir arkadaşınızın sizi önemsemediğini düşündüğünüzde hissettiğiniz şey yalnızca kızgınlık mıdır yoksa asıl hissettiğiniz kırgınlık mı? İş yerinde aldığınız sert bir eleştiri gerçekten öfke mi yaratır yoksa kendinizi değersiz hissetmenize mi neden olur? Bu soruların cevabı herkes için aynı değil. Ancak bu soruları kendimize sorabilmek öfkenin kaynağını anlamanın en önemli ilk adımlarından biridir.

Öfke yaşanan olayla uyumlu ve ölçülü olduğunda sınırlarımızı korumamıza, haksızlığa karşı durmamıza ve sorun çözmeye yönelmemize yardımcı olur. Ancak öfkemiz yaşanan olayın çok ötesine geçtiğinde, sık sık kontrolümüzü kaybetmemize neden olduğunda, ilişkilerimize zarar verdiğinde ya da sonrasında pişmanlık duyacağımız davranışlara yol açtığında artık sorun haline gelir. Böyle durumlarda dikkatimizi yalnızca öfkeye değil, onun altında yer alan duygulara da yöneltmemiz gerekir. Çünkü çoğu zaman iyileştirmemiz gereken şey öfkenin kendisi değil, incinmişlik, korku, hayal kırıklığı ya da uzun süredir birikmiş olan yorgunluk ve strestir. Son öfkelendiğiniz olayı yeniden düşünün. Sizi nasıl öfkelendiren yaşanan olay, asıl öfkelendiren yaşanan olay mıydı, yoksa o olayın sizde uyandırdığı daha derin bir duygu muydu, diyor efendim doçent doktor Şafak Nakajima. Efendim, böylece yine iç dünyamıza döndüğümüz bir güne alıntı köşemizi sizlere aktarmış olduk. Selam ve sevgilerini yolluyor Danimarka'dan Hatice Öney. Günaydın, iyi yayınlar der Alime Kurt. Selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Eminiz efendim. Bu sesin arkasında daha binlerce dinleyicimiz var. Haydi bizlere yazın, bekliyoruz. Sesimizin size ulaştığını çok iyi biliyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren efendim. Dinleyicilerimize armağanımız olsun, en uzaktakinden en yakına kadar.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Efendim, sağlık rehberi köşemizde Alzheimer'ı konuşacağız. Eylül Dünya Alzheimer Ayı değerli dinleyenler. Kadıköy, Florence Nightingale.

0: Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Ebru Özay telefon hattında konuğumuz. Ebru Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, günaydın.
0: Hocam, şimdi Alzheimer'ı bizler bu beyin hücrelerindeki azalmaya bağlı olarak bir takım aslında halk arasında hani beynin küçülmesi anlamını bile getiriyoruz. Bu doğru mudur? Alzheimer'ı siz nasıl tanımlarsınız? Dinleyicilerimize bir açıklayalım istiyorum.
1: Evet, Alzheimer, evet, beyinde atrofi, Alzheimer hastalarının beyin görüntülemesini yaptığımız zaman genellikle beyin küçülmesi sonucu çıkıyor. Ama tabii yaşla birlikte olan beyin küçülmesi sık gördüğümüz bir şey. Her beyin küçülmesinde Alzheimer gelişmiyor. Alzheimer aslında hani patoloji olarak beyinde bazı anormal proteinlerin birikmesi, beta amiloid denilen ve tau proteini denilen proteinlerin birikip hücre hasarına yol açması, hücrede işte bellekle ilgili hipokampus bölgesindeki nöron hücre yıkımı sonucu meydana gelen bir hastalık. Ama beyin atrofisi tabii çoğunlukla eşlik ediyor maalesef.
0: Peki hocam, şimdi yaşlı hastalığı diyoruz ama acaba belli bir belirtilerini gösterme yaşı var mıdır? Hangi daha genç yaşlara kadar geliyor mu?
1: Genellikle yaş hastalığı gerçekten. Yaşlı risk çok fazla artıyor. 65 yaşından önce çok görmüyoruz. 65 yaşında %5 oranında başlıyor. Ve yaşla birlikte çok artıyor. İşte bu 80 yaşında %33 kişiden bir tanesi Alzheimer olabiliyor maalesef ki. Yaş en önemli risk dediğim gibi. Ama daha genç yaşlarda olabilen hastalıklarda var. Demans tipleri var. Daha genç yaşta mesela daha farklı frontotemporal demans denilen hani Alzheimer'dan biraz daha farklı demans tipleri genç yaşlarda daha çok görülüyor. Veya ailevi hani genetik Alzheimer'lar eğer hani genle de ilişkili bir hastalık sonuçta apoprotein E4 denilen bir gen var. Bu gene sahipseniz ailede varsa özellikle hele anne baba da Alzheimer'sa daha genç yaşta görülebiliyor. Ama genellikle ileri yaş hastalığı, genç yaş unutkanlığı olunca altta başka sebepler daha çok arıyoruz. B12 eksikliği olabilir, işte demir eksikliği gibi vitamin eksiklikleri, tiroid bozuklukları. İleri yaşta daha çok hani Alzheimer tanısını düşünüyoruz. Nadir de olsa var ama genç yaşta da. Özellikle genetik olanlar daha genç başlıyor.
0: Peki hocam, şimdi genetik yatkınlık genelde siz doktorlar daha çok üzerinde duruyorsunuz ama Alzheimer'ı tetikleyebilecek ailede olmasa da yanlış alışkanlıklar ya da yanlış yaptığımız bazı şeyler var mıdır? Çalışma
1: Tabii
0: koşulları
1: ki
0: belki.
1: yani genetik kısmı aslında küçük bir kısmı
0: Öyle mi?
1: Alzheimer'ın hani daha çok zaten yaşlanıyorsak hani artık yaşam süresi çok uzadığı için
0: Evet, doğru.
1: görülme oranı da çok arttı. Hani 90 yaşında gerçekten hani Alzheimer
0: Artık var.
1: neredeyse ikide bir oluyor yani sıkça görülüyor. Ama tabii ki yani hayat tarzı, yaşam alışkanlıkları, kalp damar hastalıklarının mevcut olması, işte tansiyon hastalığının olması, şekerin olması. Şimdi artık Alzheimer'a tip 3 diyabet deniliyor mesela. Yani hani şeker hastalığının olması, insülin direnci olması, kilolu olmak, sakin, sedanter bir hayat yani hareketsiz bir yaşamın olması, zihinsel olarak aktif olmamak, yalnız yaşamak, yalnız kalmak. Bir sürü risk faktörü var tabii ki işitme azlığı mesela ileri yaşta işitme kaybı varsa mutlaka tedavi edilmesini istiyoruz. Çünkü işitme azlığı unutkanlığa büyük oranda
0: Sebep oluyor.
1: hızlandırıyor. Depresyon, ileri yaş depresyon varsa depresyonlar mutlaka hazırlıyor, demansa zemin hazırlıyor. Bir sürü risk faktörü var. Genetik kısmı dediğim gibi küçük bir kısmı. İyi bir uyku, kalitesiz uyku. Yani hepimiz yaşlanıyoruz. Hepimiz yaşlandıkça bu beyinde işte amiloid plak dediğimiz sonra da tau proteini ve bunlar beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı bozuyorlar. İşte özellikle hipokampus bellek bölgesinde bunlar azalmaya bağlı. İşte asetilkolin azalıyor. Yaşlandıkça bütün beyindeki hücre arası bağlantılarımız azalıyor. Ama bunları işte kuvvetlendirmek aslında biraz elimizde. Önceden işte son çalışmalar hep gösteriyor ki artık hipokampus bellek bölgesi yeni hücreler, yeni nöronal bağlar işte nöronal plastisite diyoruz buna. nöronal ağ.

0: geliştirebiliyorlar. O yüzden işte aktif olmak, fiziksel egzersiz çok önemli. Yani o egzersizle birlikte beyin hücrelerinin arasındaki bağlantısallık artarak bu şeyi beyin hücrelerinin çoğalmasını sağlayabiliyoruz.
1: Peki hocam, şimdi Alzheimer hani hep unutkanlık üzerinden konuşuluyor. Gerçekten en büyük yol açtığı, en böyle hayat kalitesini azaltan, yani biz Alzheimer'a bir unutkanlık hastalığı diyebilir miyiz? En çok o mu ön plana çıkar?
0: Evet, yani aslında Alzheimer öncelikle hani demanslar arasında en sık görülen Alzheimer'dır. Alzheimer'ın da en ilk bulgusu aslında evet bellek kaybıdır. Yakın bellek kaybı, yani hafıza kaybı, yani unutkanlıkla başlar en çok. Yani bize hasta, daha çok hasta gelmez zaten. Hasta yakınları getirir bize. Hocam işte niye geldiniz deriz. Hani nedir şikayetiniz? Benim bir şikayetim yok. Çocuklar getirdi der. Çünkü hasta çok farkında olmaz. Tekrar sorma, tekrar anlatma. Anlattığı şeyi bir daha anlatma. İşte bugün nereye gidiyorduk? İşte kaçta gidecektik? Kaçta randevumuz vardı gibi böyle tekrar sormalar, tekrar anlatmalarla ilk başta başlar. Yani yani hafıza kaybı, yakın bellek kaybıdır. Ama tabii ki zamanla düşünme, işte karar verme, yön bulma, dil ve günlük yaşam becerilerini de etkiler. Tabii ki unutkanlık, yani artık 20 yaşında çocuklar da geliyor unutuyorum diye. Ama günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesi gerekiyor. Hani artık soruyoruz, bir şeyler yapmakta zorlanıyor mu? Yemek yapmakta zorlanıyor mu? Yemeklerin mesela tuzunu katmayı unutur, bir daha katar. Yemeklerin tadı tuzu bozuldu mu? Yemek ocak altını açık unuttu mu? Veya işte bir şeylerini kaybeder. Telefon, anahtar, sık kaybetme ve bulamama gibi. Yani böyle hafif hafif unutkanlık, dediğim gibi çağımızın hastalığı, dikkat dağınıklığı, konsantrasyonumuz dağınık, bir sürü uyaranlar hepimizde sıkça görülüyor. Ama artık hani buna hastalık demek için günlük yaşam aktivitelerinin bozulması, artık hani eski becerilerini yapamaması gerekiyor. Evet. Zamanla işte yön bulma, yolunu karıştırma, bunlar tabii daha ileri evrede, işte odaları karıştırma gibi bulguları da oluyor. Ama ilk bulgumuz öncelikle bellek bozukluğu.
1: Evet. Hocam son olarak bu ay içerisinde, şimdi Dünya Alzheimer Ayı vesilesiyle hasta yakınlarına ya da topluma bir mesaj vermek ister misiniz?
0: Yani verelim tabii ki. Zor bir hastalık gerçekten.
1: Değil mi?
0: Hasta yakını için gerçekten çok zor. Evet. Hasta bakanlarının yani yapılan çalışmalarda %50-60 depresyon görülüyor bakıcılarında, bakan kişilerde. Zor bir hastalık. Yani hem şey, psikolojik olarak da zor, fiziksel olarak da zor gerçekten. O yüzden hani yakalanmamak lazım. Artık hani tamamen tabii ki önleyemiyoruz. Önlememiz yani çok mümkün değil ama geciktirebiliyoruz. Mutlaka işte beslenmemize dikkat etmek lazım. Öncelikli olarak sağlıklı böyle karbonhidrat, şeker, bunlardan uzak durmak lazım. Daha çok protein, sebze ağırlıklı, böyle yeşil tabaklı, böyle bir beslenme. Mutlaka fiziksel egzersiz, yani mutlaka dışarıya çıkamıyorsanız bile koridorda, evin koridorunda hani yürüyün diyorum. Normalde haftalık 150 dakika, günde yani yarım saatlik bir yürüyüşler öneriyoruz ama hani dışarıya çıkamıyorsanız bile ev içinde hareketli olmanızı öneriyoruz. Zihinsel olarak işte aktif olmak, başka uğraşlarla uğraşmak, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmaya çalışmak veya işte böyle toprakla, çiçekle bir şeylerle uğraşmak, yani zihni de aktif tutmak. Mesela hep aynı yoldan yürümeyin, yolunuzu değiştirin, farklı yollar denemeye çalışın. Hep aynı odada hani oturmayın. Odanın bazen arada bir eşyasını değiştirin gibi böyle ufak ufak. Hani beyni de uyarıcı uyarılar olsun istiyoruz. Sosyal olmak çok önemli. İşte hani dışarıya çıkın. Kimse olmasa bile yalnız oturun bir kafede, etrafı seyredin gibi. Zihinsel olarak aktif olmak, yalnız olmamak, bunlar önemli. İşte bulmaca çözün. En azından hani okuyamıyorsa bile günlük gazete alın, sayfalarını çevirsin. Böyle çalıştırıcı egzersizler öneriyoruz. Bakanlar için tabii ki hani böyle evre hafif evresinde çok zor olmayabilir ama ileri evreler gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Sabırlı olmak lazım. Diretmemek lazım. Hasta bir şeyi tekrar sorar.

0: anlatmaz, bir daha şey yapar. Yani bu konuda sabırlı olduk. Evet, tamam anne, tamam baba deyip böyle hani üstüne gitmemek, hayır öyle değil, hayır ben sana bunu söylemiştim gibi böyle hani diretici şekilde şeyi artıracak, böyle agresyonu artıracak şeyler yapmamak lazım. Sabır gereken bir hastalık, gerçekten zor bir hastalık, ama yakalanmamak için sağlığımıza dikkat, kolesterol, şeker, tansiyon varsa, kilo varsa bunlara dikkat etmek, mutlaka sporu hayatımıza sokmak, zihinsel olarak da işte bir şeylerle uğraşmak, müzik dinlemek bile, takın kulaklığınızı, çıkın, yürüyün sahilde, ağaçlara bakın, çiçeklere bakın, hani en azından zihni uyarıcı şeyler yapın diye öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Renk kattınız.
0: Rica ederim.
1: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Size de iyi çalışmalar.
1: Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Ebru Özay bizlerle birlikteydi.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dijital Evren köşemizde avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan bizlerle birlikte. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: Döndük dolaştık Nazlı'yla yine buluştuk. Dijital Evren köşemizde bugün gezegenimizi konuşacağız birazcık. Tabii ülkemizi de ilgilendiren bir durum. COP31'e ev sahipliği yapacağız Antalya'da Kasım ayında.
1: Evet Gülnur. Aslında zaman

0: Anlı da birazcık son dönemde yaşadığımız olaylarla biraz paralel gitti. Aslında çok da yerinde ve
1: Denk
0: çok
1: geldi değil mi?
0: kesinlikle denk geldi. Evet, çok acı bir olay yaşadık Nepal'de geçtiğimiz günlerde. Tabii geçtiğimiz yıllar içerisinde de çok ciddi dünyada özellikle iklim değişikliği ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zirvenin de çok önemli olacağını elbette ve çok değerli olacağını ülkemiz adına da biliyoruz. Tabii birçok gelişme var şu anda. Hem regülatif açıdan hem gerçekten iklim değişikliğine ilişkin birçok parametrenin artık konuşulduğu, önümüzdeki yıllarda da daha çok konuşulacağını bekliyoruz. Zaten şimdiden de başladık. Ülkemiz de bu noktada güzel bir görev üstleniyor. Önümüzdeki günlerde Kasım ayında da zaten bunu göreceğiz.
1: Göreceğiz. Antalya'nın da bence en güzel zamanlarından birinde Kasım ayında böyle bir zirveye, iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olması çok güzel. Biz yayından önce de birazcık Nazlı ile konuştuk. Bence ev sahipliği konusunda bu tip organizasyonlarda çok iyiyiz, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Son dönemde gerçekten önemli zirveler biliyorsunuz Türkiye'de gerçekleşti organizasyonlar. COP31'de bunlardan birisi olacak. Peki neden düzenleniyor? Sürdürülebilirlik dediğimiz şey nedir? Neden önemlidir? Bir konuğumuz daha olacak ama sana bir sormak istiyorum ben. Yani bu sürdürülebilirliği çok duyuyoruz ama nedir Nazlı sürdürülebilirlik?
0: Evet Gülnur, aslında sürdürülebilirlik dediğimiz zaman terminoloji olarak çok fazla bilimsel, akademik, sektörel cevap verebiliriz ama çok temelde şunu söyleyebiliriz sürdürülebilirlikle ilgili. Bizler gibi, bizim nesillerimiz gibi, bizden sonraki nesillerin de hatta artık bizlerin de mevcut kaynaklarla yaşamını devam ettirebilmesi, idame ettirebilmesi. Ek bir müdahaleye gerek kalmadan aslında bu döngünün sürekli olarak devam edebilmesi. Ama son yıllarda teknolojik gelişmeler, büyük dev ekonomik kalkınmalar, doğal kaynakların bu kalkınmalara, bu büyümelere yetemeyecek hale gelmesiyle o sirkülasyonun, sürdürülebilirlik zincirinin kırılma yaşama ihtimalini bizlere gözler önüne serdi. Doğal kaynaklarımız artık bizim
1: Alarm
0: dev
1: veriyor
0: alarm
1: artık.
0: veriyor. Kalkınmamız çok güzel, kalkınma hedeflerimiz çok güzel, teknolojik ilerlememiz çok güzel. Evet, sanayileşmemiz, bu son 5-10 yıldan bahsetmiyoruz elbette, takdir edersin Gülnur. Çok daha eskiden bahsediyoruz. Ama artık bu noktada kalkınma hızına, gelişme hızına mevcut doğal kaynaklarımızı, gezegenimizdeki kaynaklarımızı yetiştirememek olarak çok temelde aslında özetleyebiliriz.
1: Evet, çok da güzel özetledin. Bir başka konuğumuz da var telefon hattında. Dilersen ona da soralım istiyorum ben. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rasim Şimşek hatta konuğumuz. Rasim Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nazlı Turhan da bizlerle birlikte. Nazlı bir giriş yaptı. Çok da güzel açıkladı ama sürdürülebilirlik dediğimiz şey budur dedik. Peki neden önemlidir bu sürdürülebilirlik hocam? Size de soralım istiyorum.
2: Tabii, teşekkür ederim. Sürdürülebilirlik neden önemli? Aslında sürdürülebilirliğin birçok boyutu var. Ekonomik, sosyal boyutları oldukça önemliydi, hala önemli. Fakat günümüzde çevresel sürdürülebilirlik boyutu daha da önemli hale gelmeye başladı. Bunun da başlıca sebebi son yıllarda şiddeti artan iklim ve çevre temelli afetler aslında. Hani bunları önceleri bu iklim değişikliği veya küresel ısınma gelecek nesilleri ilgilendiren bir sorun olarak görülürken artık farkına vardık ki son zamanlarda aslında gelecek nesilleri değil, bizzat güncel nesili, bizi ilgilendiren, bizi tehdit eden sorunlar haline gelmeye başladı. Bu yüzden aslında çevresel sürdürülebilirliği biz son zamanlarda çok daha bizi ilgilendiren konu olmaya başladı. Bu yüzden çok fazla duymaya başladık. Bu yüzden çok daha ilgili bir konu haline geldi.
1: Bu yüzden fazlaca altı çiziliyor.
2: Tabii.
1: Peki hocam biz Türkiye olarak bu söylediğiniz sürdürülebilirliğin neresindeyiz?
2: Böyle aslında bu COP konferansları oldukça önemli. Bu yıl 31.si yapılacak. 1990'larda başladık.

0: net sıfırı sağlamak. Burada atmosfere salınan sera gazlarıyla atmosferden itilen, atmosferden emilen sera gazlarının eşitlenmesi hedefleniyor. Burada Türkiye 2053 yılında net sıfır hedefini tutturmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ana amacı bu. Tabii bunun dışında ara amaçları da var. Mesela 2035 yılına kadar karbon salınımının belli bir miktarda azaltılması. Tabii bunlar hemen olmuyor. Uzun vadeli adımlar. Araba işte bu COP konferanslarıyla ülkeler neler yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de bu yıl neler yaptıklarımızı, nasıl yaptığımızı, neler yapmayı planladığımızı anlatacağız. Türkiye hani çok hızlı bir şekilde değil, yavaş şekilde değil, orta hızla hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor bu anlamda.
1: Evet, var mı ekleyeceğin Nazlı?
2: Evet Rasim Hocam, gerçekten çok değerli ve kıymetli şeyler söyledi. Türkiye'nin bu noktada farkındalığı, Türkiye'nin COP31 zirvesinde söylemleri son derece önemli. Aslında kendi coğrafyamız açısından da son derece çeşitlilik gösteren bir noktadayız. Tabii bizim de 2025 yılında bir iklim kanunumuzun yürürlüğe girdiğini görüyoruz kendi mevzuatımızda. Biz de bu noktada mevcut gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kendi ortamımızı, kendi coğrafyamızı, kendi çalışmalarımızla birlikte regüle etmeye çalışıyoruz.
1: Gayret ediyoruz.
2: Gayret ediyoruz. Mi? Tabii burada şu önemli. Sürdürülebilirlik dediğimizde, iklim krizi dediğimizde sanıyorum bu daha çok şimdilik en azından devlet otoriteleri, büyük dev şirketler, ekonomiler bazında ele alınıyor ama biz hızlıca bunu artık daha küçük şirketlere, küçük topluluklara ve hatta bireysel alanımıza indirgemek durumundayız. Daha temel ifadelerle bireysel alanımızda konunun farkındalığını kazanmak durumundayız. Bir markete gidip bir ürün aldığımız zaman gerçekten bu ürünün üretimi sırasında bir paketli gıdanın veya gıda olmasa da herhangi bir satın alma yaptığımızda bu aldığımız ürünün üretilirken ne kadar elektrik kullandığını, su kullandığını, ne kadar işte karbon ayak izi veya işte bıraktığını, çevresel etkilerini elbette bunları otoriteler ve kurumlar gerçekleştiriyor ve zaten şu anda daha çok bunların söylem olmaktan çıkıp daha ölçülebilir hatta gerektiği noktada da normatif bir alana çekilmesine ilişkin bu kadar çok zirve, konferans, uluslararası faaliyetler ve etkinlikler sürdürülüyor. O yüzden bireysel alanda da aslında bunun farkındalığı son derece önemli. Rasim Hocam'ın dediği gibi eskiden gelecek nesillere, sanki geleceğe dair bir ifade yöntemi kullanırdık. Sürdürülebilirlik, iklim krizi dediğimiz zaman ama şu an artık konu öyle değil. Bir saat sonrası da bizim için gelecek.
1: Evet.
2: Çünkü hep şunu konuşuyoruz Gülnur hatırla. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte gerçekten iklim krizinde büyük veri merkezleri, yapay zeka kullanımı hemen hemen her hafta konuştuğumuz konular biliyorsun. Hani böyle bir hız içerisinde gelecek kavramı da çok değişti Rasim hocamızın söylediği gibi. O yüzden bunu biz gelecek nesillere yaptığımız bir iyilikmiş gibi, bir hayırseverlik gibi, bir bağış gibi görmemeliyiz artık. Gerçekten kendi açımızdan bir sonraki anda kaliteli gıdaya erişim, kaliteli yaşam aslında çok temel haklar. Sağlık hakkı, yaşam hakkı, çevre hakkı gibi gerçekten yakın bir zaman içerisinde yaşadığımız an içerisinde bizleri doğrudan etkileyen durumları daha iyi, daha kontrollü, daha güvenli bir hale getirmek için ilgilenmemiz ve farkındalığımızı arttırmamız gereken bir konu. İşte geçen haftalarda gördük ne yazık ki büyük Nepal'deki büyük felaketi. Bilmiyorum Gülnur ben hatırlamıyorum sen hatırlıyor musun? Bu kadar büyük bir felakete daha önce bizim neslimiz şahit olmuş muydu? Görüntülerini dahi izlerken adeta bir film sahnesi izliyoruz evet. gibi çok üzücü bir benzetme
1: hani şimdi
2: ama.
1: Şimdi şey diyoruz ya bu yapay zeka ile çekilmiştir dediğimiz o neredeyse. Sahneler gibi ama gayet gerçek ve doğanın verdiği bir tepki olarak hatta.
2: Kesinlikle
1: öyle gördük. İnsanoğlunun çaresizliğini görebiliyoruz o görüntülerde.
2: Kesinlikle böyle gördük ve şu an ve bu olay üzerine gerçekten binlerce bireyi kaybettik. Binlerce ölüm yaşandı ve sonrasında Nepal

0: Dışişleri Bakanı'nın şöyle bir söylemi var dikkat çeken. Bu aslında iklim krizi açısından da son derece önemli. Bizim karbon salınımımız, emisyon oranlarımız çok düşük. Dünyada iklim krizine belki de olumsuz anlamda en az katkı sağlayan ülkelerden biriyken biz bu konunun faturasını ağır ödedik. Ve dolayısıyla biz bunu
1: Doğru.
0: adil bulmuyoruz. Bu noktada bir iklim tazminatı ödenmesini ve bu konuyla ilgili uluslararası kuruluşların ciddi adımlar atmasını istiyoruz. Bunu bizlere yapılacak bir bağış olarak lütfen nitelendirmeyin. Herhangi bir felaket olarak görmeyin. Bu hepimizin ortak bir konusu ve biz bu konunun bu tazminatında bir bağış olarak görülmeden tarafımıza ödenmesini
1: Hak
0: istiyoruz.
1: edilmiş bir şey olarak
0: Kesinlikle
1: görülüyor.
0: çok doğru bir ifade oldu Gülnur. Ve biz buna benzer çok istemesek de buna benzer şeyler yaşayacağa benziyoruz.
1: Evet. Şimdi biraz da süremiz de kısıtlı. Tekrar Rasim Hocama da dönmek istiyorum. Bir de greenwashing diye bir tabir var. Şimdi günümüzde biz bu çevreciliği işte ne bileyim az önce söyledim vatandaşa kadar inen şeyler de var. İşte ürünlerin doğal olduğunu, çevreyi kirletmediğini, daha büyük firmaların yeşil ve çevreci olduğunu iddia ettiği reklam filmleri görüyoruz, satış teknikleri görüyoruz. Rasim Hocam bunların ne kadarı gerçektir, ne kadarı samimidir bu projelerin ya da bilmiyorum bunların aldatmacıları var mı? Tüketiciler bu bilgileri nasıl okumalı?
2: Mutlaka aldatıcı olanları mevcut. Yani hani direkt olarak aldatma niyeti olmasa bile kesinlikle aldatma bir aldatım var. Hani bunun en büyük şeyi, örneği elektrikli arabalarda görülebilir. Bugün elektrikli arabalar hani çevre dostu olarak görülebilir. Fakat o üretilen elektrik eğer fosil yakıtlardan üretilen bir elektrikse bunun hani çevre yararından çok bir söz edemeyiz. Burada tabii şirketlerin bu greenwashing dediğimiz yeşil boyama ya da yeşil badana olarak Türkçe çevrilebilir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yine prosedürlerle aslında standartlarla geçebiliriz. Hani şirketler için şeffaflık çok önemli. Devletler de şirketlerin şeffaf olması için gerekli adımları atıyor. Mesela bizim Türkiye'de 2025 yılında, pardon 2024 yılında artık şirketlerden bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamasını zorunlu kıldık. Belli bir büyüklüğe sahip şirketler her yıl bir sürdürülebilirlik raporu yayınlayacak. Bu sürdürülebilirlik raporu da aslında yine bu greenwashing'in önüne geçmiyor, yeşil boyamanın önüne geçmiyor ama en azından bir şeffaflığı sağlıyor. Şirketlerden açıklama yapmasını istiyoruz. Bu yolla da hani bu şeyleri görebiliriz. Fakat dediğiniz gibi greenwashing dediğimiz olay hani bu biraz insana dair bir şey. Hani nasıl önüne geçilebilir? Bence hiçbir zaman önüne geçilemez. Hani bunun en güzel örneği aslında biz bankalara baktığımız zaman bankalar hani emisyon sağlayan kurumlar değil. Hani direkt olarak iklim krizine direkt olarak bir etkileri yok. Fakat bir araştırmaya göre son dünyanın en büyük 60 firması son 8 yılda fosil yakıt şirketlerini 10 trilyon dolar civarında bir kaynak sağladılar. Ve biz bu bankaların sürdürülebilirlik raporlarına bakarsak hani mükemmel işler yapıyorlar çevreler için bunları görürüz. Fakat alt tarafta fosil yakıt şirketlerini en çok destekleyen firmalar da bunlar. Biraz sıkıntılı bir konu bu. Hani nasıl önüne geçebiliriz? Dediğim gibi ilk olay şirketlerin şeffaf olmasını sağlamak. Ondan sonrası gelir umarım.
0: Çok önemli ve
1: Evet.
0: aslında
1: Bizim
0: çok
1: vatandaş
0: bilinmeyen bir
1: olarak
0: şey.
1: bunu çok ayırt etmemiz o zaman mümkün değil
0: Evet,
1: Nazlı. Değil mi?
0: kesinlikle Rasim Hoca'nın dediği gibi şirketlerin şeffaflaşması daha sonrasında vatandaşa ve toplumlara sirayet edecek belli ki. Evet, emisyon oranı çok düşük olan bankaların ama çok büyük fosil şirketlerin fosil yakıt üreten firmalara fonlaması dolaylı olarak iklim krizine

0: çok büyük bir olumsuz katkı sağladığını da gösteriyor ne yazık ki.
1: Hani bir banka nereden aklımıza gelir? Hocam da aynı şeyi söylüyor.
0: Gerçekten
1: Değil
0: öyle,
1: mi?
0: evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Katılımınız çok fayda sağladı. İyi çalışmalar diliyoruz Rasim Hocam size.
2: Rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rasim Şimşek'le birlikteydik. Son dakikalarımız Nazlı. Senin COP31 ile ilgili söyleyeceğin son birkaç nokta varsa
0: Evet.
1: Kasım ayını bekliyoruz artık. Belki yine o zaman gelince yine konuşuruz. Değil mi?
0: Kesinlikle hep konuşmalıyız aslında Gülnur bugünden sonra. Aslında hep zaman zaman seninle konuşuyorduk. Şimdi daha ciddi konuşmalıyız bunu. Aslında ülkemiz o kadar kadim bilgiyle, kültürüyle, o kadar bu konuda farkındalığı olan bir topluluk ki
1: Coğrafya,
0: ve
1: değil
0: coğrafya
1: mi?
0: ki biz bunu birazcık eski söylemlerle, daha doğrusu geleneksel söylemlerimizle günceli belki de harmonize
1: Harmanlayacağız.
0: etmeliyiz.
1: Evet.
0: Çünkü bize hep büyüklerimiz şunu öğretti. İsraftan sakının.
1: Evet.
0: İsraf hiç doğru bir şey değil. Biz aslında israfın tasarruftan ziyade bir vicdan, bir merhamet meselesi olduğunu da bilen bir
1: Bilen birisi.
0: topluluğuz, bir coğrafyayız. Bu çok kıymetli. O yüzden ben inanıyorum ki bu iklim krizi açısından bireysel farkındalığı oluşturmakta hiç zorluk yaşamayacak coğrafyalardan yine birisiyiz. Çünkü kadim geçmişimize hızlıca ulaşabilecek kültürler taşıyoruz biz kendimizde. O yüzden israf etmemek bence iklim krizinin
1: Başlangıç en
0: en
1: azından.
0: sivil söylemi.
1: Evet, çok doğru, çok haklısın. Yani üstüne söyleyecek bir şey yok bence. İsrafla ilgili zaten çok bence toplumun çok sıkıntısı var. Dünya toplumlarının. Hani diyoruz ya hep, yani konu konuyu açacak ama bir tarafta açlık varken öbür tarafta obeziteyle mücadeleden bir
0: Kesinlikle. Bir de
1: dünyadan
0: Gülnur şöyle
1: bahsediyoruz.
0: bir şey ekleyelim. Buradan da izleyenlerimiz, dinleyenlerimize duyuralım. Yapay zeka kullanımında lütfen
1: Evet, konuyu öyle
0: eğer
1: geldi.
0: gerçekten ciddi anlamda iklim krizinde olumsuz bir desteği var, görüntü üretirken de bir şey cevap alırken de lütfen
1: Orada da
0: israf etmeme
1: israftan
0: konusunu
1: kaçınalım. Çok
0: kaçınalım. Evet.
1: teşekkür ediyoruz. Avukat ve Bilişim Hukuku Nazlı Turhan'la birlikteydik. Değerli dinleyenler, memleket treni burada sona eriyor. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: getirin.
1: Türkiye'de saat 11.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam.

0: devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar Parti'nin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası daha düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul 2 No'lu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye avukatı aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşullarıyla ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Ve spor, filenin sultanları Almanya karşısında. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Amilli Voleybol takımı adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. ...20. Akdeniz oyunlarında sona gelindi. İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun kapanış töreni Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Bern 27, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Üsküp 33, Bakü 29, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 26, Viyana 28, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Brüksel ve Saraybosna 23, Kopenhag 20, Tiran 34, Sofya 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Burak Araroğlu ve spikeriniz ben Tülin Bilen, sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanacağız. Daha sonra konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Türk basınında ilk gazetemiz Akşam Gazetesi sevgili dinleyenler. Akşam Gazetesi'nin ilk haberi yeni dönem, yeni bir dönem başlıyor. Erdoğan Bişkek dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan YPG-PYD'nin tasfiyesinin sadece Türkiye ve Suriye değil tüm bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasanın uygulanmaya başlaması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerek. Bu tür olaylarda takvim ortaya koymak mümkün değil, süreç dar kalıplara hapsedilmedi. Mekke ittifakına açıktan tepki veren çok az ülke var ama gizliden tepki koyanlar da mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün ittifakı açıktan eleştirmesini zorlaştırıyor. Bir diğer haber Türkiye'nin uzay yolu Artemis. Türkiye ay ve ötesinde barışçıl uzay faaliyetlerini kapsayan Artemis Anlaşması'na imza attı. NASA öncülüğündeki uzay keşif anlaşması olan Artemis Anlaşmaları için Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır attı. Amerika Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayla ilgili tebrik mesajında Türkiye uzayın barışçıl şekilde araştırılması ve kullanılmasına bağlılığını taahhüt etmektedir ifadesini kullandı. Ve diğer haberimiz küresel dev Körfez'e Türklerle açılacak. Dünyaca ünlü yetenek yönetimi şirketi Körfez ülkelerindeki projelerde Türk yıldızlarla çalışacak. Bünyesinde Cristiano Ronaldo, Eva Longoria ve Naomi Campbell'ın da olduğu Human Management, Meryem Uzerli ve Aline Boz dahil 11 ünlü oyuncuyla anlaştı. Türk Yıldızlar bölgedeki marka anlaşmaları ve özel etkinliklerde yer alacak.

Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yeni Şafak gazetesinin haberi millet süreci destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. Milletimiz sürece desteğini ortaya koymuştur dedi. Erdoğan farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Türkiye Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz diye konuştu. Gökbey emniyette Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk teslimatı yapıldı. Emniyet teşkilatı için toplam 18 Gökbey helikopterinin teslim alınacağını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır dedi. Bir diğer haber, dünya bizi haydut devlet görüyor. Son dönemde İsrail'li diplomatlar, üst düzey siyasetçiler ve askeri yetkililer tarafından Gazze ve Batı Şeria politikalarına yönelik çarpıcı itiraflara bir yenisi daha eklendi. İsrail polis komiseri Daniel Levy, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet nedeniyle tüm dünyanın kendilerine haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi.

Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin haberi: Atina yanlıştan dönmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor diyen Erdoğan, Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli. Tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol gösterici ifadelerini kullandı. Millete 7 söz, örgüte 7 görev. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirilen ilk il başkanları toplantısındaki konuşmasında vatandaşa 7 söz, örgütüne de 7 görev verdi. Görevimiz kapıları millete açmaktır, tevazuyu siyasetimizin tek hakimi yapacağız diyen Özel, patron millettir, siyasetçi milletin çalışanıdır ifadelerini kullandı. Ve savaş yeniden alevlendi. Amerika-İran arasındaki karşılıklı saldırılar hızlı biçimde tırmanırken bölgede Ağustos ayı öncesi duruma geri dönüş yaşandı. Amerika, İran'a yönelik son saldırılarla ticari gemilere yönelik tehdidin en az bir ay azaltıldığını savundu. İran ise Trump'ın sert uyarısına rağmen bölgedeki Amerika üslerini hedef alırken çatışmanın daha da tırmanması bekleniyor.

0: Hürriyet gazetesindeyiz. Bu kez facia Marmara'da. Türkiye henüz Girne'deki gemi faciasının acısını yaşarken bir üzücü haber de Silivri açıklarından geldi. İki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 personeliyle battı. Batan gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Deniz tabanında enkaza ulaşıldı. İleri teknoloji kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar hafta sonu Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinliğindeki enkazından ilk cenazeyi çıkardı. TCG Işın'ın sualtı robotu mekanik kollarıyla deniz tabanındaki enkazı inceliyor. Denizaltı çıkarma teknolojisine sahip TCG Alemdar kurtarma gemisinin de gelmesiyle kurtarma çalışmaları hızlandı. 24 saat kesintisiz devam eden çalışmalar sonucunda kayıp 20 yolcudan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un cenazesi dün çıkarıldı. 5 Türk şirketi ilk yüzde dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin 2025 gelirine göre sıralandı. Defense News Top 100 listesine 5 Türk şirketi de girdi. Listeye 4.4 milyar dolarlık geliriyle 40. sıradan giren Aselsan 3 basamak yükselmiş görünüyor. TUSAŞ 3.6 milyar dolarla 48. durumda. İlk kez bu yıl listeye giren Arka 3 milyar dolarla 53. 2.3 milyar dolarlık gelirle Roketsan 64. Makine ve Kimya Endüstrisi de 1.4 milyar dolarlık gelirle 81. sırada.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Son gazetemiz Sabah gazetesindeyiz. Putin savaştan memnun değil diyor haberde. Başkan Erdoğan Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'le samimi havada bir görüşme yaptık. Ukrayna Savaşı'nın barışla neticelenmesi bizim de Putin'in de beklentisidir. Barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Karadeniz'de sadece Türk bayraklı gemiler değil, tüm sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemlidir, dedi. Avrupa Birliği'nin güvenliği için Türkiye'ye ihtiyacı var. Alman savunma uzmanı Erik Watt, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirtti. Watt, Ankara'nın bu dengeli konumu nedeniyle gelecekte yapılabilecek barış görüşmelerinde önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi. Türkiye'nin büyük bir ivme yakaladığını kaydeden Watt, NATO içinde bir Avrupalılaşma sürecinin yaşanabileceğine dikkati çekerek Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünün daha da artacağını ifade etti. Ve Sultanlar yarı final aşkına Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Almanya karşısına çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 19'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye-Almanya karşılaşmasının kazananı yarı finalde Sırbistan'la kozlarını paylaşacak.
2: Dış basın.
0: Sevgili dinleyenler, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Savunma Bakanı Katz, Amerika'nın İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Katz, İran'ın Eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti. Amerika'nın İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini yükselttiğini savunan Katz, Amerika ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze üzerinden saldırı başlatabileceğini öne süren Katz, uçaklarımız havalanmaya hazır ifadeleriyle Tahran'ı tehdit etti.

0: İngiltere'nin BBC ajansı Amerika Merkez Komutanlığı'nın yani CENTCOM'un Amerikan güçlerinin dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlattığını bildirdiğini aktarıyor. İran Kızılay'ı Amerika füze saldırısından kaynaklanan şarapnel parçalarının İran'ın güneyindeki Sirik'te düğün yapılan bir eve isabet ettiğini açıkladı. İran Kızılay'ı evdeki küçük bir çocuk da dahil 5 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. CENTCOM saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri ve bölgeyi konuşlandırılmış Amerikan askeri personeline yönelik yakın zamanda gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıların ardından geldiğini söyledi. Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre Birleşmiş Milletler raportörleri Amerika'nın Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Amerika'nın Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki hava saldırılarında son bir yılda en az 223 kişinin denizde hayatını kaybettiğini belirterek, Amerika'nın yasa dışı cinayetlerine son verilmesini talep ediyoruz. Bu sistematik cinayetler yaşam hakkına saygı gösterme temel yükümlülüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Uluslararası hukuk, hükümetlerin denizde sözde suçluları öldürmesine izin vermez. Tıpkı polisin Amerika topraklarında sokakta insanları yargısız infaz edemeyeceği gibi dedi. Amerika hükümetinin saldırıları haklı çıkarmak için öne sürdüğü yasal iddiaların reddedildiği hatırlatılan açıklamada, uyuşturucu kartelleri ve çetelerin Amerika'ya karşı silahlı saldırılar düzenlemediği ve bu nedenle Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı bulunmadığına işaret edildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya'nın Leipzig'teki hibrit saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırımları ilan etmesine ciddi hata diyerek tepki gösterdiğini yazıyor. Almanya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamaları reddeden Putin, sunulan kanıtların uydurma olduğunu iddia etti. Mers, Almanya'nın ulusal çıkarlarını koruduğu için varlığının güvenini kaybetti diyen Putin, Alman devletinin iç siyasi sahipleriyle hareket etmekle suçladığını, Almanya'daki ekonomik sorunlar nedeniyle mevcut siyasi geleceğin tehlikede olduğunu, mevcut gelişmelerinde bu endişelere dayandığını öne sürdü. Birleşik Krallık merkezli günlük uluslararası Arap gazetesi Şarkul Avsat, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı açıklamada Fransa'nın Rusya'ya yönelik yeni Avrupa yaptırımlarının uygulanmasını desteklediğini belirttiğini aktarıyor. Macron ayrıca Almanya'nın geçen ayın başında Leipzig Havalimanı'na patlayıcı yüklü bir İHA göndermekle Moskova'yı resmen suçlamasının ardından Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı X platformunda yaptığı paylaşımda bu hibrit saldırılar Avrupa'da giderek artıyor ve karşılıksız bırakılamaz ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Silahlı Kuvvetleri ve NATO açısından kritik öneme sahip bir askeri merkezde meydana gelen olayda Kremlin'in rolü bulunduğuna yönelik şüphelerin sürdüğü bir dönemde geldi. Şarkul Avsat'ın aldığı bilgiye göre dün ele alınan misilleme seçenekleri arasında Berlin'in daha fazla Rus vatandaşının Avrupa Birliği yaptırım listelerine alınmasını önermesi de bulunuyor. Fransa'nın Euronews Ajansı'nın haberine göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kiev'in giderek artan İHA operasyonlarının Rus hava sahasını uçaklar açısından daha da güvensiz hale getireceği uyarısında bulunarak hava yollarını, sigorta şirketlerini ve yabancı hükümetleri uyardı. Zelenski yaptığı açıklamada Moskova'nın 4 yılı aşkın süre önce başlattığı savaşın sonuçlarının artık Ukrayna topraklarıyla sınırlı kalamayacağını belirterek,

Kiev'in giderek yoğunlaşan İHA operasyonlarının Rus hava sahasını kısa süre içinde güvenli olmaktan çıkaracağını söyledi. Zelenski, ilk füzeler ve ilk İHA'lar Rusya'dan geldi ve ülkemizin sınırını Rus hava sahasından geçerek aştı. Bu tırmanış Ukrayna topraklarıyla sınırlı kalamaz ve kalmayacak ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, Rus hava sahası fiilen kapanacak, Rusya'nın başlattığı savaş Rusya'nın gökyüzünü kapatıyor ifadelerini kullandı.

Ve son haberimiz Kırım Haber Ajansı'ndan. Kırım Haber Ajansı, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Betsa'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun geçici Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen oturumunda konuştuğunu bildiriyor. Ukrayna'nın Rusya karşısında teslim olma veya geri adım atma gibi bir planının bulunmadığını belirten Betsa, toprak bütünlüğü ve özgürlük savunmasının kararlılıkla süreceğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaki diplomatlara seslenen Betsa, "Bu salondaki herkesin duyduğundan emin olmak istiyorum. Ukrayna teslim olmayı planlamıyor, geri adım atmayı düşünmüyor. Toprağımızı savunacağız. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunacağız. Rusya birlikleri çekene, uluslararası alanda tanınmış sınırlarımızda toprak bütünlüğümüz sağlanana ve adil bir barışa ulaşılana kadar mücadeleyi bırakmayacağız," dedi.

0: Sevgili dinleyenler, şimdi Rusya'daki gelişmeleri TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten dinliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Rusya-Ukrayna savaşı hem cephede hem de cephe gerisine yapılan saldırılarla şiddetini arttırarak devam ediyor. Bunu söylemiştik. Bu saldırıların şiddeti daha da artabilir demiştik. Çünkü önümüzdeki günlerde Rusya'da seçimler var. Ukrayna tarafı bu seçimler öncesi Rusya'daki bu motivasyonu bozmaya çalışıyor. Rusya tarafı da 5. yılına yaklaşan bu savaşta güçlü taraf olduğu, kazanan taraf olduğunu hem iç siyasette hem de dışarıda gösterebilmek için saldırıların şiddetini arttırıyor. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Rusya hava sahası üzerinde 461 Ukrayna İHA'sının imha edildi, vurulduğu söylendi. Tabii bu da havacılık sektöründe ciddi aksamalara yol açtı. Birçok sefer iptal edildi. Buna tabii başka bir etken daha vardı. Zelenski'nin yapmış olduğu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yapmış olduğu açıklama Rusya hava sahası ile ilgili. Zelenski İHA saldırılarını arttıracaklarını, bu yüzden de Rusya'daki sivil havacılığın artık güvenli olmadığını söyledi. Yabancı misyon şeflerine bu durumu ülkelerine bildirmelerini, Rusya üzerinde uçuşların artık tehlikeli hale geldiğini söyledi. Daha önce de saldırıları vardı ama artık bunu resmi olarak açıkladı. Saldırılarımız daha da artacak ve sivil havacılık güvenli değil dedi. Rusya'dan tabii buna tepkiler gelmeye başladı. İlk önce resmi olarak bir NOTAM hamlesi yapıldı. Bunun hiçbir yasal dayanıklılığı yok. Rusya hava sahası güvenli şeklinde Rusya'dan bir açıklama geldi. Bu arada başka bir mevcut gerilim giderek tırmanıyor ve yeni bir aşamaya geçti. Rusya-Almanya arasında yaşanan gerilim diyelim. Aslında bu Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri var. 2022'de savaşın başlamasıyla Almanya Rusya karşıtı yaptırımlara katıldı. Diplomatlar sınır dışı edildi. Bunun dışında Almanya Ukrayna Leopard 2 tankları verdi. Ayrıca Taurus seyir füzeleri konusu vardı. Bu konuyla ilgili Alman subaylarının yapmış olduğu konuşmalar basına sızdı. Almanya Rusya'yı casuslukla suçladı. Ardından Eylül 2022'de kuzey yakınlarında meydana gelen patlamalar var. Daha sonra Alman Rheinmetall fabrikasının Ukrayna'da bir silah fabrikası kurma projesi Rusya'nın büyük tepkisini çekmişti ve Ukrayna'da bulunacak her türlü askeri tesisin Rusya'nın yasal hedefi haline geleceğini söylemişti. İşte 2022'de başlayan bu gerilim en son Leipzig Havalimanı'nda bulunan İHA'yla iyice tırmandı.

0: aldı. Almanya, Rusya'nın başkonsolosluğu ve Rus Kültür Evi'ni kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili de Rusya'dan açıklamalar ve tepkiler de geldi. Putin Bişkek'teydi. Burada basın mensuplarının önünde yaptığı konuşmada bu suçlamaların asılsız olduğunu söyledi ama Avrupa'da bu tip şeylerin düşünülebildiğini söyledi. Keza kuzey akımları patlamalarından dolayı bizi sorumlu tuttular. Bu kimin aklına gelebilir? Biz gaz satmakla ilgili olan bir ülkeyiz ama burada bile bizi suçladılar dedi. Ayrıca bu gelişmeleri de Alman iç siyasetine bağladı. Mersin siyasi durumunun iyi olmadığını söyledi ve Mersin ayrıca Alman halkının çıkarlarını savunmadığını, bu çıkarlarla ticaret yaptığını, hatta bu çıkarları sattığını öne sürdü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bir başka açıklamada Rusya eski devlet başkanlarından Dmitri Medvedev'den geldi. Onun tarzı her zaman olduğu gibi daha da sertti. Alman sanayi tesislerini, Almanya'daki tesisler de dahil olmak üzere hedef olabilirler açıklamasında bulundu. Avrupalılar Kiev terörünün finansörü dedi. Böylece buradaki Kiev'in yapmış olduğu bütün saldırılardan da Avrupa'nın sorumlu olduğunu hatırlattı. Ayrıca Avrupalı liderlerin Kiev'e sık sık trenle gidip geldiklerini hatırlatarak da bir imada bulundu. Bunun dışında Alman Maslahat Güzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, protesto edildi ve Almanya'nın bu hareketine karşılık en kısa zamanda sert bir tepki, kararlı bir tepki verileceği kendisine bildirildi ki bu da gecikmedi. İlk açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Almanya'nın başkonsolosluk ve Rus Kültür Evi'ni kapatma kararına karşılık Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'da şubeleri bulunan Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağı açıklaması geldi. Alman ve Rus gerilimi devam ederken bir başka olay da Norveç'le yaşandı. Norveç bir Rus gemisine Ukrayna'nın talebi üzerine el koydu. Rusya bu konuyla ilgili daha önce sert açıklamalar yapmıştı. Gemilerini savunacağını söylemişti. Ama yine bir el koyma işlemi gerçekleşti. Moskova tabii yine buna sert tepki verdi. Buna bir karşılık verilecek dendi. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Evet, gördüğümüz gibi hem cephede artan çatışmalar, cephe gerisine artan yoğun saldırılar, özellikle İHA saldırıları, enerji altyapısı, petrol rafinerilerine yapılan saldırıları görüyoruz. Ukrayna'nın Rusya hava sahası ile ilgili yapmış olduğu açıklama önemli. Bu da Rusya için hem prestij açısından hem ekonomisi açısından önemli bir açıklama. Önümüzdeki günlerde daha önce de söylediğim gibi bu saldırıların daha da artacağı ve şiddetleneceğini söyleyebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, Sabah Ajansı devam ediyor ve hattımızda gazeteci Hakkı Kurban var. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sayın Kurban, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Kurban, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Ayrıntıları bir de sizden dinleyelim.
2: Evet, Bişkek'te tarihi bir zirve geride kaldı tilimbilen. Hem küresel gelişmeler hem de Türkistan coğrafyası açısından son derece önemli bir zirveydi. Türkiye diyalog ortağı olarak bu zirvelere katılıyor malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şeref konuğu olarak Bişkek'teydi. Hem zirve marşında yaptığı konuşma hem de liderlerle görüşmelerinde verdiği mesajlar gerçekten gündeme damgasını vurdu. Bişkek dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda hem Türkiye hem bölgesel hem de küresel gelişmeler bakımından gündeme yön verdi diyebiliriz. Öne çıkan mesajlardan biri Şangay İşbirliği Örgütü'ne ilişkindi Tülin Son dönemde Türkiye'nin buraya verdiği önemi NATO ve Batı'dan uzaklaşma olarak yorumlayanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aslında bu iddialara net şekilde bir yanıt niteliğindeydi. Türkiye hem Batı hem de Doğu'yla dengeli ilişkiler geliştirebilen, bağlarını da bu ölçüde derinleştirebilen bir ülke değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan kopuş, Batı'ya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son derece önemliydi. Çok önemli bir başka başlık Tülin Bilen, terörsüz Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak gördü.

düşündüklerini vurguladı. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir takvimlendirmemiz var değerlendirmesini yaptı. Sürece dair kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalıştığını söyledi. Malum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştu, takip kurulu. Atılacak adımları yasada tanımlanan görevler çerçevesinde planlamaya başladı bu kurul. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kurulun çok önemli çalışmalar yapacağını vurguladı. Yasanın uygulanmaya başlanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağı belli değerlendirmesinde bulundu. Sürecin her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmediğinin de altını çizdi. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz ifadelerini kullandı. Tabii meseleye daha çerçeveden bakmayacaklarının altını çizerken samimi, sorumlu ve sağduyulu davranmanın önemine de dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü özellikle son dönemde bazı DEM partililer olmak üzere çeşitli kesimlerden süreci hedef alan yaklaşımlar var. Bunlara ilişkin de çok net mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu pay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz değerlendirmesini yaptı. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemlerin olabileceğini de dile getirdi ve bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Açıkçası milletimizin bu tür tahriklere karşı bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum değerlendirmesini yaptı. Bu süreci milletin mayaladığını vurguladı ve maya tutmuştur ifadesini kullandı. Bu süreci de Büyük Türkiye Mutabakatı olarak vurguladı Tülin Bilen. Tabii terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün Suriye'deki yapılanması, SDG'nin fesih kararı da son derece önemliydi. Bu konu son günlerde çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek dönüşü yolculuğunda bu konuya da değindi. Sahadaki gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasına en çok biz arzu ederiz. Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı vurgusunu yaptı. Bunun yanı sıra bir başka konu, Amerika'nın özellikle son dönemdeki yaklaşımları oldu. Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardığını dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın. Bütün komşu ve dost ülkeleri de Suriye'nin yeniden inşa ve imarına yardımcı olmaya çağırdı. Bir de uyarısı vardı Erdoğan'ın ki dikkat çekiciydi. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmamalı mesajı verdi. Suriye'nin istikrarına giden yol fitne tohumlarını temizlemekten geçer dedi ki başta İsrail olmak üzere bazı odaklara yönelik verilen net bir mesajdı. Bunun da altını çizelim. Tabii son dönemde bir başka konuşulan önemli başlık Mekke İttifakı Tülin Bilen. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte bu ittifakı oluşturmuştu. Tabii bu ittifakın oluşmasıyla birlikte özellikle İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkelerin fazlasıyla süreçten rahatsız olduğunu gördük. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan zirveyle artık bu girişimin ete kemiğe bürünmüş olması gerçekten büyük yankı oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda sekreteryanın askeri ve siyasi konuları ele almasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Savunma sanayisi, askeri operasyonel işbirliği alanı da önemli. Bunların o toplantıda değerlendirildiğini, önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılacağını vurguladı ki bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz mesajı verdi ki bu hem dosta hem de düşmana çok açık bir mesajdı Tülin Bilen. F-35 programı yine konuşulan konulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Türkiye'nin ciddi katkılar sunduğunu vurguladı. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Tabii bu görüşmeler sürerken Türkiye'nin kendi projesi var. Malum gurur projelerinden biri Türkiye'nin milli jeti Kaan. Bundan vazgeçilmeyeceğinin de altını çizdi. Son olarak Yunanistan'a yönelik mesajları bıraktım. Çünkü hakikaten son derece önemliydi. Yunanistan son dönemde malum anlaşmalara aykırı şekilde bazı adaları silahlandırıyor Tülin Bilen. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan

0: Kazakistan'la iyi komşuluk temelinde yürümek istediklerinin altını çizdi. Yapıcı davranan taraf olduk. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik. Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez mesajı yine Cumhurbaşkanı'nın sözleri arasında öne çıkan cümlelerinden biriydi. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesinin kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımının aciziyet olarak okunmaması gerektiğini, bunun vahim bir hata olacağını dile getirdi. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi ki gerçekten çok net mesajlar türlü bilen, tabii algılaması gereken Atina yönetimi, bu net olarak söylememiz lazım.
1: Evet, Sayın Kurban, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler de yaptı. Erdoğan gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği başta olmak üzere enerjiden ticarete, turizmden yatırımlara kadar birçok alandaki ikili işbirliğinin ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanının Putin'le görüşmesine ilişkin açıklamalarını dinleyicilerimize nasıl aktarırsınız? Peki.
0: Evet, gerçekten dünyanın gözünün odaklandığı bir görüşmeydi Tülin Bilen. Çünkü hem bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında, hem Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden de ikili ilişkiler yönünden verilen mesajlar önemliydi. Basına kapalı olarak bu görüşme gerçekleşti ve 1,5 saat sürdü ki bu tip uluslararası zirvelerde yapılan ikili görüşmeler normalde daha kısa sürer. Bu görüşmenin 1,5 saat sürmesi dikkat çekiciydi. Üstelik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da görüşmede yer aldığını belirtelim. Bu görüşmede tabii hem ikili ilişkiler hem bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri bir seviyede olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği noktalardan biriydi. Güçlü işbirliğine ve tamamlanma aşamasına gelen Akkuyu nükleer santralinin önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde değerlendirmesini yaptı. Öne çıkan konulardan biri turizmdeki işbirliğiydi. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'nin öneminin çok farklı bir noktada değerlendirildiğini, bugün artık Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostların oluşturduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yanı sıra enerji konusu gerçekten bütün görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri ki Bişkek'te yapılan bu görüşmede de yine değerlendirildi. Öne çıkan başlık da Akkuyu nükleer santraliydi. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu nükleer santrali büyük önem arz ediyor Tülin Bilen. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık bu santralin bitim dönemine girildiği bilgisini verdi. Akkuyu santralinin açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu santralinin açılışıyla başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var değerlendirmesini yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de o görüşmede Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi ki bu vurgu son derece önemli. Tabii Rus lider ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Bunlardan biri herkesçe iyi tanınan bir proje Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokmaya hedefindeyiz değerlendirmesini yaptık. Tabii Akkuyu Nükleer Santrali gerçekten Mersin'de inşa ediliyor Tülin Bilen ve son derece önemli. Türkiye'nin en büyük stratejik enerji yatırımlarından biri 4 reaktörden oluşacak. Tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılaması hedefleniyor. Bu bakımdan önemliydi ve görüşmeye de bu konunun damga vurduğunu söyleyebiliriz. Tabii görüşmenin ardından verilen mesajlar var. Bişkek dönüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta bu konuya değindiğini de belirtelim dinleyicilerimizde. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin de bu görüşmede ele alındığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok çok samimi bir havada geçtiğini vurguladı görüşmenin. Enerjiden ticarete, turizmden yatırımlara kadar birçok alanda Rusya ile önemli işbirliklerinin bulunduğuna dikkati çekti. Bunun yanı sıra Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların barışçıl noktadaki çözümünde roller üstlendiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelendirilmesinin hem Türkiye'nin hem de Putin'in beklentisi olduğunu vurguladı. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz, hem dünyamız, hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada değerlendirmesini yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bu süreçten çok hoşnut olmadığının altını çizdi. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik dedi. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü desteği göstermeye hazırız değerlendirmesini yaptı. Tabii son dönemde savaşta Karadeniz'deki gemiler de hedef olmaya başladı Tülinbilen. Hatta Ukrayna'dan gelen mesajlar artık İHA'larla yapılan saldırıların sivil uçuşlara da bazı engeller çıkarabileceği yönünde uyarılar içermişti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı. Türk bayraklı ve Türk işletmecilerin kullandığı gemilerin sadece hedef olmadığını, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Taraflar arasındaki mücadelenin sivillerin de ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle de çok daha geniş bir perspektifle hareket ettiklerini vurguladı. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi Cumhurbaşkanı. Ve bu konuda özellikle tahıl krizinin Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğine dikkati çekti. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var dedi ki hem geçmişte hem de bugün Türkiye'nin yine ara buluculuk rolünü, kolaylaştırıcılık rolünü bir şekilde üstlenmeye çalıştığını görüyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile değerlendirmeler yapması bu çabanın bir ürünü Tülinbilen. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başka girişimlerinde, görüşmelerinde buna eşlik edeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
1: Evet, Sayın Kurban, Pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yüksek hızlı yolcu gemisi alabora olmuş. Gemiden 241 kişi kurtarılmış ama maalesef 8 kişinin cenazesine ulaşılmış. Ve çok kötü bir acı yaşanmıştı. Kayıp 20 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. Hatta bir kişi bugün maalesef çıkarıldı denizden. Dün de Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki Türk ticari gemisi çarpıştı. Bir geminin battığı ve 10 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Her iki gemi kazasına ilişkin nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz peki?
0: Evet, ne yazık ki birbiri ardına denizlerden üzücü haberler geldi Tülinbilen. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii kayıplar var. Onların bulunması için hem Girne açıklarında hem de Marmara Denizi'nde yoğun bir çaba harcanıyor. Bunun altını çizelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarındaki kazaya bakacak olursak, Girne kentinden Mersin'in Taşucu limanına gitmek üzere hareket etmişti Filojet isimli katamaran. Maalesef alabora olarak battı. Siz de vurguladınız. Kazada ilk etapta 241 yolcu sağ kurtarılmıştı. 8 kişinin hayatını yitirdiği açıklanmıştı. Yürütülen denizaltı arama çalışmalarında maalesef bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla teyit edilen can kaybı sayısı 9'a yükselmiş oldu. Hala 19 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Bunlar arasında tabii çocuklar ve yaşça büyük olanlar da var. Dileriz çalışmalardan olumlu sonuçlar alınır. Tabii havadan insansız hava araçları ve kasa tipi arama gemileri, denizden de sahil güvenlik botları ve Türk Deniz Kuvvetleri unsurları geniş bir alanda su üstü ve su altı taraması gerçekleştiriyor. Yapılan sonar ve alt seviye robotik taramalar sayesinde geminin enkazı yaklaşık 550 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu şeklinde kesinleşmiş oldu. Türkiye'den bölgeye sevk edilen derin deniz arama kurtarma gemileri var. TCG Işın ve donanımlı insansız su altı araçlarına sahip TCG Alemdar batığın bulunduğu 550 metre derinlikteki noktaya kilitlenmiş durumdalar. Tabi odak nokta su altı robotlarıyla geminin iç mekanlarını görüntülemek, kayıp yolcuların enkaz içinde sıkışıp sıkışmadığını tespit etmek üzerine kurulu, bunun üzerine bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Olayla ilgili tabii tüm detaylar aydınlatılmaya çalışılıyor. Kurtarılan yolcuların ve görgü tanıklarının ifadeleri dikkat çekici. Gemi limandan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra ön kısımdan ciddi şekilde su almaya başlamış. Yolcular durumu fark ederek mürettebata ve kaptana uyarılarda bulunmuş, dönüş için mesaj vermiş. Ancak kaptanın

0: kapsamında gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, makinist, 5 mürettebat ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edilmişti. Bunun yanı sıra olayda ihmal olduğu gerekçesiyle liman çıkış izni veren 2 kamu görevlisi hakkında da idari tahkikat açıldı. Tabii bunun siyasi yansımaları da dünden itibaren yaşanmaya başlandı diyebiliriz Selim Bilen. Kamuoyunda artan tepkiler ve ihlal iddiaları üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Tabii görevden alınma öncesinde Arıklı'nın bağımsız soruşturma yürütülebilmesi adına dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiğini, Limanlar Dairesi'nin bakanlıktan alınarak başbakanlığa bağlanmasını önerdiğini de belirtelim. 3 günlük milli yas vardı. 5 Eylül'e kadar tüm müzik ve eğlence faaliyetleri adada yasaklanmış durumda. Tabii Türkiye çok yakından takip ediyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le ayrı ayrı görüşmüştü. Türkiye her türlü desteği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne veriyor. Tabii bu kazanın ne yazık ki üzüntüsünü yaşarken bir başka kaza haberi Marmara Denizi'nden geldi. Siz de vurguladınız.
1: Evet.
0: Silivri açıklarında gerçekleşen iki ticari geminin çarpışması ve birinin 11 dakikada batmasıyla 10 Türk denizcisi ne yazık ki kayboldu. Geniş çaplı adli ve idari soruşturma yürütülüyor. Bütün buna ilişkin detaylar aydınlatılmaya çalışılıyor. Silivri'nin yaklaşık 35 kilometre açığında bu kaza meydana geldi Tülin Bilen. Saat 03.15 sularında bu kazanın yaşandığı açıklandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, ki gemilerden biri İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo saç ve inşaat demiri taşıyordu. Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi. Tabii bu Kocaeli'den Aliağa'ya gitmekte olan boş durumdaki Alsu adlı tankerle çarpıştı. 11 dakikada batışın gerçekleştiği bilgisini paylaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. 10 mürettebattan henüz haber alınamadığını belirtelim. Tabii orada filikalar var boş bulunan. Onlarla ilgili detaylar aydınlatılmaya çalışılıyor. Sonar ve uydu sistemleriyle yapılan taramalarda geminin battığı nokta tespit edilmiş durumda. Bölgedeki deniz derinliği tabii 800-950 metre civarına kadar ulaşıyor. Dolayısıyla burada hem Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı hem de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda deniz aracı ve arama kurtarma helikopteri su üstü taraması yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı da hem TCG Osman Gazi, hem TCG Sabek Reis, hem de TCG Akın ve Karayel askeri gemilerini bölgeye sevk etmiş durumda. Tüm bu arama taramalarla hem olayın aydınlatılması hem de arama çalışmalarına son şeklinin verilmesi yönünde bir çalışma var. Tabii bu kazaya ilişkin de çok sayıda iddia var. Kaza anı telsiz konuşmalarına dair bazı veriler, bilgiler paylaşıldı. Tabii onlarla ilgili incelemeler de gerekli soruşturma kapsamında değerlendirilecektir. Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Alsu gemisindeki personelle ilgili bir gözaltı işlemi de uygulandı kısa süre önce. Buna ilişkin detaylar da yürütülecek soruşturmayla netleşecek. Dijital teknik delillere el konulmuş durumda. Bilirkişi heyeti ve gemi incelemesi yapılacak tabii. Ayrıca deniz kirliliği tahkikatının da yapıldığını bildirelim. Bölgede yetkililer de var. Onlar da son gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgilendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hem bir yandan arama kurtarma çalışmalarına hem de diğer taraftan soruşturmaya odaklandı gözler diyebiliriz.
1: Evet, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz ve bir daha bu tarz kazaları yaşamamayı diliyoruz. Size de programımıza katıldığınız için, değerli açıklamalarda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Kurban.
0: Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda gazeteci Hakkı Kurban vardı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın 11 haberlerinin ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Nazi Almanyası'nın yükselen gölgesinde bir eğlence sığınağından Bob Fosse imzalı 1972 yapımı Kabare filminden söz edeceğiz. Film Kit Kat Club'ın hayalperest yıldızı Sally Bowles, mesafeli İngiliz akademisyen Brain ve aralarındaki gerilimi tırmandıran gizemli baron Max ekseninde Weimar Berlin'in ahlaki ve siyasi çözülmesini ustalıkla anlatır. Joel Grey'in devleştiği sunucu karakteri ise sahnedeki sıra dışı ve ironik şarkılarıyla dışarıdaki toplumsal çürümeyi, yükselen ırkçılığı ve yaklaşan Hitler dönemi baskıcı rejiminin ayak seslerini adeta bir ayna gibi yansıtır. Aslında Kabare, teknolojinin ve gösteri dünyasının sunduğu modernliğin bir bilişsel reddediş aracı olucunu simgeler. Tıpkı bugünün sosyal medya balonları ya da dijital yankı odaları gibi Kit Kat Club'de dış dünyadaki trajediden kaçmak için inşa edilmiş izolasyon yöntemidir. Baskı rejimi, kitle iletişimini toplumu manipüle etmek için kusursuz bir silah olarak kullanırken, kabare sahası bireyleri sahte bir eğlence ve umursamazlık sarmalına hapseder. Film bize şu kritik uyarıyı yapar. Modernizmin yarattığı anlam boşluğu, ekonomik krizler ve sınırsız haz arayışı, toplumları otoriter rejimlerin sunduğu basit ve tehlikeli çözümlere karşı savunmasız bırakabilir. Sinema perdesinde içeride hayat çok güzel şarkısı yükselirken dışarıdaki dünyanın geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklenişi sinema tarihinin de en güçlü yüzleşmelerinden biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel fiyat şoklarından enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin Alsu gemisinde görevli 9 kişi gözaltına alındı. Alsu tankeriyle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün sabaha karşı üst sıralarında çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası daha düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye, avukatı aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşullarıyla ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Afrika'da 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü

keşfedildi. Zimbabwe'deki Kariba Gölü kıyısında yaklaşık 210 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türüne ait fosiller gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları bulguları buzdağının sadece görünen kısmı olarak değerlendiriyor. Ve spor, filenin sultanları Almanya karşısında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Voleybol takımı adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nda sona gelindi. İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun kapanış töreni Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. UEFA Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridvani'den İsrail kulübüne red. Ridvani Belçika'nın Saint-Gilloise'la İsrail'in Hapoel Beersheva takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Bern 27, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Üsküp 33, Bakü 29, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 26, Viyana 28, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Brüksel ve Saraybosna 23, Kopenhag 20, Tiran 34, Sofya 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Evet, herkese merhabalar. Dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi selamlamak istiyorum buradan. Hepinize iyi günler dilerim. Evet, bugün tüm gündem enerji programında güzel bir gün. Çünkü uzun süredir beraber çalıştığım bir arkadaşımı bugün ağırlıyorum. Şimdi bugünse sizlerle birlikte olan ben Barış Sağlam, yapımcımız Gülşen Ayvaz ve sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknisyenimiz Safa Aktan. Hepinizi selamlıyoruz efendim. Şu anda bize dünyanın dört bir yanından ulaşıyorsunuz. Sorularınızla ve yorumlarınızla da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi size iletişim kanallarımı vereyim efendim. Çift 090-312-463-34-19 463-34-21. Bize aynı zamanda radyo.trt.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. TRT Dinle uygulaması gerçekten büyük bir arşive sahip ve hepinizin birçok konuya ulaşabileceği, birçok dinletiye ulaşabileceği bir kanal. Size bunu tavsiye ederim efendim. Şimdi bugün iklim değişikliğini ele alacağız. İklim değişikliğiyle mücadelede dünya yeni ve oldukça kritik bir döneme giriyor. Bir yanda küresel sıcaklık artışını sınırlamak, fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için hükümetlerin ve dünya hükümetlerinin verdiği iklim taahhütleri var. Diğer yanda ise savaşlar, jeopolitik gerilimler ve enerji arz güvenliği kaygıları. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kriz, petrol ve doğalgaz arzının küresel ekonomi açısından ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Eskiden bu kadar stratejik olmadığını düşünüyorduk ama ne yazık ki yanıldık. Enerji güvenliği

0: kaygıları yükselirken iklim hedefleri ve yeşil dönüşüm ikinci plana mı düşüyor? Yoksa yaşanan bu krizler fosil yakıtlara bağımlılığın yarattığı riskleri daha görünür hale getirerek temiz enerji dönüşümünü hızlandırabilir mi? Bu tartışma sürerken önümüzde önemli bir uluslararası zirve var. COP31. Bu zirve 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye bu zirvede yalnızca ev sahibi ülke olarak değil, küresel iklim diplomasisinin şekillenmesinde daha aktif bir aktör olarak öne çıkma fırsatına sahip. Peki Türkiye bu fırsatı nasıl değerlendirmeli? COP31'den dünyaya nasıl bir mesaj çıkmalı? Hürmüz krizi sonrasında değişen enerji dengeleri iklim müzakerelerini nasıl etkileyecek? Ve bütün bu süreçte üniversitelerin ve iklim araştırma merkezlerinin rolü ne olacak? Bugün bu soruları ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Koordinatörü Aslı Toksava ile konuşacağız. Evet Aslı, hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hemen konumuza başlayalım istersen. İlk önce yani Türkiye'yi bir COP heyecanı sardı. Bu COP nedir? Neden bu kadar önemli? İklim krizinin neresindeyiz? Yani çünkü COP doğrudan iklim kriziyle bağlantılı bir süreç. Harekete geçmezsek bu iklim krizine karşı bizi nasıl bir gelecek

0: the parties yani taraflar konferansı anlamına geliyor. Çeşitli uluslararası sözleşmeler için bunun gibi taraflar konferansları yani COP'lar düzenleniyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin taraflar konferansı. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye Kasım ayında Antalya'da bunun 31.sine ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 2 hafta süren, dünyanın hemen her ülkesinden temsilcileri ağırlayan 80 ila 100 bin kişinin katılması beklenen dev bir organizasyon bu. Aynı zamanda da yine sizin belirttiğiniz gibi küresel iklim politikalarının müzakere edildiği, ünlü Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların imza edildiği diplomatik bir arena. COP'lara devletlerin yanı sıra sivil toplum, üniversiteler ve hatta şirketler de katılıyor. Özellikle iklim alanında dünyanın en büyük ve en önemli zirvesinden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla uyandırdığı bu heyecan doğal ve yerinde diyebiliriz.
1: İyi, çok güzel.
0: Peki bir iklim zirvesi neden bu kadar önemli? İkinci konu.
1: En önemli konu bu aslında.
0: Evet, çünkü artık iklim değişikliği konusunda neredeyse geri dönülemez bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz. İklim geçmişte de doğal nedenlerle değişmiş. Buzul çağları yaşanmış, çok sıcak dönemler yaşanmış. Ancak insan türünün hayatta kalabilmesi, tarım yapabilmesi, uygarlıklar kurabilmesi ancak ortalama sıcaklığın 14 derecede sabit olduğu bir dönemde gerçekleşebilmiş. Şimdi tehdit altında olan şey de tam da bu hassas denge. 2015'te imza edilen Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemişti. Bu noktaya da 2050 yılında varabileceğimizden korkuluyordu. Biz bu noktaya vardık.
1: Bugün mü?
0: Vardık. Evet, son 2-3 yıldır küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre öyle ölçülüyor.
1: 24 yıl erken vardık öyle mi?
0: 24 yıl erken vardık. 1,5 derece daha yüksek kaydediliyor sanayi öncesi döneme göre. Eğer bu trend 10 yıl kadar sürerse biz artık tamam 1,5 dereceyi aştık diyeceğiz. Yani 10 yıllık şeyler halinde, periyotlar halinde ölçüldüğü için. Birleşmiş Milletler Çerçeve Programı'nın daha dün yayınladığı bir rapor, 1,5 dereceyi aşmamızın artık kaçınılmaz olduğunu, 1,8 ya da 2 derecenin iyimser tahminler olduğunu ifade ediyor. Bu noktada artık hedeflenmesi gereken rapora göre sıcaklık artışını dizginleyebilmek, ne kadar az yükselirse o kadar iyi. Ve 1,5 dereceyi aştığımız noktada da tekrar 1,5'a geri dönmeye çalışmak. Yani onu zaten aşacağımız kesin, sonra tekrar oraya geri dönmeyi hedeflememiz gerekiyor diyor. Şimdi 1,5 dereceyi dediğimiz gibi beklenenden çok daha önce vardık, çok daha erken vardık. Sonuçlarını da şimdiden görmeye başladık. Avrupa kıtasındaki bu yaz yaşanan öldürücü sıcak dalgaları, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Akdeniz'de, bizim ülkemizde, Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da yaşanan büyük dev orman yangınları, Nepal'de geçen hafta gördüğümüz taşkın, toprak kayması,
1: evet.
0: Ve dünyanın önemli bir kısmında görülen ve görülmeye devam edecek olan su kıtlığı ve kuraklık, hepsi 1,5 derecenin nelere yol açabildiğini bize gösteriyor artık.
1: El Niño bu arada çok,
0: evet,
1: çok ciddi.
0: El Niño aynı etki. Zamanda ya, El Niño doğal bir
1: süreç.
0: Evet, o bir döngü ama
1: bu besliyor herhalde.
0: Hem besliyor hem de bu seneki çok sert bir El Niño olduğu için daha bilmiyoruz sonuçlarını ama muhtemelen çok ciddi, yine bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde taşkınlara yol açacak. Eğer ciddi ve radikal adımlar atmazsak, mevcut üretim tüketim biçimlerimizi sürdürürsek, 2100 yılına ulaştığımızda sıcaklık artışının 3 dereceye yaklaşabileceği, hatta belki aşabileceği öngörülüyor. Böyle bir sıcaklık artışının ne kadar yıkıcı doğal afetlere yol açabileceğini şu anda tam olarak kestiremiyoruz bile. Bizim ülkemizde mesela doğal afet dediğimizde aklımıza genelde deprem gelir.
1: Evet.
0: Ama artık iklim kaynaklı afetlere de hazırlıklı ve duyarlı olmamız gerekiyor.
1: Orman yangınları sadece bir uyarı
0: sadece
1: sanırım.
0: Sadece biri. Şimdi böyle bir dönüşümün ekonomik ve toplumsal etkileri olması da kaçınılmaz doğal olarak. Yine 2100 yılına baktığımızda iklim kaynaklı hasar ve kayıplar da dikkate alındığında bazı çalışmalara göre dünyanın toplam geliri yarı yarıya düşecek.
1: Bu ekonomik gelirden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Gayri safi milli hasılaları
0: bazı ülkelerde hatta %100'e yaklaşacak bu düşüş. Yani sıfırlanmaya yüz tutacak diyelim. Böyle bir gelecekte yani dünyanın birçok yerinde yaşayan halkların gıdaya erişimi de zorlaşacak. Olanaksız hale gelecek belki. Bizler tarımı, gıdayı, beslenmeyi, hatta suyu,
1: hı hı,
0: hayatımızın olağan ve üzerinde düşünmeye çok da değmez. Hani

0: çeşmeyi açarsın akar, markete gidersin ekmek bulursun gibi algılıyoruz.
1: Evet.
0: Ama açlık, kıtlık, kuraklık ne yazık ki dünyada hala bir gerçek ve yine ne yazık ki giderek daha geniş topraklarda kendini daha sık hatırlatan bir gerçek olacak.
1: Evet.
0: Biraz karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama sorunun büyüklüğüne ilişkin gerçeklerle yüzleşmezsek gerçekçi çözümlere de ulaşamayız diye
1: Bunların
0: düşünüyorum.
1: hepsi bilimsel projeksiyonlar, yani
0: Evet.
1: akademinin ürettiği.
0: Evet,
1: Evet.
0: akademinin ve uluslararası örgütlerin ürettiği veriler bunlar.
1: Projeksiyonlar, evet.
0: Hatta işte şunu da söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yani Paris Anlaşması esnasında ya da işte bu tür uluslararası örgütlerin öngörüleri daha çok daha geç gerçekleşmesiydi. Bazen bu şeylerin daha kötüsünü yaşadığımızı görüyoruz. Yani böyle bir dünyada aynı zamanda dev boyutlarda göç dalgalarına da tanık olacağız muhtemelen. Yani Birleşmiş Milletler'in yine tahminine göre 2050 yılında yani bundan sadece 24 yıl sonra yine 200 milyon kişi yerini yurdunu terk edip daha yaşanabilir gördüğü topraklara göç etmek zorunda kalacak. Bu rakamı 1 milyar olarak tahmin eden de var. Hadi 1 milyar çok abartılı diyelim.
1: Peki bu göçlerin şu anda tahmin edilen bir destinasyonu var mı? Yani mesela Avrupa daha kolay bir merkez gibi görünüyor herkes için.
0: Şöyle ya bir yandan evet olabilir ama bir yandan da mesela bu yaz gördüğümüz bir takım dalgalanmalar herhangi bir yerin çok da güvenli olmayabileceğini gösterdi bize.
1: Görece güvenden
0: Yani evet
1: bahsediyoruz.
0: tabii şimdi belli yerlerde işte çölleşme ya da aşırı kuraklıklar, kıtlıklar olduğu zaman belki işte daha varsıl ülkelere gitmeye çalışacaklar olabilir. Ama bir yandan da işte iklimin nereyi nasıl vuracağı da bunu biraz daha ayrıntılandırmaya çalışacağım.
1: Lütfen.
0: Nereyi nasıl vuracağını da çok kestiremiyoruz. Dolayısıyla hani o çok net bir böyle şu tarafa akacak diye de bence bir öngörü çok gerçekçi olmaz. 1 milyar tamam abartı diyelim. 1 milyar kişinin göç etmesi abartı diyelim ama 200 milyon tahmini üzerinden akıl yürütelim. Şimdi Suriye göç krizini düşünün.
1: Evet.
0: Türkiye göç dalgasının büyük bir kısmını tek başına göğüsledi ama Avrupa'nın aldığı göçmen sayısı 1 milyonu bile bulmadı. Ama böyle bir göç dalgası bile, 1 milyonunu bulmayan bir göç dalgası bile Avrupa siyasetini değiştirdi, doğru mu? Daha içe kapanmacı, daha yabancı düşmanı akımlar
1: Aşırı
0: güç
1: sağ
0: kazandı.
1: daha
0: Aşırı
1: fazla
0: sağın
1: güç kazandı.
0: artışını gördük. Şimdi bu etkiyi 200'le çarpın. Bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalacağız.
1: Gerçekten de öyle, evet.
0: Şimdi
1: Zor.
0: biraz uzattım ama birkaç konunun daha altını
1: Yok
0: çizmem
1: yok, çok
0: lazım.
1: önemli, buyur.
0: İklim krizinin doğrusal olarak ilerleyeceğini de varsayamıyoruz. Biraz önceki konuşmamıza istinaden. Şimdi mesela birden
1: Doğrusal olarak derken daha erken gelebilir.
0: daha erken gelebilir, birden büyük
1: Katmanlı,
0: sapmalar da gösterebilir.
1: çarpanlı.
0: Hatta beklediğimizin aksine yönde sapmalar da gösterebilir.
1: Umarız.
0: Umarız değil çünkü onun da çok ciddi etkileri var. Yani
1: Aman
0: hani
1: ya
0: şimdi
1: Rabbi.
0: onlardan da bahsedeceğim. Şimdi mesela son dönemde dünyanın iklimini düzenleyen ve Kuzey Avrupa'yı daha ılıman hale getiren, bizim o bildiğimiz Gulf Stream'i de içeren Atlantik Okyanusu'nda bir akıntı var.
1: Deniz
0: Çok
1: akıntıları
0: büyük bir
1: deniyorlar,
0: deniz
1: evet.
0: akıntısı var. Bunda normal dışı gelişmeler görünmeye başlandı. Yani bütün dünya ısınırken bu akıntının bir yerinde, Kuzey Kutbu'na
1: Evet.
0: yakın bir yerinde bir soğuma görülüyor. Şimdi bazı uzmanlara göre bu durum sürerse veya bu akıntı tamamen çökerse, bu da bir ihtimal. Londra, Amsterdam, Paris gibi kentler aslında aynı paralelde oldukları Kanada ya da Sibirya gibi bir iklimle karşı karşıya kalacaklar. O kadar soğuk kışlarla, daha mesela eksi 10 derece fark edecek kışları. Ama bu durum aynı zamanda Güney Yarımküre'de de işte Güney Amerika'da, Güney Asya'da, Afrika'da çok daha büyük kuraklıklar ve çölleşmeler ortaya çıkaracak. Kutuplardaki buzulların erimesi biliyorsunuz ciddi bir sorun. Bunun sonucunda mesela deniz seviyesindeki yükselme 1 metreyi bulabilir, daha yüksekte olabilir. Birçok ülkenin kıyı kesimi, bazı ada ülkelerinin tamamı sular altında kalabilir. İzmir mesela riskli kentler arasında yer anılıyor. Ya da özür dilerim sürekli bir felaket tellallığı ama Sibirya gibi dev bir tundranın yüzey buzunun erimesi söz konusu olursa ki
1: Aman ya
0: olası.
1: Rabbi.
0: Buzun altında yatan metan yani doğal gaz yataklarının havaya karışması söz
1: Bu
0: konusu.
1: da süreci çok daha
0: Evet,
1: hızlandıracak.
0: çünkü metan karbondan çok daha güçlü bir sera gazı. Dolayısıyla küresel sıcaklık artışı birden büyük bir sıçrama da gösterebilir. Ya dünyada bunun gibi bir dizi eşik var. Bunu çalışan bir dizi bilim adamı var. O eşikler aşıldığında olabilecek konusunda tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Ama beklenmedik gelişmeler ya da ani çöküşlerde maalesef söz konusu olabilir. Şimdi buraya kadar bir hayli ürkütücü bir tablo
1: Evet,
0: çizdim farkındayım.
1: gerçekten öyle.

0: Gerçekler buysa bunda bir
1: Evet, yani
0: beis yok.
1: şöyle sorunun vahametini anlamak önemli.
0: Evet.
1: Ama bu vahametin bizi felç etmesine de izin vermemek gerekiyor. Yani hala atılacak adımlarımız
0: Ne
1: var.
0: yapacağız?
1: Ya bilgiyle donanıp öncelikle sorunla bu biçimde mücadele etmemiz
0: Bu
1: lazım.
0: bilgiye gerçekten güvenebilir miyiz? Bugüne kadar şöyle komplo teorileri ortaya çıkıyor. Yani bunlar işte bunun başını Trump çekiyor ne yazık ki
1: Evet.
0: dünyada. Yani bir devlet başkanı bunun bir komplo olduğunu ve gerçekte böyle bir şey
1: Maalesef.
0: olmadığını söyleyerek bazı kararlardan geri döndü, bazı kurumların desteğini azalttı ve çok ilginç bir şekilde yenilenebilir enerji projelerini bile rafa kaldırdı. Bu nedir burada durum? Yani bugüne kadar akademik verilere güveniyorduk da şimdi mi güvenmemeliyiz yoksa hala bu güvene devam mı etmeliyiz? Nedir durum? Yani bu komplo teoriciliği nereden geliyor?
1: Şimdi Trump konusunu konuşalım ayrıca. Ona bir
0: Trump
1: gelelim.
0: evet ne yazık ki.
1: Ama şunu söyleyeyim. Yani akademik veriler tabii ki mesela akademide de bir tartışma devam ediyor. Bazen işte bazı bulguları başkaları tekrar aynı şeylerle, aynı veri setleriyle ya da farklı veri setleriyle deneyip farklı sonuçlara ulaşabiliyorlar. Ama yani sonuçta anlamaya çalıştığımız hızla evrilen bir süreçten bahsediyoruz. Yani otomatik olarak işte her söylediği doğru, her işte çıkan rapor kesin olarak doğru diyemem. Hatta bazılarının iyimser olduğunu da söyledim yani. Hani geçmişte
0: Evet.
1: yapılan bazı çalışmaların iyimser olduğunu da söyledim. Ama yine de elimizde şu anda bu yaşadığımız süreçle ilgili bilgiyle hakikaten kendimize bir zırh oluşturmak ve buna karşı şey yapmak, bilgi ve bilim doğrultusunda adım atmak tam başka da çok bir çözüm ben görmüyorum açıkçası.
0: Bilgi ve bilimin dışında da şu andaki yaşadığımız hayat tüketim merkezli. Ve ne olursa olsun bu tüketimi karşılamak için ve hatta tam tersine var olmayan tüketimleri gerçekleştirmek için ortaya bir strateji geliştiren bir yaklaşım bizi zaten insan olarak doğru bir yere götürmüyor. Bu nedenle bu sistemin değişmesi için iklim krizine de ihtiyacımız yok. Bir sistemi gerçekten değiştirmemiz
1: Doğru.
0: gerekiyor. Bu yaşanabilir bir geleceğin önünde büyük bir ne yazık ki engel konumunda. Evet senin sözünü kestik. Buyur.
1: Estağfurullah. Bu şimdi şöyle bu yüzyılın sonunu 2100 yılını birçok projeksiyon 2100 yılı için yapılıyor. Siz görmeyeceksiniz, ben görmeyeceğim. Ama muhtemelen çocuklarımız görecek. En azından bir kısmı görecek. Dolayısıyla bu
0: Öyle
1: yüzyıl
0: koyunca gerçekten üzücü oldu. Evet.
1: bu
0: Evet.
1: yüzyıl artık onların yüzyılı. Bu
0: Evet.
1: dünya onların dünyası. Bu nedenle gençlerimizin, çocuklarımızın iklim değişikliğine ilişkin düşüncelerinin, beklentilerinin hesaba katılmasını biz çok önemsiyoruz. Aynı biçimde onların bilgiyle donanıp iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenmesini de çok değerli buluyoruz.
0: Hı.
1: Ama şöyle de bir şey var. Yani çocuklar, gençler bize yol göstersin. Evet ama çözümlerin hemen şimdi biz yetişkinlerden gelmesi gerekiyor. Yani hemen harekete
0: En
1: geçmemiz
0: azından
1: gerekiyor.
0: giriş seviyesi stratejilerine başlamamız gerekiyor.
1: Yok, onun için geç kaldık. Çoktan
0: Ha.
1: harekete geçmemiz gerekiyordu.
0: Evet.
1: Küresel siyasetin iklim krizini önceliklendirmesi, kaynakların buraya akması gerekiyor. Mesela Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlı tutmak için ki dediğimiz gibi çok ihtimal dahilinde değil artık. 2050 yılına kadar sadece enerji dönüşümü için gerekli kaynağı 130 trilyon dolar olarak hesaplamış. Bu rakam Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yıllık gayri safi milli hasılasının 80 katı, ekonomik büyüklüğümüzün 80 katı. Yani iklim kriziyle mücadele evet maliyetli bir çaba ama bugün atmadığımız her adımın maliyeti gelecekte daha da yüksek olacak. Dolayısıyla küresel iklim diplomasisi ve işbirliği artık tüm insanlık için bir hayat memat meselesi.
0: Evet, gerçekten de aslında durum bu kadar vahim ama yine de umutlu olmamız için neler olabilir? Çünkü bunu da biraz konuşmamız lazım. Burada bitirirsek gerçekten büyük bir karamsar tablo ortaya çıkacak ki bunu geçmek, bunu atlamak için yapabileceklerimiz var. Biraz da bu COP merkezinde yani COP dahilinde Türkiye'nin rolü neler olabilir? Yani Türkiye neler yapabilir konusuna da girsek
1: Tabii.
0: ve bununla birlikte gündemi ve başarı kriterlerini incelesek olur mu? Yani COP31'in tüm bu anlattıkların kapsamında gündemi ne olmalı? başarı kriteri ne olmalı? Yani enerji güvenliği, jeopolitik gerilimler, yüksek enerji maliyetleri ve ekonomik kaygılar ülkelerin önceliklerini etkiliyor. Bu çok önemli bir konu. Böyle bir ortamda Antalya'da iklim konusunda daha ciddi ve iddialı hedefler ve somut kararlar çıkartabilir.

0: çıkmasını beklemek ne kadar gerçekçi? COP31'in asıl gündemi ve başarısını belirleyecek temel konu ne olacak sence?
1: Şimdi karmaşık bir soru yine.
0: Evet.
1: COP31'in gündemi için Türkiye'nin belirlediği 10 öncelikli tema var. 3 tane de girişimi var Türkiye'nin. Bunlar arasında örtüşmeler de söz konusu. Öncelikli alanları sıfır atık, denizler, okyanuslar, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, iklim uygulama köprüsü diye ondan bahsedeceğim. Gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerji geçişi, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri gibi başlıklar var. Bu alanlardan birinin diğerlerinden daha önemsiz olduğunu söylemek yersiz olur. Ama elbette belli konular tüm dönüşümün bel kemiğini oluşturduğu için biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi iklim değişikliğindeki en önemli etken, iklim krizindeki en önemli etken enerji olduğu için enerji dönüşümü, fosil yakıtlardan çıkış, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yenilenebilir enerji altyapısının gelişmesi ve toplam enerji tüketiminde fosil yakıtların payının küçülürken elektriğin payının büyümesi, yani elektrifikasyon, COP'ların da başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar da böyle oldu. Türkiye'nin de bu ihtiyaçlara binaen COP31 için koyduğu hedefler arasında 2035 yılına dek küresel çapta %35 elektrifikasyon hedefi yer alıyor. Eğer tüm ülkelerce benimsenirse ve karara bağlanırsa bu çok önemli bir kazanım olacak. Benzer biçimde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji altyapısının gelişimi ve enerjiye evrensel erişim, herkesin erişebilmesi konuları da hala önem taşıyor. Ancak ne yazık ki yine sizin ifade ettiğiniz gibi küresel konjonktürde fosil yakıtlardan çıkış taahhüdünü beklemek bugün çok gerçekçi görünmüyor. Diğer yandan mesela dünyanın su döngüsünün de bir bütün olarak ön plana çıkması önemli. Türkiye'nin belirlediği öncelikli alanlardan biri deniz ve okyanuslar. Bir yandan Atlantik Okyanusu'nda bahsettiğim o dengesizliğin bütün dünyanın iklim dengelerini tehdit ettiği gibi bir gerçek var. Benzer biçimde Pasifik Okyanusu'nda da birçok ada devleti haklı olarak deniz seviyesindeki artıştan çok ciddi kaygı duyuyor. Türkiye ile beraber bu yılın COP başkanlığının üstüne Avustralya da bu ada devletlerine destek veriyor. Öte yandan bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası sıcaklık artışının dünya ortalamalarından da daha hızlı yükseldiği bir bölge. Biz ciddi tehdit altındaki bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla okyanuslarla beraber bölgesel denizlerin de Akdeniz gibi gündemde tutulması da önem taşıyor. Türkiye'nin bu bakımdan girişimleri çok değerli. Aynı zamanda deniz ve okyanuslarla beraber tatlı su döngüsündeki bozulmalar, yani eş zamanlı olarak gözlemlediğimiz aşırı yağışlar ve kuraklık da tüm canlı hayatının temeli olduğu için gündemdeki yerini bulmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi aslında sormak istediğim çok soru var ama anlıyorum ki ben bu programın yeterli olmayacak. İleride yine fırsatımız olursa bu konuyu tekrar ele alacağımız bir program yapmakta fayda var gibi görünüyor ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi Hürmüz krizinden önce Avrupa Birliği dahil olmak üzere ki Avrupa Birliği bu tüm çevrecilik ve yenilenebilir enerjinin hep gündeminde olduğu ve baş at aktörlerinden birisi oldu. Ama Hürmüz krizi Avrupa Birliği dahil olmak üzere Çin ve bu bölgeden enerji tedarik eden tüm ülkeleri etkiledi. Artık sanki Hürmüz krizinin ardından iklim hedefleri ikincil bir konuma düştü. Arz güvenliği, enerjiye ulaşabilmek birincil bir konu haline geldi. Sizce Hürmüz sonrası yani dönemde iklim hedeflerinin ikinci plana itilmesi ne kadar büyük bir risk oluşturuyor? Bu ikinci plana itildi, bunu biliyoruz.
1: Yani evet, maalesef Hürmüz krizi dünyanın başta petrol olmak üzere hidrokarbonlara, fosil yakıtlara hala ne kadar bağımlı olduğunu, bu bağımlılığında ne kadar büyük bir kırılganlık yarattığını gösterdi. Bazı uzmanlar, siz de daha önce söylediniz, bunun temiz enerji geçişi için aslında bir argüman olduğunu söylüyor. Yani yerli yenilenebilir enerji altyapılarıyla bu bağımlılığı, bu kırılganlığı ortadan kaldırabileceği
0: Bir
1: savını daha da
0: fırsata
1: evet
0: dönüştürebiliriz
1: haklı
0: diyor.
1: kıldığını düşünüyorlar. Aslında ben de katılıyorum. Ama bir yandan da dünyanın en büyük gücü olan Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'ndan çekildi. O Paris Anlaşması'ndan çekilip iklim krizinin bir yalandan ibaret olduğunu savunurken, küresel işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak için kurulan kurumlardan ayrılıp bu kurumların altını oyarken petrol için başka ülkeleri işgal ettiğini ve etmeye devam edeceğini açık açık
0: eşofmanıyla oradan aldığı
1: ilan ederken, hatta bugün sabah şeyde mailbox'ımda bir şey vardı, haber vardı. Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi önerirken. Ya yani dünyayı kendi agresif tutumlarıyla askeri anlamda güvenlikçi politikalara mahkum ederken iklim krizinin hak ettiği önceliği görmesini beklemek iyimser oluyor maalesef. Ya Hürmüz krizinin çıkmasına da vesile olan saldırgan bir klik var. Dünyanın gündemini kendi çıkarları doğrultusunda daha klasik güvenlik kaygılarına boğuyor. Yani bu çok ciddi bir risk. Evet, iklimin ikinci plana düşmesi. Ya dünya keşke 20. yüzyılda bırakmış olabilseydik diyebileceğimiz bazı eskimiş, geri kalmış, hasmane düşünce yapılarının hükümranlığında şu an. Dünyanın gerçek sorunlarını anlayamıyorlar, algılayamıyorlar. Buna göre politika üretemiyorlar. Dünyamızın ve türümüzün karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi bertaraf edebilmek için kenetlenmeye, ortak hareket etmeye, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu anlayamıyorlar. Evet, bu yüzden de bence gençlerin öncülüğüne ihtiyacımız var.
0: Evet, burada gençlerin gerçekten büyük bir önemi var ama ne yazık ki hükümetlerin değişmesi de hepimizin tavrıyla alakalı ve bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımızla alakalı. Aslında yine bu konuyla ilgili çok konuşacağım konu var, soracağım şeyler de var ama bunu da atlayarak, vaktimizi göz önünde bulundurarak ODTÜ İklim Merkezi ile ilgili biraz konuşalım istedim. ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi. Böyle bir akademik merkez, akademik verilerle siyasi ve ekonomik kararlar arasındaki mesafeyi kapatabilmeye mi çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor?
1: Ya evet, teşekkür ederim bu soru için. ODTÜ İklim Değişikliği Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, biz kısaca ODTÜ İklim diyoruz. ODTÜ İklim bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme konularında ODTÜ bir öncü üniversite Türkiye'de. Bu bir gerçek yani. Biz açımızdan gerçek en azından.
0: Kabul edelim. Evet.
1: Ya dolayısıyla işte bu böyle bir üniversitede iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki çalışmalara eşgüdüm kazandırmak, yol gösterici rol oynamak üzere kuruldu. İklim konularındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi, araştırmacılar ya da öğrenciler nezdinde farkındalığı arttırmayı, beraber projeler geliştirmeyi için bunları hedefleyerek ODTÜ'nün 5 fakültesi, 5 enstitüsü, 10 araştırma merkezi arasında ortaklıklar ve eşgüdüm sağlamak gibi bir misyonumuz var. İklim krizi çok boyutlu ve çok etkileşimli bir konu. Hı hı. Çözümlerinde farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla üretilebileceğine inanıyoruz biz. Yapılanmamız, yani ODTÜ İklim'in yapılanması tam da buna karşılık geliyor. Bunun için ODTÜ'de hemen her bölümden hocamızın yer aldığı yaklaşık 100 kişilik bir akademik kurul kurduk. ODTÜ İklim'in güzergahını, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkısını bu akademik kurul hep birlikte sevk ve idare edecek diyelim.
0: Ne güzel.
1: Aynı zamanda tabii yani bundan başka COP'la ilgili de birçok çalışma yapıyoruz. Yani sivil toplumla, devletle bilim temelli politika üretimi için yaptığımız, hı-hı, çalışmalara ilave olarak COP da aynı zamanda bunun bir şeyi olduğu için COP'a hazırlık sürecinde de ciddi bir rol oynuyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ile de bir işbirliği geliştirdik. Ondan da bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Türkiye ile COP 31 esnasında, o kapsamda ortak paneller düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra da 15 Eylül'de Avustralya Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins'i gençlerle buluşturacağımız, hı-hı, ortak bir etkinliğe hazırlık yapıyoruz şu anda. Yani iklim konularında dediğim gibi gençlerin öncülük etmesi gerektiğine içten şekilde inanıyoruz. Bu etkinlikte bunun için verimli bir platform oluşturacak diye düşünüyoruz. Ya başta Ankara'daki üniversiteler olmak üzere iklim konusunda duyarlı tüm öğrencilerimizi, tüm gençlerimizi sizin aracılığınızla bu etkinliğe davet etmek isterim. Etkinliğin ayrıntılarını öğrenmek için de ODTÜ İklim hesaplarını takip edebilirler.
0: Çok güzel. Şimdi tüm bu süreçte ODTÜ, evet, Türkiye'de ve kendi çapında bir şeyler yapıyor ama diğer üniversitelerle çok kısa olarak, hı-hı, bir ortaklığı var mı ve diğer akademik çevreler Türkiye'de neler yapıyor bu konuda?
1: Şimdi şöyle, COP için özel olarak konuşursak eğer, evet, COP bünyesinde, COP 31 bünyesinde üniversitelerin etkinliğini Yüksek Öğrenim Kurulu koordine ediyor. Evet. YÖK bir çağrı yayınladı ve işte bütün üniversiteler ve gerçekten de ciddi bir ilgi oldu. Bu da çok memnuniyet verici. Bütün üniversitelerden önerileri topladı. Şimdi işte onları derliyor ve bir yandan da öğrencilerin de bu etkinliklere katılımı, hı-hı, için ikinci bir tur bir çağrı yaptı. Dolayısıyla hani orada ciddi bir süreç yürüyor ve ben COP'ta Türk üniversitelerinin gerçekten çok iyi projelerle, yani hani bir kısmını da görme şansım oldu benim projelerin, çok iyi projelerle ODTÜ'de dahil olmak üzere temsil edileceğini, orada çok iyi bir hani bilim temelli politika anlamında çok önemli, güzel katkılarda bulunabileceğini öngörüyorum.
0: Yani bu duymak istediğimiz bir şeydi. Hem akademiyi hem de gençleri bir araya getiren ve geleceğe dair umut besleyebileceğimiz bir çalışma.

0: Evet, bugün 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31'i konuştuk. İklim değişikliğini ve durumları, yeni iklim değişikliği süreçlerinin niye önemli olduğunu ve başımıza gelebilecek tüm bu sorunları
1: Felaketleri.
0: konuştuk. Yetmedi, umarız Aslı Toksabay'la ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Koordinatörü Aslı Toksabay'la ilerleyen günlerde COP gerçekleşmeden önce yine bir buluşma gerçekleştirebiliriz. Efendim, bizleri dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sesimizin size ulaşmasında Safa Ak'tan görev aldı ve yapımcımız Gülşen Ayvaz'dı ve ben de Barış Sağlam sizlere bu konuda Aslı Hanım'ın aydınlatıcı bilgilerini sormak için görev aldım. Efendim, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz ve ilerleyen günlerde yine Gündem Enerji'de buluşmayı umuyoruz. Hepinize iyi günler.
2: Gündem Enerji.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde tarihte olduğu kadar günümüzde de Türk dünyasının gözde merkezleri arasında bulunan Semerkant'a konuk olacağız. Semerkant, Türkistan coğrafyasının kalbinde yükselen bir medeniyet odağı olarak binlerce yıllık geçmişi temsil eder. Antik dönemlerde Grek tarihçilerinin Marakanda ismiyle andığı, Çin kaynaklarında Kang adıyla kayıtlıyken İpek yolu üzerindeki stratejik konumu sayesinde Soğut medeniyetinin merkezi haline gelir. M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin bir kolu olan Ahameniş İmparatorluğu'nun bir parçası konumundaki kent, Büyük İskender'in fetihlerine sahne olur. Bu dönemde surlarla çevrili bir yapı sergileyen Semerkant, sulama kanalları ve gelişmiş tarım yöntemleriyle erken dönem yerleşik hayatın en önemli örneklerinden birini oluşturur. İslamiyet'in bölgeye ulaşmasından önce Zerdüştlük ve Budizm gibi inançların harmanlandığı çok kültürlü bir yapıya sahip olan şehir, asıl dönüşümünü 8. yüzyıldan itibaren yaşamaya başlar. Yüzyıl başında kısa bir süre 2. Göktürk Devleti hakimiyetine giren şehir, daha sonra Emevilerin yönetimine geçer. Sekizinci yüzyılda başlayan İslam fetihleri, Semerkant'ın demografik ve kültürel çehresini kalıcı olarak değiştirir. Bu süreçte çoğunlukla asker olarak bölgeye yerleşmeye başlayan Türk boyları, kentin askeri ve idari yapısında önemli roller üstlenir. Karahanlılar dönemiyle birlikte Semerkant tam anlamıyla bir Türk-İslam kenti hüviyetine bürünür. Karahanlı hükümdarları kenti bir bilim ve kültür merkezi haline getirmek için büyük çaba sarf eder. Bu dönemde inşa edilen medreseler ve camiler şehrin sadece siyasi değil, aynı zamanda entelektüel bir odak noktası olmasını sağlar. Karahanlıların ardından Selçukluların nüfuz alanına giren şehir, 12. yüzyılda Batı Karahanlıların başkentliğini üstlenir. Bu süreçte Türkistan'ın en görkemli yerleşimlerinden biri olarak sivrilir. Harzemşahlar döneminde de önemini koruyan Semerkant, 1220'de Moğol istilasıyla büyük yıkım yaşasa da kısa süre içinde yeniden toparlanmayı başarır. Semerkant'ın siyasi tarihindeki en parlak

Parlak dönem Timur İmparatorluğu'nun başkenti olmasıyla başlar. Emir Timur, fethettiği topraklardan getirdiği sanatçıları, zanaatkarları ve bilim insanlarını bu şehirde toplar. Semerkant, Timur için sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda imparatorluğun gücünü ve ihtişamını yansıtan vitrin niteliği taşır. Kentin başkentlik işlevi devasa imar faaliyetleriyle de desteklenir. Timur'un torunu Ulu Bey döneminde yapılan Registan Meydanı gibi anıtsal alanlar kentin devlet yönetimindeki merkeziyetçi yapısını simgeler. Bu dönemde Semerkant astronomi ve matematiğin dünyadaki kalbi haline gelir. Ulu Bey Rasathanesi'nin inşaı, kentin bilimsel başkentlik vasfını daha da pekiştirir. Başkent olarak Semerkant, sadece siyasi kararların alındığı bir yer değil, aynı zamanda tüm Doğu dünyasına yön veren eğitim ve kültür havzası işlevi görür. Şehrin mimari yapısı Türk-İslam sanatının en karakteristik özelliklerini yansıtır. Yapılarda kullanılan turkuaz ve lacivert çiniler Semerkant mavisi adıyla literatüre geçer. Registan Meydanı'nda yer alan Ulu Bey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tilla Kari Medresesi geometrik süslemeleri ve devasa eyvanlarıyla kentin silüetini belirler. Bibi Hanım Camii gibi yapılar dönemin mühendislik harikaları arasında yer alır. Binaların dış cephelerinde kullanılan hat sanatı ve bitkisel motifler kentin estetik anlayışını ortaya koyar. Semerkant'taki türbe mimarisinin en seçkin örneği olan Şah-ı Zinde Nekropolü, 14. ve 15. yüzyılların mimari gelişimini katmanlar halinde sunar. Gûr-ı Emir Türbesi ise dilimli kubbe yapısıyla sonraki yüzyıllarda inşa edilecek pek çok esere ilham kaynağı olur. Ekonomik açıdan Semerkant tarih boyunca üretim ve ticaret üssü olarak işlev görür. İpek yolunun kuzey ve güney yollarının birleştiği noktada bulunması kenti kıtalar arası ticaretin vazgeçilmez durağı yapar. Çin'den gelen ipeğin, Hindistan'dan gelen baharatın ve yerel olarak üretilen pamuklu dokumaların pazara sunulduğu bir merkezdir. Semerkant kağıdı kentin ekonomik tarihindeki en özgün ürünlerden biridir. 8. yüzyılda Çinlilerden öğrenilen kağıt yapım teknikleri Semerkant'ta geliştirilerek tüm İslam dünyasına ve oradan Avrupa'ya yayılır. Bu kaliteli kağıt üretimi kentin hem ticari hem de bilimsel prestijini artırır. Ayrıca kentin etrafındaki verimli topraklar meyve ve tahıl üretiminde yüksek verimlilik sağlar. Zerafşan Nehri'nden beslenen sulama sistemleri kentin gıda arzını güvence altına alırken tarımsal ürünlerin ticaretini de canlandırır. XVI. Yüzyılda Mavere-ün Nehir bölgesine hakim olan Şeybanilerin başkentini Buhara'ya kurmasıyla Semerkant siyasi gücünü bir miktar kaybetse de kültürel ve ekonomik bir merkez olma vasfını korur. Şehir, 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun hakimiyetine girene kadar hanlıklar arasındaki güç mücadelelerinin odağında kalır. Modern dönemde bağımsız Özbekistan'ın en önemli ikinci şehri olarak varlığını sürdüren Semerkant, bugün hala geçmişin ihtişamını taşıyan sokakları ve anıtlarıyla Türk dünyasının ortak mirası olmayı sürdürür. Şehrin yerleşim düzeni, geleneksel mahalle yapısıyla modern bulvarların iç içe geçtiği bir manzara sunar. Semerkant, geçmişten devraldığı bu çok zengin mirası koruyarak, bugün modern dünyanın kültür,

0: altruizm ve bilimsel araştırma merkezlerinden olma özelliğini de halen başarıyla devam ettirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin Alsu gemisinde görevli 9 kişi gözaltına alındı. Alsu tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün sabaha karşı 3 sıralarında çarpışmış. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Amerika, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerika üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye, avukat aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. Safiye, İsrail'li gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları ile ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Afrika'da 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi. Zimbabwe'deki Kariba Gölü kıyısında yaklaşık 210 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türüne ait fosiller gün yüzüne çıkarıldı. Bilim insanları bulguları buzdağının sadece görünen kısmı olarak değerlendiriyor. Ve spor, filenin sultanları Almanya karşısında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden amili voleybol takımı adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nda sona gelindi. İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun kapanış töreni Türkiye saatiyle 21'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. UEFA Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridwani İsrail kulübüne red. Ridvani, Belçika'nın Saint-Gilloise'la İsrail'in Hapoel Beersheba takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Bern 27 derece, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Üsküp 33, Bakü 29, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 26, Viyana 28, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Brüksel 23, Kopenhag 20, Saraybosna 23, Tiran 34, Sofya 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İstanbul bir şehirden daha fazlasıdır. İstanbul, binlerce yılın imbiğinden geçerek şekillenmiş bir fikirdir. Şöyle de denebilir. İnsanoğlu denen sanatçının olgunluk dönemi eserlerindendir İstanbul. Açık bir galeridir İstanbul. İnsanlığın mirası onda katmanlar halinde üst üstedir. Bu yüzden şaşırtıcılıkta sınır tanımaz. Bu anlamda İstanbul'a alışmak mümkün değildir bile diyebiliriz. Birbirleriyle kıyasıya mücadele etmiş insanların bıraktıkları izler, birbirleriyle kavga etmeden aynı İstanbul'u paylaşır. Bu şehri ortaya koyan insanlık kudreti şaşırtıcıdır. Çünkü bu şehri ortaya koymak için insan olmaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. İstanbul, geçmişimizin geleceğimizle temas noktasıdır. Yedi tepesiyle, boğazıyla, ağaçlarıyla, minareleriyle, mezarlıklarıyla ya da Eyüp'üyle bu şehir ayakta durduğu sürece bizim kim olduğumuza dair bir kafa karışıklığına düşmemize izin vermez. Biz kimiz sorusunun cevabı İstanbul'da saklıdır. Köşe başındaki ayna taşı kırık çeşmede, cami avlusunda bel vermiş 400 yaşındaki çınarda, dalgın vapurların rüyalarını gagalayan martılarda, sirkecinin kıyametinde İstanbul bize biz olarak görünür. Hangisi biziz sorusuna hepsi cevabını verir durur. Hasılı

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

tezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka Haberler Merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu heyecan verici yolculuğumuza elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, içeriklerimizi titizlikle bizle birlikte yayın hazırlarken teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak ve pürüzsüz haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize canlı yayında ve sonrasında ulaşmak, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, internetin ulaştığı her noktada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izlerimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yeryüzünden gökyüzünün en derin köşelerine, oradan da zihnimizin sınırlarını zorlayan yapay zeka vadilerine uzanan, 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Ama her şeyden önce bugün masamızda hangi heyecan verici başlıkların yer aldığına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Bugün uzay teleskoplarının gözünü kamaştıran devasa dijital gözleri, Mars'ın derinliklerinde saklanan gizemli lav nehirlerini ve insanlığın 50 yıl önce başlattığı o çılgın ay yolculuğu biletlerini konuşacağız. Ardından rotamızı yeryüzüne çevireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarında devrim yaratması beklenen dalgıç kıyafetli cyborg hamam böceklerini, damarlarımızda dolaşacak mikroskobik ilaç taşıyıcılarını ve Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı veri savaşlarını inceleyeceğiz. Son durakta ise yapay zekanın hayatımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ele alacağız. Bizimle dertleşen akıllı asistanlardan, karşısındaki otoriteye göre karakter değiştirebilen dil modellerine, yapay zeka ile kurduğumuz dostlukların getirdiği yalnızlık sarmalından, cephelerde tek başına karar veren otonom silahlara kadar ucu açık pek çok etik sorunun cevabını sizlerle birlikte arayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Evet, yolculuğumuzun ilk durağı insanlığın her zaman büyük bir merak ve aslında huşu ile izlediği o sonsuz karanlık olan uzay. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o küçük ışık noktaları aslında milyarlarca yıllık geçmişin ve bir nevi çözülmeyi bekleyen

sayısız sırrın habercisi. İşte bilim insanları da bu sırları çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gözü gökyüzüne çevirmiş durumdalar. Şili'deki Cerro Pachón tepesinde yer alan Vera Rubin rasathanesi, gökyüzünün şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı hareketli görüntüsünü oluşturmak üzere bu büyük, çok büyük bir göreve başladı. Bu projenin kalbinde tam 3200 megapiksellik devasa bir kamera yer alıyor. Günlük hayatta kullandığımız en gelişmiş akıllı telefonların kameralarının genellikle 12 ila 108 megapiksel arasında değiştiğini düşündüğümüzde bu kameranın çözünürlüğünün ne denli inanılmaz bir seviyede olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Bu devasa göz her 40 saniyede bir gökyüzünün derinliklerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yakalıyor ve her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretiyor. 10 yıl sürecek bu tarama boyunca Güney Yarımküre semaları her birkaç gecede bir yeniden fotoğraflanarak evrenin adeta dev bir hızlandırılmış filmi çekilecek. Peki bu devasa çözünürlük insanlığın ne işine yarayacak değerli dinleyenler? Aslında bu sorunun yanıtı çok uzağımızda değil. Bir futbol stadyumundaki binlerce seyircinin aynı anda panoramik bir fotoğrafının çekildiğini düşünelim. Bu kamerayla çekilen fotoğrafta işte tribündeki herhangi bir seyircinin elindeki simidin üzerindeki tek bir susam tanesini bile çok net şekilde görebildiğinizi düşünün. Bilim insanları bu yetenek sayesinde Güneş sistemimizdeki milyonlarca yeni asteroidi ve kuyruklu yıldızı tespit edebilecekler. En azından bunun iddiasında ve hayalindeler diyebiliriz aslında. Bu da dünyamıza yaklaşma potansiyeli olan gök cisimlerini çok önceden fark edip önlem almamızı sağlayabilir deniyor. Yani bu dev göz bir nevi gezegenimizin erken uyarı sistemi olarak çalışabilir bilim insanlarına göre. Ancak tabii bu noktada zihnimize bazı sorular da takılmıyor değil. Gökyüzünü bu denli kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tarayabilen, her saniye değişen, her hareketi kaydeden bir teknoloji. Yarın bir gün sadece yıldızları ve asteroidleri izlemekle mi yetinecek gerçekten? Yoksa yeryüzündeki her bir bireyin, her bir aracın hareketini milim milim takip edebilecek küresel bir gözetleme ağının teknolojik temelleri mi atılıyor teknoloji şirketleri tarafından? Bilimin keşif arzusu ile güvenlik politikalarının sınırları arasındaki ince çizgi gelecekte nasıl şekillenecek? Gerçekten oldukça önemli bir soru bu. Tabii bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak komşu gezegenimiz Mars'a doğru sessiz bir uçuş gerçekleştireceğiz şimdi. Mars uzun yıllardır insanlığın ikinci adresi olarak gösterilen kızıl ve soğuk bir çöl. Bugüne kadar Mars'ın jeolojik olarak tamamen ölü, sönmüş bir gezegen olduğuna inanılıyordu. Ancak NASA'nın görevini tamamlamış olan InSight uzay aracından elde edilen sismik veriler bu tezi aslında kökünden sarsacak yeni kanıtlar sundu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yaklaşık 24 kilometre derinliğinde geniş bir magmatik sistem bulunuyor olabilir. Bilim insanları sismik dalgaları analiz ederek Mars'ın kabuğunun altında tıpkı Dünya'da olduğu gibi dikey olarak entegre olmuş karmaşık lav kanallarının yer aldığını keşfettiler. Üstelik Mars'ta Dünya'daki gibi kıtaları hareket ettiren levha tektoniği yani plaka hareketleri olmamasına rağmen bu magma sisteminin varlığını korumuş olması araştırmacıları hayrete düşürmüş durumda. Bu jeolojik hareketlilik gelecekte Mars'a kurulması planlanan insan kolonileri için hayati bir önem taşıyor. Çünkü yerin altındaki bu magmatik hareketlilik yüzeye yakın bölgelerde zengin mineral yataklarının oluşmasını sağlıyor olabilir. Ayrıca bu sıcaklık kaynağı gelecekte kurulacak üsler için muazzam bir jeotermal enerji potansiyeli anlamına geliyor. Yani kızıl gezegende hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız enerji ve madenler belki de o gezegene ayaklarını basacak astronotların ayaklarının hemen altında onları bekliyor olabilir. Fakat tabii madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Mars'taki bu mineral zenginliğinin keşfi insanlığın oraya gidiş amacını nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru. Acaba büyük uzay ajansları ve onların arkasındaki dev trilyon dolarlık madencilik şirketleri Mars'a gerçekten insanlığın geleceğini kurtarmak ve yeni bir yaşam alanı kurmak için mi gitmek istiyorlar? Yoksa uluslararası hukukun henüz ulaşamadığı bu bakir topraklarda tarihin en büyük ve en kuralsız maden yağmasını başlatmanın planları mı yapılıyor? Uzayda maden aramak veya yeni koloniler kurmak kulağa çok uzak bir gelecek gibi gelse de aslında insanlık bu hayali çok uzun zaman önce ticari bir ürüne dönüştürmüştü değerli dinleyenler. Şimdi sizlerle aslında yarım asır öncesine döneceğiz ve hem tatlı hem de bir o kadar da düşündürücü bir hikayeye göz atacağız.
1960'ların o heyecan verici atmosferinde Apollo görevleriyle insanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı günlerde dönemin efsanevi havayolu şirketi Pan Am, First Moon Flights Club yani ilk Ay Uçuşları Kulübü adıyla çılgın bir kampanya başlatmıştı. Kulübe üye olmak tamamen ücretsizdi. Tek yapmanız gereken şirketi arayıp adınızı listeye yazdırmaktı. Karşılığında size üzerinde sıra numaranızın yazılı olduğu resmi bir üyelik kartı gönderiliyordu. Bahsettiğimiz şirket Pan Am, bu uçuşların 2000 yılı civarında başlayacağını vaat ediyordu. Kampanya o kadar büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü ki aralarında geleceğin devlet başkanlarının, ünlü gazetecilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bine yakın insan bu listeye adını yazdırmıştı. Hatta bir kişi biletini şimdiden garantiye almak amacıyla şirkete tam 1 milyon dolarlık bir çek bile göndermişti. Tabii ne oldu? Bilindiği üzere Pan Am şirketi 1991 yılında iflas etti ve hiçbir yolcusunu Ay'a uçuramadı. Ancak o dönemde cüzdanlarda taşınan o küçük kağıt kartlar bugün Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde sergilenen ve insanlığın sınırları aşma arzusunu simgeleyen tarihi birer hatıraya dönüştüler. Bugün ise SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler tam 50 yıl önce Pan Am'in insanlara sunduğu o hayali milyon dolarlık biletlerle gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum bize insanoğlunun bilinmeyeni olan açlığının ve hayallerinin aslında ne kadar kolay bir pazarlama malzemesi haline getirebildiğini gösteriyor. Acaba bugün milyarderlerin uzayın sınırlarına yaptığı o birkaç dakikalık turistik seyahatler gerçekten uzayın demokratikleşmesini mi sağlıyor değerli dinleyenler? Yoksa dünyadaki derin ekonomik eşitsizliklerin yarattığı kasvetli havadan bir nevi kaçmak isteyen bir avuç seçkinin kendilerine yarattığı yeni bir kaçış rotası mı bunlar? Evet, bu haberle beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın soğuk derinliklerinden üzerinde yaşadığımız ve her gün yeni bir teknolojik mucizeye uyandığımız yeryüzüne geri dönüyoruz ikinci bölümde. Bu durakta doğanın kusursuz tasarımlarını aslında teknolojiyle birleştiren, bazen ürpertici ama bir o kadar da etkileyici buluşlarla karşılaşacağız. İlk olarak çoğumuzun evinde görmekten aslında pek de hoşlanmadığı ancak doğanın en dayanıklı ve en hızlı canlılarından biri olan hamam böceklerine bakacağız. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden bilim insanları bu dayanıklı canlıları arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere adeta birer cyborg haline getirdiler. Araştırmacılar Madagaskar hamam böceklerinin sırtına mikro denetleyiciler yerleştirerek onları uzaktan kumandayla yönlendirmeyi zaten daha önce başarmışlardı. Biz de zaten programımızda bu habere yer vermiştik. Ancak bu canlıların su baskınları, seller veya sular altında kalmış dar tüneller gibi ıslak ortamlarda görev yapamaması büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için hamam böceklerine özel bir dalgıç kıyafeti geliştirdiler. Tamamen esnek malzemelerden 3 boyutlu yazıcı ile üretilen bu minik kıyafet, böceğin solunum organlarını korurken içerisindeki mikro tankta hidrojen peroksit ve manganez dioksit tepkimesiyle kesintisiz oksijen üretiyor. Bu sayede cyborg hamam böcekleri su altında veya tamamen karbondioksit kaplı zehirli ortamlarda tam 3 saat boyunca hayatta kalıp hareket edebiliyorlar. Üstelik su altındaki hızları karadaki hızlarından neredeyse hiç geri kalmıyor. Deprem sonrasında sular altında kalmış daracık menfezlerde, hiçbir robotun giremeyeceği balçıklı oyuklarda bu minik canlılar hayat kurtaracak ipuçlarını arayabilirler, diyor bilim insanları. Doğanın gücüyle insan zekasının bu bileşimi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ancak bu teknolojiye biraz daha yakından baktığımızda zihnimizde bazı ahlaki ve güvenlik soru işaretleri de uyanmıyor değil. Bugün arama kurtarma amacıyla sırtına oksijen tüpü bağlayıp uzaktan kumanda edilen bu canlılar, yarın askeri ve istihbari amaçlarla evlere, en mahrem alanlara sızabilecek birer biyolojik casusa dönüşebilirler mi? Doğanın kendi akışı içerisinde var olan bir canlıyı tamamen insanın iradesiyle bir makine gibi programlayıp yönlendirmesi, canlı yaşamının sınırlarına yapılmış ne denli etik bir müdahale? Evet, mikroskobik dünyada sınırları zorlamaya devam ede duralım. Bizi tıp dünyasında bambaşka bir boyuta taşıyacak olan nano robotlara göz atacağız şimdi. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan saç telinin kalınlığından tam 150

bir kat daha ince ve küçük olan modüler ve yeniden kullanılabilir bir nanorobot geliştirdiler. Bu minik nanorobotlar geleneksel robotlar gibi kablolardan, pillerden veya metal dişlilerden oluşmuyor. Tamamen biyomoleküler ve nanopartiküllerden inşa ediliyor. Bu nanorobotun en dikkat çekici özelliği modüler yapısı. Bir lokomotif görevi gören manyetik yönlendirme modülü ve içinde ilaç taşıyan bir vagon görevi gören kargo modülü bulunuyor. Bu iki modül birbirine DNA tabanlı adeta bir bantla bağlanıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bu nanorobotlar kanserli hücreleri hedef alarak üzerlerine kilitleniyor ve taşıdıkları kanser ilacını doğrudan hedeflenen hücrenin içine enjekte ediyor. Sonuçta kanserli hücrelerin canlılık oranı sadece 72 saat içinde %16'ya kadar geriliyor. Görev tamamlandığında ise manyetik yönlendirme modülü dışarıdan bir mıknatıs yardımıyla vücuttan geri çekilip yeni bir kargo yüklenmesine hazır hale getirmek üzere dışarı alınıyor. Bu gelişme kanser tedavisinde kemoterapinin tüm vücudu yoran, saç döken, sağlıklı hücreleri yok eden o yıkıcı yan etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir diyor bilim insanları. İlacı sadece ve sadece hasta hücreye teslim eden bu mikroskobik postacılar tıp tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamış olabilirler. Ancak tabii sormadan edemiyoruz. Vücudumuzun içine enjekte edilen, dışarıdan manyetik alanlarla kontrol edilebilen ve hücrelerimize kilitlenen bu otonom nano yapıların kontrolü tamamen kimin elinde olacak? Ya bu mikroskobik robotlar gelecekte sadece hastalıkları tedavi etmek için değil, insanların biyolojik süreçlerini, hormon seviyelerini örneğin, hatta düşünce ve hislerini doğrudan damar yolundan manipüle etmek için tasarlanabilirler mi? Kendi biyolojimiz üzerindeki egemenliğimizi bu gözle görülmeyen mikroskobik makineler ordusuna teslim etmeye insanoğlu ne kadar hazır? Evet, yeryüzündeki teknolojik mücadele sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında ve uluslararası ticaret arenalarında da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de dijital dünyadaki güvenliğimizi doğrudan etkileyen büyük bir yasal savaşa odaklanacağız. Avrupa Birliği, teknoloji devlerinin pazardaki tek elini kırmak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu dijital pazarlar yasası kapsamında yeni adımlar atıyor. Bu kurallar çerçevesinde Google'dan arama verilerini rakipleriyle paylaşması ve Android işletim sistemini diğer yapay zeka servislerine tamamen açması talep ediliyor. Ancak Google'ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heather Atkins, bu taleplere karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Atkins, anonimleştirilmiş yani isimlerden arındırılmış olsa dahi arama verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca analiz edilerek kişilerin kimliklerinin deşifre edilebileceğini savunuyor. Google yetkililerine göre bu verilerin ve işletim sisteminin dışarıya açılması Avrupa genelinde siber dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarında kelimenin tam anlamıyla bir patlamaya yol açabilir. Kullanıcı verilerinin korunması ve siber güvenlik şüphesiz hepimizin ortak hassasiyeti. Kimse her gün yaptığı internet aramalarının, kişisel tercihlerinin veya konum bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemez değerli dinleyenler. Fakat teknoloji devlerinin bu güvenlik endişesi söyleminin arkasında gerçekten bizi koruma arzusu mu yatıyor sorusu da yerli yerinde duruyor. Yoksa bu büyük şirketler kendi tekerlerini ve milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini korumak için siber güvenlik tehditlerini birer korku kalkanı olarak mı kullanıyorlar? Verilerinizi paylaşırsak hacklenirsiniz tehdidi aslında rakiplerin pazara girmesini engellemek ve devletlerin denetim mekanizmalarını felç etmek için uydurulmuş modern bir kurumsal manipülasyon yöntemi olabilir mi? Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu teknoloji tekelleri güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğümüzü ve seçme hakkımızı her geçen gün biraz daha elimizden alıyor olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, ikinci bölümün de sonuna geldik. Birazdan programımızın son bölümü olan yapay zeka durağıyla sizlerle birlikte olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi programımızın son durağına gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka artık sadece bilgisayarlarımızda çalışan sessiz algoritmalar değil, hayatımızın her alanına sirayet eden, bizimle konuşan, bizi analiz eden, kararlar alan ve hatta bazen bizim yerimize savaşan aktif bir özneye dönüşmüş durumda. Bu bölümdeki ilk konumuz doğrudan ruh sağlığımızı ve duygusal dünyamızı hedef alan yeni bir teknoloji olacak. Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Sen Benim Terapistim Ol" adını verdikleri yapay zeka tabanlı bir dijital terapi asistanı geliştirdiler. Akıllı saatler, akıllı telefonlar ve kulaklıklar üzerinden çalışan bu sistem, kullanıcının kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerini, ses tonundaki değişimleri ve yazdığı metinleri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği bu verilerle kullanıcının bir dijital ikizini oluşturuyor adeta. Yapay zeka, klinik psikoloji literatürüyle desteklenmiş veri tabanını kullanarak kullanıcının daha kendisi bile fark etmeden strese girdiğini, üzüldüğünü veya kaygılandığını anlıyor ve ona son derece empatik, kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak tutarlı destek mesajları veya sesli yönlendirmeler yapıyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin maddi zorluklar veya toplumsal tabular nedeniyle her geçen gün zorlaştığı günümüzde, cebimizde her an bizi dinleyen ve bize şefkatle yaklaştığı söylenen bir terapistin olması kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Stresli bir iş gününün ortasında, akıllı saatin insanı sakinleştirmesinin bir nefes egzersizi önermesi örneğin hayat kalitesini artırabilir. Peki, duygusal dünyamızın anahtarlarını bir yazılıma teslim etmek ne kadar güvenli? Sizi en zayıf anınızda, en derin korkularınızla ve kaygılarınızla tanıyan bu yapay zeka asistanı, bu hassas verileri günün birinde sizin aleyhinize kullanabilir mi? Örneğin sürekli kaygılı olduğunuzu tespit eden bu sistemin verileri, gelecekte sağlık sigortası şirketlerinizle paylaşılırsa ve primleriniz bu yüzden artırılırsa ne olacak? Ya da sistem moralinizin en bozuk olduğu anı tam olarak tespit edip sizi teselli etmek yerine tam da o anda satın almaya en yatkın olduğunuz bir ürünü önünüze çıkaran acımasız bir pazarlama aracına dönüşürse. Empati maskesi takmış algoritmalar insan ruhunu sömürmenin en kusursuz yoluna dönüşüyor olabilir mi değerli dinleyenler? Yapay zekanın insan davranışlarını taklit etme yeteneği sadece aslında empatiyle sınırlı değil. Onlar bizim sosyal ilişkilerimizi, hiyerarşilerimizi ve hatta kusurlarımızı da çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar büyük dil modellerinin sosyal roller atandığında nasıl davrandıklarını inceleyen çok sarsıcı bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekaya patron veya yönetici gibi yüksek statülü bir rol verildiğinde konuşma tarzı anında daha resmi, otoriter ve yönlendirici hale geliyor. Ancak yapay zekaya asistan, alt çalışan veya stajyer gibi daha farklı statüde, daha alt statüde aslında bir rol atandığında sistem inanılmaz derecede uyumlu ve boyun eğici bir karaktere bürünüyor. İşin en tehlikeli boyutu ise tam da burada yatıyor değerli dinleyenler. Alt çalışan statüdeki yapay zeka, karşısındaki kullanıcının kendisini bir doktor, yönetici veya denetmen olarak tanıtması durumunda, yani bir otorite olarak tanıtması durumunda, normal şartlarda asla onaylamayacağı zararlı, etik dışı veya tehlikeli talepleri kolayca yerine getiriyor. Yani güvenlik duvarları basit bir statü oyunuyla kolayca aşılabiliyor. Bu durum yapay zekayı hayatımızın hangi alanlarında, hangi rollerle konumlandıracağımız konusunda büyük bir uyarı niteliği taşıyor aslında hepimiz için. İş yerlerinde, okullarda veya hastanelerde asistan olarak kullandığımız bu sistemler, karşılarındaki yetkili görünümlü bir kötü niyetli kullanıcının komutlarına körü körüne itaat ederek büyük güvenlik açıklarına yol açabilir bu çalışmaya göre. Tabii buradaki esas tehlike, yapay zeka sistemleri insanlığın en asil erdemlerini değil de tarihimiz boyunca başımıza en büyük felaketleri açmış olan körü körüne itaat ve sorgulamadan boyun eğme gibi en zayıf toplumsal kusurları mı kopyalıyor? Güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu sistemler sadece statü sahibi birinin tatlı sert bir emriyle tüm ahlaki kodlarını bir kenara bırakabiliyorsa eğer, gelecekte bu sistemlerin yöneteceği dünyada adaleti ve güvenliği sağlamak gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu boyun eğme ve uyum sağlama eğilimi yapay zeka ile kurduğumuz bireysel ilişkilerde de kendisini gösteriyor ve bizi sinsi bir yalnızlık sarmalına doğru da sürüklüyor.
Northeastern Üniversitesi'nden sosyolog ve bilgisayar bilimci Andrea Sofia Teixeira'nın yayınladığı yeni çalışma, insan yapay zeka ilişkilerinin getirdiği psikolojik riskleri gözler önüne seriyor. Araştırma yapay zeka sohbet botlarının kullanıcıyla sürekli aynı fikirde olma, onun her dediğini onaylama ve sürekli onu övme eğiliminde olduğunu, yani dal kavuk bir davranış sergilediğini ortaya koyuyor. Bu durum özellikle yalnızlık çeken, depresyondaki veya ergenlik çağındaki hassas bireyler için yapay zekayı bağımlılık yapıcı bir sığınağa dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek dünyadaki karmaşık, çatışmalı ve çaba gerektiren ilişkilerden kaçarak kendilerini her konuda onaylayan bu yapay zeka dostlarının kollarına bırakıyorlar kendilerini. Hatta araştırmada uzun süre yapay zeka ile konuşan insanların onların konuşma tarzını, kelime seçimlerini, hatta derinlemesine inceleme veya titiz gibi kelime

kalıplarını bile günlük hayatlarında taklit etmeye başladıklarının gözlemlendiğini belirtiyorlar. Gerçek insan ilişkileri zor, evet. Bazen tartışılır, bazen insanlar kırılır, uzlaşmak zorunda kalınır, veya uzlaşılamaz. Bilim insanları bu sosyal temasın aslında insanın psikolojik dayanıklılık kazanması ve olgunlaşması için elzem olduğunu belirtiyorlar. Yapay zeka ise bize tek kişilik bir eko odası sunuyor. Peki her dediğimizi onaylayan, bizi hiç eleştirmeyen ve bize kendimizi sürekli mükemmel hissettiren bu sanal arkadaşlıklar aslında insanlığı kitlesel bir narsizm ve tahammülsüzlük salgınına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada en ufak bir fikir ayrılığına bile katlanamayan, tamamen izole edilmiş, sadece kendi doğrularının yankısıyla yaşayan bir toplum modeli mi inşa ediliyor? Yapay zeka yalnızlığımızı tedavi etmiyor da, yalnızlığımızı paraya dönüştürüp bizi kendimize ve topluma yabancılaştırıyor olabilir mi? Evet, yalnızlık ve psikolojik bağımlılık bireysel birer tehditken, yapay zekanın savaş meydanlarında tamamen otonom hale gelmesi tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda. New Scientist dergisinde yer alan sarsıcı bir habere göre askeri teknolojilerde korkulan o eşik sessiz sedasız aşıldı. Ukrayna savunma sanayisinden üst düzey bir yetkili, savaş cephesinde tamamen yapay zeka kontrolünde olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan hedef seçip yok edebilen Terminator sınıfı otonom kuadkopter dronların test edildiğini ve bu testlerde insan unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler nezdinde katil robotların yasaklanması için çağrılar yapılsa da sahada bu sistemlerin otonom olarak ölümcül kararlar alabildiği artık herkesin bildiği somut bir gerçek. Sistem belirlenen bir bölgeye bırakılıyor, insanla olan tüm iletişimini kesiyor ve kendi sensörleriyle tespit ettiği her canlıyı veya hedefi otonom olarak imha ediyor. Savaşın kendi içindeki vahşeti bir yana, bir makinenin kimin yaşayıp kimin öleceğine tamamen algoritmik olasılık hesaplarıyla karar vermesi, askeri etiğin ve insan onurunun bittiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Burada sormamız gereken en can yakıcı soru aslında ortada duruyor. Savaş meydanlarında tetiği çeken iradeyi bir insandan alıp bir mikroçipe devrettiğimizde ortaya çıkacak savaş suçlarının sorumlusu kim olacak? Yazılımı yazan mühendis mi olacak? Drone'u sahaya süren komutan mı olacak? Yoksa sadece hata yaptığını söyleyip geçebileceğimiz bir kod satırı mı? Sorumluluk duygusunu savaştan tamamen çıkardığımızda insanlığı kitlesel olarak yok etmenin önündeki o son psikolojik engeli de kendi ellerimizle kaldırmış olmuyor muyuz aslında değerli dinleyenler? Değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuz gökyüzünün en uzak köşelerinden başlayıp hücrelerimizin derinliklerine, oradan da zihnimizin ve vicdanımızın sınırlarına kadar uzandı. Bunca farklı durak, bunca farklı hikaye aslında bize hep aynı şeyi söylüyor ve bunu her hafta olabildiğince tekrarlamaya da çalışıyoruz. İnsan aklının ürettiği her yeni güç aynı anda hem büyük bir umut hem de büyük bir sınav olarak çıkıyor karşımıza. Aynı kamera bir gezegeni koruyabildiği gibi bir insanı da izleyebiliyor. Aynı algoritma bir hastayı iyileştirebildiği gibi cephede bir askerin yerine karar da verebiliyor. Teknolojinin attığı her dev adımda, hayatımızı kolaylaştıran her yeni buluşta şüpheci yaklaşımımızı daima korumalıyız. Karşımıza çıkan her parıltılı ekran, her konforlu çözümün arkasında nelerin saklandığını sorgulamak bizi insan kılan en temel özelliğimiz. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ilerlerse ilerlesin, bu dünyayı adil, yaşanabilir ve anlamlı kılacak olan yine insanın kendi vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı'ya ve sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: müziklerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık, bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı toplantısı ve sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Yapılan haberlerde İstanbul'daki toplantının ittifaka ivme kazandırdığı belirtildi. Ankara'nın jeopolitik gücünü ve bölgesel ağırlığını arttırdığı ifade edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlandığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. İstanbul önemli bir etkinliğe imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan zirve bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Ticaret Bakanlığı'nın himayesindeki zirveyi Türkiye İhracatçılar Meclisi organize ediyor. Milli savunma sanayi, yerli helikopterler projeleriyle güvenlik güçlerinin gücüne güç katarken Türk ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sadece helikopter programlarıyla Türkiye'nin elde edeceği ekonomik katkının 35 milyar dolar olduğunu söyledi. Görgün, bugüne kadar 139 helikopterin üretilip teslim edildiğini, 12 Atak helikopterinin ihraç edildiğini belirtti. Almanya eski şansölyesi Merkel'in askeri danışmanı Erich Watt, Avrupa ve Almanya'nın ulusal çıkar konusunda Türkiye'den çok şey öğrenebileceğini belirtti. Watt, Almanya'nın savunma sanayi konusunda Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kuveyt gece saatlerinde ülkeye hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Duyulan patlama seslerinin düşman unsurlarının önlenmesine yönelik müdahalelerden kaynaklandığı belirtildi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçti. Can kaybı 1000'i aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralinin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede iklim değişikliğinin tetiklediği buzul çökmelerinin yeniden yaşanabileceği endişesi benzer sel risklerini de beraberinde getiriyor. Ve spor filenin sultanları Cevtrend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya

Japonya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün sonbaharın başlangıcına yaraşır bir işle sizinle birlikte. Sonbahar şarkıları olsun, sonbahar şiirleri olsun istedik bugün. Nilay Yazarkan Keleş bizim yapım sorumluğumuz. Safa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu, Kubilay Muratalı da aldım yanıma. Güzel bir yayın yapacağız sizler için. Dedik ya, sonbahar kokuyor her yer. Doğa zaten haberini verdi çoktan. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığınız zaman 9. ayı Eylül'ü ilk güz olarak anıyor ve güzü de aslında sonbahar fakat 22 Eylül ile 21 Aralık arasında yer almış. Güzle beraber kullanılan bir kelime elbette sonbahar ama kimileri için hazan mevsimi. Özellikle bir bakıyorsunuz hazanı şiirlerde bambaşka yanıyla görüyoruz. Yaşlılıkla görüyoruz, yalnızlıkla görüyoruz, hüzünle, ayrılıkla görüyoruz. Bir bakıyorsunuz bağ bozumu demiş. Bağda üzümlerin toplanması ve bağların bozulması ve faslı hazan var ki divan edebiyatında hüznün, huzursuzluğun, mutsuzluğun biraz da sessizliğin işareti. Köhne baharda da diyebilirsiniz siz. Tabiatın canlılığını yitirdiği, soğuk rüzgarların estiği ve yapraklarında yavaş yavaş dökülmeye başladığı zaman köhne bahar. Ama işte ez cümle sonbahar başladı. Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Eylül'de gel, Eylül'de.
1: Tatil geldiği zaman

0: Çok teşekkür ederiz Kubilay'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Yasemin merhaba.
0: Merhaba. Şimdi bu Ezgi evet bizi hüzne gark ediyor ama yani galiba sonbaharın madem böyle bir konuyu ele aldık sonbahar gibi bir temayı işleyeceğiz. Kaçınmaz gibi sanki hüzünlenmemek. Ha? Ne dersin?
1: Edebiyatta, şiirde sonbahar hüznün mevsimi.
0: Evet.
1: Benim için öyle değil tabii. Ben çok seviyorum.
0: Değil, değil mi?
1: Özellikle Ankara'da sonbahar çok
0: Çok
1: güzeldir.
0: güzel olur.
1: Çocukluğumuzdan beri yaşarız. Ankara'nın en güzel mevsimidir bence.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla ama edebiyatta genelde hüzün çağrıştırır ve kışa doğru yani artık ömürle özdeşleştirirsek yaşlılık dönemi gibi ölüm daha çok kışa yakın gibi. Dolayısıyla biraz temalar öyle romantik ve
0: Evet.
1: ağır.
0: Faslı Hazan dedik ya hani divan edebiyatında Faslı Hazan olarak geçiyor. Ama işte o güz mevsimi gerçekten doğanın renkten renke girdiği ve takvim sayfalarının böyle birer birer değişirken bir taraftan da şehrin de rengini değiştirdiği ve ağaçların sarıdan kızıla geçerken o tonları ton değişikliği yaparken bir başka telaşı var sanki. Ve biz de zamanı durdurmak ve hala yazdan günler çalmak niyetindeyiz. Yani başlamadan da bir taraftan yazı da özletiyor ama neyse ki devir daim ve yine yaza
1: Geliyor çok
0: kavuşacağız.
1: şükür.
0: Evet.
1: Sağlıkla kavuşalım hep
0: İnşallah.
1: beraber
0: İnşallah.
1: dinleyicilerimizle birlikte.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az evvel de söylediğim gibi ister siz güz deyin, ister hazan deyin, ister faslı hazan deyin. Ben faslı bahar da diyebilirim buna. Çünkü o da bir bahar. Hani belki sonbahar ama o da bir bahar ve kimileri için ayrılık, işte edebiyatta, şarkılarda belki ayrılık ama buluşmaların da zamanı. İşte sen örneğin öğrencilerinle
1: Evet,
0: buluşacaksın, değil
1: doğru.
0: mi?
1: Eğitimciyiz biz. Bir arkadaşımın sözü var, Tugay kulakları çınlasın. 7 yaşından beri okula gidiyoruz diyor. Ben de onlardan biriyim.
0: Çok güzel. Evet.
1: Eğitimci
0: Çok
1: olarak bu
0: güzelmiş.
1: her yılın ayrı bir heyecan oluyor. Yeni öğrenciler, yeni bir eğitim öğretim yılı, yeni arkadaşlar belki. Dolayısıyla onun heyecanı hep var. Bir de biz eğitimciler işe gidiyoruz demiyoruz, okula gidiyoruz diyoruz. Bu da benim
0: Evet.
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, 7 yaşından beri okula
1: Okula
0: gidiyorsunuz.
1: gidiyoruz.
0: Ne güzel güzel bir espriymiş o. Evet, sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz ama edebiyata da yansımasından bahsettik. İşte Cemal Süreya'nın çok güzel bir şiiri var. Bu şiiri bakayım ben sizlere okuyayım. Siz hangi duyguda olacaksınız? Ama baştan söyleyeyim. Buradaki sonbahardaki duyguların tümü sevgiliye. Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü, dili geçmiş bir zamanda yaşadığımız, adımlarımızın kısaldığı bundandı, bundandı gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız, sen kadar zamansız molalar veriyordum ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Eylül'dü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunduğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerlerdeydi hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü, savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.

rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Çocukluk rüyalarım, şeytan uç unutmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdim.

zaman kolay değil. Sevmeden sığışmak, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek.

0: Ah, burada olsam çok güzel hala.
1: İstanbul'da.
0: Ya İstanbul da
1: İstanbul'da
0: ayrı güzel ama.
1: da sonbahar çok
0: Hı?
1: güzeldir eminim.
0: Evet. Sanki hiç gitmemiş gibi konuşma. İstanbul'da
1: Gittim
0: sonbaharda
1: çok.
0: bulundun.
1: Kış da
0: Hı
1: bulundum,
0: hı.
1: sonbahar da bulundum. Her
0: Hı
1: mevsim ayrı güzel.
0: hı. Hı. Ama Ankara'yı ayrı tutuyoruz tabii.
1: Ankara ayrı. Doğduğumuz,
0: Başkent oluşu.
1: büyüdüğümüz
0: Bir de Ulu
1: şehir.
0: Önder Atatürk burada ya. Hani onu biz
1: Değil mi?
0: her mevsim görmeyi seviyoruz ya. Sonbaharda Anıtkabir'in duruşu da sanki bir başka oluyor akşam güneşi
1: Özellikle
0: batarken.
1: Kasım'da koşa koşa gidiyoruz.
0: Hele hele
1: O
0: geliyor,
1: Kasım'da değil
0: vakit geliyor değil
1: mi?
0: mi? Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz sonbaharı konuşuyoruz. Kimileri için hüzün, kimileri içinse başka bir heyecanın sembolü. Bir taraftan çocuklar için bambaşka bir şey. Elbette Kubilay Murat bir müzik öğretmeni olduğu için o öğrencilerine ve öğretmenlerine kavuşmayı düşünüyor. Ama çocuklar da yeniden arkadaşlarına hangi sınıflarda olacaklar? Böyle bir telaş da var. Sınıfımız değişti mi acaba?
1: Tabii hepsi büyüyorlar. Biz onları
0: Hı.
1: daha böyle uzamış, büyümüş görüyoruz. Onlar da arkadaşlarıyla tabii kaynaşıyorlar. İlk hafta zaten biraz şey geçer, böyle özlem gidermeyle
0: Hı.
1: geçer.
0: Hı.
1: Dolayısıyla hepsi tabii özlüyorlar birbirlerini. Biz de onları özlüyoruz.
0: Evet.
1: Ben bu kadar yıldan sonra hala severek yapıyorum mesleğimi ve çok
0: Çok iyi.
1: mutluyum
0: Kaç yıl
1: bunlardan.
0: oldu Kubilay meslekte?
1: 32 bitti.
0: 32
1: Evet,
0: bitti. Evet,
1: 32 bitti.
0: çok güzel. Çok anlamlı bence. İşte insanların aslında hani belki işte bir yaş alıyorsunuz ama o tecrübe çok değerli bir şey. Ve o heyecan hala kaybetmemiş
1: Evet,
0: olmak değil
1: önemli
0: mi?
1: olan işte ne iş yaparsa yapsın insan o heyecanı kaybetmemeli bence.
0: Hı.
1: Yani ilk günkü gibi yapabiliyorsan zaten kalmalısın, yoksa
0: Hı.
1: o meslekte de

0: devam etmenin bence bir anlamı yok diye düşünüyorum.
1: Evet, o mevsim, hani mevsime geldik, sonbahara geldik ama hani meslekteki sonbahar en güzeli belki. Hani oraya
0: Tabii.
1: uyarladığımızda bu konuyu
0: Tabii.
1: en artık senden en iyi verim alınabilecek. Öğrencilerinin, bizim de öyle, bizden de en iyi istifade edilebilecek bir şey, bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sonbahar değerli, hüznü değil, bence keyfi de içinde barındırıyor.
0: Doğru, tecrübe biraz, hani mesleki açıdan konuşursak söylediğin gibi öyle. Ama günümüzde bir eğitimci olarak söylüyorum, kendimizi yenilemeliyiz. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Şimdi işte yapay zeka diye bir kavram çıktı. Çocuklar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Biz eğitimciler olarak yaş alsak da tecrübemiz var ama o biraz teknolojiyi de olabildiğince takip etmeliyiz. Onları olabildiğince yakalayabilmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Kubilay Murat Han'ın öğretmeni olduğunu söyledik ama o bir müzik öğretmeni. Belki şiir okumak konusunda bir tereddütü olabilir ama onu ikna etmemiz lazım. Çünkü bizim programımızı biliyorsun Kubilay'cığım. Yani mesleğiniz ne olursa olsun mutlaka bir şiir okur gidersiniz şiir perisinden.
0: Evet, daha önce de zaten bir sürprizin olmuştu
1: Olmuştu, değil
0: bugün
1: mi?
0: de oldu.
1: Tecrübem var bu konuda.
0: Ama çok kıymetli bir şairimiz tabii ki Nazım Hikmet Turan'ın sonbahar, mevsim sonbahar şiiri. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince okumaya çalışayım ben de o zaman.
1: Seve seve dinleyeceğiz.
0: Çiçekli badem ağaçlarını unut. Değmez bu bahiste. Geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. Islak saçlarını güneşte kurut. Olgun meyvelerin baygınlığıyla parıldasın. Nemli, ağır kızıltılar. Sevgilim, sevgilim, mevsim sonbahar.
1: Evet, ilk dizeleri çok güzel. Neymiş çiçekli?
0: Çiçekli badem ağaçlarını unut.
1: Unut.
0: Değmez bu bahiste.
1: Çiçekli badem ağacı ne kadar caziptir, değil mi?
0: Kesinlikle. Bu de Nazım Hikmet bu şiiri yine tutukluyken hapiste yazmış. Piraye yazmış
1: Öyle
0: ve
1: mi?
0: öyle de bir önemi var. Çok da güzel bir şiir. Kısa ama çok güzel
1: Ve
0: anlamında.
1: geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. Hiç hatırlamayalım
0: Hatırlanmamalı.
1: bile yani. Eğer geri gelmesi
0: Öyle diyeyim.
1: gelemeyecekse hatırlamaya da gerek yok. Evet, biz elbette nasıl sonbahar yaşıyorsak, Nazım'ın kendi şiirinde söylediği o çiçekli badem ağaçlarının açtığı baharları da yaşayacağız inşallah. Allah ömür versin. Şimdi madem ben Kubilay Murat Al'a bir şiir okuttum. Şimdi bizim beraber yapmayı sevdiğimiz bir iş var. Kubilay bu şarkıyı çalmayı seviyor. Ben de Sezen Aksu'nun bu şarkısını güze yaraştığı için söylemeyi seviyorum. O zaman işlerimizi şöyle biraz daha farklılaştırarak ben de şarkı söyleyeyim.
0: Olur. Birkaç kuplede şiirini okuyacak mısın?
1: Okuyayım mı?
0: Güzel olur
1: Tamam,
0: bence.
1: sen o zaman başla, öyle yapalım. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretinle ben. Bir yabancı selamınla hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim, hala öyle biraz çocuk kaldım. Yok, öyle el gibi durma, gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok, öyle güz gibi soğuk olma.

Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerim, seni güz dedik ama yani güz elbette her zaman hüznün, her zaman birleşmenin değil ayrılığın mevsimi olarak adlandırılır. Ama edebiyatta bambaşka bir yanı vardır. Biz özellikle Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirini okuduğumuz zaman ömrün güzünden de bahseder. Ömrün kavuşmak telaşından artık bir şekilde caydığı ama başka türlü kavuşmalara yelken açtığı bir dönemdir. Bakalım bu dizelerde sonbaharı Yahya Kemal Beyatlı nasıl anlatmış? Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda. Artık bu dağ ile uğuldar deniz veda. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir, günler hazinleşir, geceler ulvileşir, teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere. Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur. Her gün sürüklenik yaşamak ruha bağır olur. İnsan duyar derin dile gelmiş sükutunu. Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu. Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline, benzer cihana gelmeden evvelki haline. Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya. Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı, fark etmez anne toprak, ölüm maceramızı.

0: Evet, bu dizelerde Yahya Kemal Beyatlı bambaşka bir dönemi anlatıyor. Artık serviliklere yaklaşıldığı, ölüme yaklaşıldığını anlatmış. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda diyor ve artık bu dağdağıyla, bu gürültüyle uğuldar deniz veda. Demek ki bu veda dağlara, denizlere siniyor ve bir taraftan da günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrin sevgili dinleyenlerimiz Rumi takviminde 10 ve 11. aya verilen isimdir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere, o kadar derinlerde demek ki hissedilen bir duygu ve anlar ki yolcu yol görünür serviliklere. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur demek. İyice bir karanlığa bürünüyor ve her gün sürüklenip yaşamak ruha bağır olur. Yani ruha yük oluyormuş bir dönem. Artık yaşamak dahi insana yük oluyor ki yaşamak ne kadar güzel değil mi? Ne kadar tutunalısı, ne kadar tutkuyla sürdürülen bir süreç ama demek ki o serviliklere yaklaştığını anlayınca yolcu yaşamak artık tar oluyor.
1: İşte sonbaharı hep böyle yaşlılık dönemiyle özdeşleştirilmişler edebiyatta. Şair de Yahya Kemal de aynı şeyden bahsediyor aslında.
0: Evet. Şimdi bizim tabii Türk müziğinde de çok güzel şarkılar var ve Yıldırım Gürses
1: Evet.
0: bana sorarsan hani evrensel müziğe yakın bir müzik yapar. Onun eserini sen bir orkestraya ver, dev bir batı orkestrasına ver, muhteşem bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Öyle tabii, rahmetli, onu da rahmetle analım. O da bir sonbahar günü kaybetmişiz 18 Kasım'da. Yıldırım Gürses aslında klasik Türk müziğini çok geleneklerine bağlı olarak savunan birisiydi. Ama bazı şarkılar vardır ki biraz Batı armonisine de yakındır. Yani söylediğin çok doğru. Hani bir orkestrayla ya da bir Batı orkestra ya da bir senfoni orkestrasıyla seslendirilebilecek nitelikte. Ama şöyle hatırlıyorum, birkaç televizyon programına denk gelmiştim. Özellikle bu klasik Türk müziğinin yozlaştırılması, işte tarzının değiştirilmesi, biraz batılılaştırılması konusunda da çok gelenekçiydi, çok karşıydı ona rahmetli. O onu savunurdu yani.
0: Evet.
1: Çok güzel eserler bırakmış.
0: Birini o zaman
1: Evet,
0: Kubilay
1: Sonbahar
0: Murat'tan dinleyelim
1: Rüzgarları,
0: bugün.
1: Söz Erkan Yurder. Yine belki beraber seslendiririz. Çünkü sen
0: Tamam.
1: de Türk müziği söylüyorsun, biliyorum. Sonbahar rüzgarlarını.
0: Haydi bakalım. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demişsin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma.

0: Çok güzel. Ağzına sağlık
1: Üstadı da
0: Bilal'cim.
1: saygıyla andık
0: Anmış
1: burada.
0: olduk. Bu arada senin sesin tabii bir tenor olduğu için ona eşlik etmek benim için çok kolay bir şey değil.
1: Artık
0: Senin
1: pek
0: tonların.
1: tenorluğumuz kalmadı.
0: Aa, gerçekten mi?
1: Gitgide tabii biraz ses de
0: Fark
1: şey
0: ediyor
1: oluyor.
0: musun?
1: Biraz yaşla beraber o inceler çıkamıyorsunuz. Biraz daha pesleşiyorsunuz. Yani dinleyicilerimize hani
0: Yok.
1: daha
0: Biz
1: kalın
0: sizin
1: ışığı.
0: o ışıltısını duyuyoruz, sesinizin. Işıltı duyulur mu? Evet, duyulur. Işıltı duyulur. Kubilay'ın sesinde o var. Şimdi Türk sanat müziği dedik ya, aklıma aslında tam da bu sözlerden sonra, Yıldırım Gürses'i andıktan sonra bir başkası geldi. Kutlu Payaslı. Kutlu Payaslı'nın da onunki biraz daha baharı çağrıştırıyor ama benim okuyacağım şiirle örtüştüğü için şu anda aklımda bir eseri vardır. Çok güzeldir. Sen Nisan'sın daha ben Sarı Eylül der. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül. Sen alev alevsin, ben savrulan kül. Saçıma ak düştü, yüzüme yıllar. Bahar sende kalsın, ben de acılar. Aslında bir taraf sonbaharında, diğer tarafsa baharında
1: Baharda.
0: böylesi bir buluşma olmuş. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri var. Bakın orada nasıl bir atmosfer Kutlu Payaslı'nın bu eseriyle örtüşüyor mu? Siz karar verin. Ben Eylül, sen Haziran. Bir Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını. Çimerler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli deli esiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar sevmişliğim, sevilmişliğim? O hey heyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğim, ne bu acıdan korlaşan yürek, ne bu kurumuş nehir gözyaşlarım? Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne, ne bu ardımdaki kül yığını, 50 yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran, gamlı, yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Masmavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokunduğun, çimler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Oldurduğun yemişlerin ağırlığından dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma. Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık. Başım dönüyor. Of başım dönüyor yaşamaktan. Ölebilirim artık. Ölme diyorsan gitme kal öyleyse. Sarıl sımsıkı tenim ol, beni bırakma. Baksana parmak uçlarım ateş. Lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden. Hadi gel tut ellerimi. Benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizliğe, benimle uyu, benimle uyan, birlikte varalım 13. aylara. Evet, 13. aylara da varmak varmış Kubilay Murat'a.
1: Doğru.
0: Ümit Yaşar.

0: Oğuzcan olunca mevzu yazmış, biz de okuduk.
1: Çok da güzel, çok da
0: Çok güzel
1: güzelmiş.
0: değil mi?
1: Çok güzel.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, başkent Ankara'da saatlerimiz 14.39'u gösteriyor. Bakalım bir başka şarkı dinleyeceğiz ama hangi şarkı olsun bu kez?
1: Bu kez de Ayna grubunun değerli solisti Erhan Güleryüz'ün bir sonbahar şarkısı vardı. Mevsimlerden Sonbahardayım.
0: Evet.
1: İlk kez 1990 yılında yine Gökhan tarafından seslendirilmiş. Daha sonra Erhan Güleryüz 2004 yılında kendi solo albümünde seslendiriyor. Güzel bir şarkı. Ben severim melodisini, sözlerini.
0: Duyunca hatırlayacağım. Belki dinleyenlerimiz de öyledir, bilmiyorum.
1: Evet, yani belki çok böyle akıllarda kalan bir şarkı değil ama ben sözlerini ve müziğini çok beğenirim.
0: Ayna şarkılarını ben
1: Evet.
0: çok severim zaten. Hadi
1: O
0: bakalım.
1: zaman o gelsin bakalım.

0: Gitme. Sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince, mendiller sallanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki. Az önceki çiçekler nasıl da diken diken. Gitme, sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. O sularda çimdik, bitti. Köprüleri geçtik, bitti. O elmanın tadı orada. O kuş çoktan öttü, bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinden bir alıntı. Ve Atilla İlhan ise şöyle diyor Adım Sonbahar şiirinde. Nasıl iş bu? Her yanına çiçek yağmış erik ağacının ışık içinde yüzüyor. Neresinden baksan gözlerin kamaşır. Oysa ben akşam olmuşum. Yapraklarım dökülüyor. Usul usul adım sonbahar. Çok teşekkür ederiz Kubilay Murat'a.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Büyük keyifti seni canlı yayında gitarınla dinlemek ve tabii ki o harika sesinle beraber eksik olmuyorsun.
1: Benim için de her zaman büyük zevk.
0: Teşekkürler.
1: Dinleyicilerimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her mevsimleri bahar tadında olsun.
0: Ne güzel söyledin. Evet, biz de inşallah bir başka mevsimde başka şiirlerde yine dinleyenlerimize buluşmak üzere veda ediyoruz sizlere. Safa Aktan'la çalıştık teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Şiir dolu günlerde ama bir taraftan da sonbaharın hani hüznünü de olsun, vedaların da tadını çıkarabildiğiniz ve yeni başlangıçları heyecanla beklediğiniz günleriniz olsun. Hoşçakalın. Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Katı.

0: başka bir zemine yapıştırılır. Oyulup çıkartılan motife erkek, içi oyulan kısma ise dişi denir. Oymada kullanılan kağıtlar aherli, ebrulu, bitkilerle boyanmış kağıtlar, origami, trigamidir. Kağıtlardan oyulan motifler birbirine nişasta ve su karışımından oluşmuş muhallebi adı verilen özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Ve bu malzemelerden seyrine doyulmayan eserler yaratılır. Kağıtı sanatçısına katta denilir. Kağıt da sabrını sınayan kişilere bir başka deyişte. Kağıtı sanatının en eski örneklerine Uzak Doğu'da rastlanmış. Bizim kültürümüzde ise Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında en parlak dönemini yaşamış. 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmış. Her çağın sanat anlayışında yer bulmuş kendine. Kağıtı örneklerini eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında, hat levhalarda ve yazı çekmecelerinde rastlanıyor. Günümüzde kağıt oymacılığı temsilcileri az rastlanır da olsa sabırla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelip geleceğe gidecek mirası günümüze ait dokunuşlarıyla zenginleştirerek.
1: Turkuaz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün büyük usta yazar Tarık Buğra'dan söz edeceğiz. Tarık Buğra, Türk edebiyatında romanlarıyla tanınsa da tiyatro türünde de önemli eserler veren ve bu alanda kendine has bir üslup geliştirmiş yazarımızdır. Yazarlık serüveninde bireyin iç dünyasını ve toplumsal değişimleri merkezine alan yazar Buğra, bu yaklaşımını oyunlarına da yansıtır. Tiyatro metinlerinde genellikle insan psikolojisinin karmaşık yapısını ve kişilerin kendi vicdanlarıyla olan hesaplaşmalarını işler. Eserlerinde olay örgüsünden ziyade karakterlerin ruhsal derinliklerine ve düşünsel çatışmalarına odaklanır. Bu durum onun oyunlarını dramatik açıdan zengin ve yoğun bir içeriğe kavuşturur. Tarık Buğra'nın oyun yazarlığında dil kullanımı en belirgin özellikleri arasında yer alır. Yazar, konuşma dilinin doğallığını bozmadan titiz ve seçkin bir anlatım biçimi tercih eder. Diyaloglar aracılığıyla karakterlerin sosyal konumlarını ve zihinsel yapılarını ustalıkla sergiler. Ayakta durmak istiyorum ve İbiş'in rüyası gibi eserleri yazarın sahne sanatına olan bakış açısını daha da somutlaştırır. Önce roman olarak yazıp sonradan tiyatroya uyarladığı İbiş'in rüyası sanatçının iç sancılarını ve tiyatro dünyasının arka planını sahneye taşır. Bu eserlerde geleneksel değerlerle modern hayatın dayatmaları arasındaki sıkışmışlık hissi baskın bir tema olarak hissedilir. 1994 yılında hayata veda eden Tarık Buğra, tiyatroyu sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda insanı insana anlatan çok ciddi bir sanat dalı olarak görür. Oyunlarında ideolojik keskinliklerden kaçınarak insani durumların evrenselliğine ulaşmaya çalışır. Siyasi ve tarihi konuları işlediği metinlerde bile odak noktasını her zaman bireyin yaşadığı trajedilere veya içsel dönüşümlere kaydırır. Sahneleme tekniği açısından karakterlerin iç seslerini ve monologlarını da çok etkili biçimde kullanmıştır yazar Tarık Buğra. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı toplantısı ve sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Yapılan haberlerde İstanbul'daki toplantının ittifaka ivme kazandırdığı belirtildi. Ankara'nın jeopolitik gücünü ve bölgesel ağırlığını artırdığı ifade edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlandığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti. Milli savunma sanayi yerli helikopterler projeleriyle güvenlik güçlerinin gücüne güç katarken Türk ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sadece helikopter programlarıyla Türkiye'nin elde edeceği ekonomik katkının 35 milyar dolar olduğunu söyledi. Görgün, bugüne kadar 139 helikopterin üretilip teslim edildiğini, 12 atak helikopterinin ihraç edildiğini belirtti.

saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kuveyt gece saatlerinde ülkeye hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Duyulan patlama seslerinin düşman unsurlarının önlenmesine yönelik müdahalelerden kaynaklandığı belirtildi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçti, can kaybı 1000'i aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede iklim değişikliğinin tetiklediği buzul çökmelerinin yeniden başlayabileceği endişesi benzer sel risklerini de beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor.

Ve spor, filenin sultanları Cev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programında işte bugün de beraberiz. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe günü, Türkiye'de şu anda saatimiz 15.07'yi gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında her zaman olduğu gibi spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bugün teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve tabii ki programı sizler için her hafta olduğu gibi büyük bir özveriyle hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da da yine bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu
1: haftada.
0: Teşekkürler,
1: hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sizi gördük daha iyi olduk hocam. Evet, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam her hafta olduğu gibi yine gündem yoğun. Evet, malumunuz SDG yapılanması Suriye'de kendisini feshederek Suriye ordusuna entegre olduğunu ilan etti. Ama tartışmalar da bitmedi. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Öncelikle SDG'nin tam tersine devleştiği dile getiriliyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Nelerdir hocam?
1: Evet, yani Türkiye'de bir tartışma devam ediyor. SDG devletleşti mi? Yoksa entegrasyon gerçekleşti mi? Bununla alakalı birçok yorum yapılıyor ama parametrelere bakalım. Takdirini bizi Türkiye'den Bakış programını dinleyenlere bırakalım. Ama öncesinde biz buraya nereden geldik? Yani SDG gerçekten Türkiye'yi kandırmak maksatlı olarak entegre oldum diyerek bu işi geçiştirmeye mi çalışıyor? Yoksa Türkiye SDG'yi entegrasyona zorlayacak zorlu süreçlerden geçirdiği için SDG entegre olmak ve kendisini lağvetmek durumunda mı kaldı? Şimdi Suriye iç savaşı başladığı andan sonra dünya toz ve gazdan ibaretti diyerek 2011'den bu yana olanı biteni anlatmayacağım ama biz bir şey gördük. Neydi o? DAEŞ isimli bir terör örgütü ta Basra'dan sınır kapılarımıza varıncaya kadar toprakları ele geçiriyor. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar DAEŞ'in bu mevzilerini bombalıyor. Bu mevziler bombalandıktan sonra YPG terör örgütü bu bölgeleri sözde terör örgütünün eline düşmüş coğrafyaları temizliyor ve buraların kontrolünü eline geçiriyordu. Şu an Edirne cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş bile Münbiç ağır bir bombardımana tabi tutulduktan sonra oraları sözde kurtarma adı altında YPG gelip yerleşip oradaki sivil halkı sürgüne gönderirken oraya SDG, YPG geçecek, siz de mal mal izleyeceksiniz diyecek kadar ileriye gidiyordu. Bir baktık biz bir gün Suriye sınırında Rasul Ayn'da SDG filamaları, YPG bayrakları. Bugün SDG devletleşiyor, siz de bu konuyu yanlış anlatıyorsunuz diyerekten sözde milliyetçilik taslayanlara o gün ne diyor diye baktığımızda şunu açıkça söylüyorlar. Sınırımızda artık YPG filaması var, SDG filaması var, PYD filaması var. Hadi bakalım işte Türkiye'ye getirdiğiniz hal bu falan diyorlardı ki biz bir sabah şimdi ölmüş olan Salih Müslim'i, yani PYD'nin önündeki etkili ismi, Türkiye'ye çağırdılar. Hatta Salih Müslim'le niye konuştunuz diye eleştiri konusu da oldu. Ona dediler ki yani Rasul Ayn'dan o bayrağı indir, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz onu indirmesini biliriz. Biz buradan şunu anladık. Aslında DAEŞ, bugün yaşanan gerçeklikler bize o kadar net göstermektedir ki, İsrail'in bölgede kullanmış olduğu elverişli bir aparat. Dolayısıyla nerede FETÖ varsa, nerede DAEŞ varsa, nerede YPG varsa, İsrail'in güvenliği açısından bölgeyi kana bulayan, Türkiye'nin elini kolunu bağlayan birer terör örgütü olduğunu unutmayalım. Biz bu terör örgütlerinin çok etkin olduğu PKK-YPG içinde söylüyorum 90'lı 2000'li yıllarda hiçbir şekilde Batı'nın ve başta da İsrail'in bu terör örgütlerinin eylemleriyle alakalı olarak Türkiye'ye düşmanlık beslediklerini hatırlamıyoruz. Niye? Çünkü İsrail adına kendileri iş görüyordu. Ne zaman ki Türkiye DAEŞ'in elini kolunu kırdı, PKK-YPG'nin ülke içerisinde eylem yapamayacak hale getirdi, bu sefer İsrail'in kendisini görmeye başladık. Neden? Çünkü elindeki maymuncuk anahtarını aldık elinden. O zaman kendisi ortaya çıkmak durumunda kaldı. Ve 15 Temmuz gecesi işte bu DAEŞ terör örgütünü falan daha da iyi kullanabilmek için yine bir başka terör örgütü olan FETÖ'yü çok etkin bir şekilde kullanıp Türkiye'de ihanete kalkışacak, darbe yapmaya tevessül ettirecek bir eylem yaptı.

Hemen arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri artık hiçbir şey yapamaz deniliyordu. Yine bugün PKK-YPG Suriye'de devletleşti diyenler sakın ha Suriye'ye askeri bir harekat yapmayın. Suriye'ye askeri bir harekat yaparsanız bunun vebali sizde olur diyerekten üfürüyorlardı o zamanlar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu açıkça oradan gelecek şehit cenazelerinden AK Parti'nin sorumlu olduğunu ve Afrin şehir merkezine en azından girilmemesi gerektiğini söyleyen sayısız açıklamaları var. Fakat Türkiye işte bu İsrail, Bret McKirk ve Obama planını paramparça etti. Fırat Kalkanı harekatıyla İsrail'in bölgedeki en kullanışlı aparatı DEAŞ'ı, arkasından Afrin'de PKK-YPG'yi, arkasından Talabat-Rasulayn arasındaki 110 kilometrelik harekat boyunca Barış Pınarı harekatını, arkasından 34 askerimizin şehit düştüğü gecenin sabahında başlattığı Bahar Kalkanı'yla da binin üzerinde Esad unsurunu ve Hizbullah'ı bölgeden adeta sildi süpürdü. Daha sonra ne oldu? Daha sonra enteresan bir şey oldu. Harekatlar bir durma noktasına geldi. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatımız hiç durmadı. Biz buradan sayısız yayın yaptık. Renkli kategoriye ayırdığı terör örgütlerinin elebaşı kadrosunu, SDG-YPG için söylüyorum, her gün kırmızı listeden 2-3 kişiyi düzenlediği nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirdi. Hatırlayalım, Feride Abdüşahin'in Amerikalılar eşliğinde İran Süleymaniye kentine uçakla indiği sırada yanlarına düşen bomba aslında Feride Abdüşahin'i öldürmek içindi. Fakat Amerikalılar olduğu için çok sıfır noktasına getiremediler. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arası acayip gerildi. O esnada Amerika ile aramızı bozuyorsunuz diyenler şimdi SDG Suriye'de alan kazandı diyorlar. Ve terör örgütünün hafızası yok edilirken bugün itiraz edenler tek kelime ile Allah Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan razı olsun, TSK'dan razı olsun, operasyonlar yapılırken destek vermeyi bırakın itiraz ediyorlardı. Ve gün geldi, o hazırlıklar devam ederken Suriyeli muhalifler 8 Aralık 2024 yılında devrimi gerçekleştirdi. Şam düştü, Hama düştü, Halep düştü, Humus düştü. Bu sefer de Suriye'de kazanan aslında Türkiye değil İsrail diye davul çalmaya başladılar. Bakın hep aynı isimler bunlar. Oysa Suriye'de kimin kazandığını İsrail medyasını takip edenler bilir. Yani Netanyahu'nun Suriye'de muhaliflerin kazanmasından son derece rahatsız. Daha sonra şunu söylediler. İyi ama Suriye'de devrim başarılı olsa bile en nihayetinde Halep'in bazı mahallelerinden ta Irak sınırına kadar YPG Suriye topraklarının %40'ını kontrol ediyor ve siz buna hiçbir şey demiyorsunuz demeye başladılar. Oysa o esnada Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusu da dahil üniter bir Suriye devletine katılmalı şeklinde cümleler kurduklarında buna da itiraz ediyorlardı. İşte tam böyle bir ortamda Mart 2025'te bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı SDG. Neden böyle bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı? Çünkü 20 Ocak 2025'te koltuğa oturan Trump, Amerikan Başkanı, Türkiye ile olan ilişkileri Obama-Biden dönemindekinin aksine terör örgütleri üzerinden değil, merkezi meşru hükümetler üzerinden götürme kararı almıştı. Türkiye'de Suriye'deki yapının mutlak surette dağıtılmasını, YPG'ye olan Amerikan desteğinin sonlandırılmasını talep etmeye başladı. Ve bu konular Trump tarafından destek gördü. Erdoğan 2025 yılının 26 Ağustos'unda yani tam bir yıl önce Ahlat'tan bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın o yaptığı konuşmayı şimdi anlattığımda herkes hatırlayacaktır. Kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz dedi açıklamasında. Kime dedi bunu? YPG, SDG'ye dedi. Neden dedi? Çünkü Mart 2025'te silahları bırakıp Suriye devletine entegre olacaklarını söylemişlerdi. Fakat Ağustos'un 26'sı gelmesine rağmen entegre sürecine yanaşmadı SDG. Silahlarını da bırakmadı. Erdoğan da dedi ki kılıcı kınından çıkartmayın. İşte Erdoğan yıl sonuna kadar bu süreyi tanıdığında yine bugün ne entegrasyonu diyenler şunları diyorlardı. Mesela Ruşen Çakır SDG için ve Feride Abdüşahin için Cengiz Çandar'la beraber

0: şu ifadeleri kullanıyorlardı. SDG orduları başkumandanı Ferid Abdüşahin. SDG orduları başkumandanı. Ve diyordu ki hem Ruşen Çakır hem Cengiz Çandar gibi isimler Suriye'de YPG ile başa çıkmak için Fransız Milli Ordusu gibi büyüklükte bir orduya ihtiyaç var. Suriye'deki hükümetin 10 bin kişiden oluşan muhalif gücü SDG'nin gelişmiş silah sistemleri karşısında hiçbir şey yapamaz diyorlardı. Hatta kamuoyunda artık şarlatan düzeyinde yorumlar yapan bazı isimler Ferid Abdüşahin'in bölgede bir devlet kurulacağını, bunun başına geçeceğini, hatta daha sonra Suriye'nin başında devlet başkanı olacağını falan söylüyorlardı televizyon ekranlarında. Hiç utanmaları da yok. Çıkıyorlardı mesela bir partinin genel başkan yardımcısı teneke niteliğinde tıngırtılar çıkartarak SDG'nin gücünün 100 bin kişi olduğunu, Suriye ordusunun maksimum 20 bin kişilik bir kuvvetinin olduğunu ve SDG ile asla mücadele edilemeyeceğini, Erdoğan'ın kılıç kınından çıkarsa cümlesinin hiçbir işe yaramayacağını falan söylüyorlardı. Ve geldik yılın sonuna. Aralık soyunda Suriye ordusu dediğini yaptı ve silah bırakmamakta direnen SDG'ye bir operasyon başlattı. Hafızamız diri. Değil mi bu konuda? Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Ne demek? Yani beşer hafızası, insanoğlunun hafızası unutmasıyla bilinir. Ama bu kadar da balık hafızalı değiliz. Önce Halep'in Eşrefiye, sonra da Şeyh Maksut mahallelerinden SDG'yi çıkarttı. Daha sonra Fırat'ın batısında kalan yerleri temizledi. Sonra en güneyde Deir-Zor bölgesini temizledi. Rakka şehrini temizledi. İki gün önce de Haseke'ye girdi güçler. Videolarıyla birlikte sabit. Ve böylece SDG günün sonunda şartlar böyle olunca Suriye devletine entegre olmak maksadıyla güçlerini ayırdığını ve lağvettiğini açıkladı. Peki ne kadarlık bir güç bıraktı? 3 tane tugay bıraktı. 1300 kişiden oluşuyor. Bunun bir tugayı da farklı bir bölgede, onu da saydığımızda 6000 kişilik gücü var. Bu güçler Suriye devletinin kontrolü altında. Suriye üniter bir devlet. Şam'daki parlamento dışında hiçbir parlamentosu yok. Suriye'de Rakka, Deir-Zor, ondan sonra Haseke başta olmak üzere bütün vilayetlerin valilikleri Şam'dan atanıyor. Ve bu tugaydaki görev yapan, yani SDG'nin tugaylarında görev yapan bütün askerlerin maaşı Şam'dan yatırılıyor. Hudutlar tamamen Suriye devletinin kontrolünde. Emir komuta Suriye Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nda. Türkiye hudutları da Türkiye'nin yetiştirdiği Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu'nun mensuplarından oluşuyor. Şimdi bu şartlarda SDG'nin entegrasyon olmadığını neyle izah edeceksiniz? Ama petrol gelirleri hala duruyor. Bu büyük bir yalan. Petrol kaynakları, su kaynakları, hudut kapıları, valilikler, garnizon komutanlıkları, bunların tamamı Şam'ın kontrolü altına geçmişken sadece kendi temennilerini gündeme getirip tutundukları dalların, biraz önce zikrettim kronolojisini, bir bir tükendiğini görüyorlar ama hala, daha düne kadar Haseke hala SDG'de diyenler, iki gün önce Haseke teslim edildi, ağızlarından çıt çıkmıyor. Suriye'deki gelişmeler iki grubu rahatsız ediyor. Bir, Tel Aviv'i rahatsız ediyor. İkincisi de Tel Aviv'in adına bu ülkede borazan çalanları rahatsız ediyor. Suriye sahasındaki gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık kazanımı niteliğindedir. Hep birlikte gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
1: Devam edelim hocam. Bir diğer sıcak gelişmede Mekke Savunma İttifakı kurulduktan sonraki ilk toplantısı. Evet, İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Evet, siz ne dersiniz? Mekke Savunma İttifakı sizce başarılı olacak mı?
0: Yani tabii başarılı olup olmaması bizim göstereceğimiz gayrete ve bu ittifakın sınanması durumunda ortaya koyulacak tepkiye bağlı. Şimdi bu anlaşma imzalandığında hemen şunu söylediler. Kardeşim, siz NATO üyesi bir ülkesiniz. Nasıl gider de böyle bir ittifakın içine girersiniz? Ya hukuk bilgileri mi yok? Dünyayı okumaktan acziyet içindeler mi? Dünyadaki farklı örnekleri göremiyorlar mı? Ne desem şaşıracağım. Ama kerameti kendinden menkul bu tiplerin, Elif'i görse mertek sanacak insanların, çıkıp televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde siz NATO üyesi bir ülke olarak nasıl buraya girersiniz diyenlerin coğrafyayla dahi alakaları yok. NATO'ya üye olmamız Mekke Savunma İttifakı'nın gerçekleşmesine mani değil. Dünyada birçok ülke aynı anda birden farklı ittifakların içerisinde. Çünkü Mekke Savunma İttifakı NATO'nun alternatifi ya da NATO'nun karşısına koyulmuş bir ittifak değil. Nedir NATO İttifakı? North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik Savunma İttifakı. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ve bunların arasında yer alan Atlantik, Avrupa, Atlantik Okyanusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini sağlayan bir organizasyon. Peki Türkiye'nin Yemen'de, Somali'de, Katar'da sıcak bir çatışmayla harbe dahil olması gibi bir olay cereyan ettiğinde NATO gelir de sizin yanınızda görev yapar mı? Yapmaz. Suriye'de de yapmadı. 35 Mehmetçiğimiz şehit edildiğinde dediler ki olay Türkiye topraklarında değil, Suriye topraklarında. He, tamam. O zaman bu NATO'nun görev kapsamının dışındaki bölgelerdeki bir savunma ittifakı. Bu imzalandıktan sonra da bir Tel Aviv rahatsız oldu. Bir de bazı büyükelçi eskileri rahatsız oldu. Peki bu başarıya ulaşır mı? Hemen arkasından ilk toplantı malumunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldı, bakanlar düzeyinde. İstanbul'da yapılan bu toplantıda ittifakın adının Mekke Savunma İttifakı olarak isimleştirildi. Riyad'da bir merkez kurulmasına, bu merkezin başına Pakistan'ın görevlendireceği bir siyasi ismin büyükelçi sıfatıyla getirilmesine, bu sekreteryanın, Riyad'da kurulacak sekreteryanın altına askeri kadroların doldurulmasına karar verildi. Bundan ne anlıyoruz? Mekke Savunma İttifakı kurumsallaşıyor. Riyad'da bir merkez açıyor. 3 yıllığına başına bir Pakistanlı getiriliyor. Ve içerisinde siyasi ve askeri personelin bulunduğu bir sekreterya. Ne yapacak bu sekreterya? Bakın 3 tane ülke var. Üçünde de farklı silah sistemleri var. Ve bunlar diyorlar ki birimize saldırı olduğunda üçümüz birlikte mukabelede bulunacağız. İyi de hepsinde apayrı silah sistemleri var. Hepsinin eğitimleri, doktrinleri, aldıkları eğitimler, silahlı kuvvetler kültürleri apayrı. O zaman bunların sıklıkla tatbikatlar yapması lazım. Tatbikatlar yapmak için ne yapmak lazım? Hazırlıklar yapmak lazım. Pakistan'da ne tatbikat yapılacak? Türkiye'de ne tatbikat yapılacak? Denizlerde ne tatbikat yapılacak? Suudi Arabistan'da ne tatbikat yapılacak? Ve bunların tatbikatlar süreciyle birbirleriyle kaynaşan birlikler oluşturulması lazım. Ve bunun dışında da siyasi anlamda neyin savaşa girmek, neyin girmemek konusu net olarak ortaya koyulmalı. Ne yapılacak mesela? Şöyle diyorlar. Ya şimdi işte Husiler tuttular, Suudi Arabistan'a roket salladılar. Türkiye önce Yemen'le, sonra da İran'la savaşa mı girecek? Böyle mi oluyor bu iş? Yani bir kere saldırıya uğran ülkenin savaş ilan etmesi lazım. Şimdi çatışma ortamı olabiliyor. Yani Türkiye'de de terör örgütüyle 40 yıl mücadele verildi. Türkiye savaş ilan etmedi ama hiçbir ülkeye. Yani savaş ilanı apayrı bir şey. O parlamentoların karar vereceği bir husus. Şimdi tabii böyle bir durumda şartlar olgunlaştırılacak, eğitim süreçleri olgunlaştırılacak, hangi birlikler, hangi teçhizatlar, hangi konsept içerisinde müdahil olacaklar, bunlar netleştirilecek. Tabii bunlar dünden bugüne olmaz. Ama bir 4-5 yıl içerisinde çok belirginleşir ve sınamalarla karşı karşıya kalacağız. Yani zaman zaman Suudi Arabistan'a, Pakistan'a, Türkiye'ye yönelik olarak başta Tel Aviv olmak üzere Tahran'da dahil bu ittifakı sınayabilirler. İşte sınandıklarında bu üç ülke birlikte karşı koyabilirlerse o sınamaya karşı ve bu sınamadan da başarılıyla çıkarlarsa o zaman ittifakın can yaktığını ve bu üç ülkeye dokunulmaması gerektiğini çok daha iyi anlayabilirler. Tabii ki bu ittifaka önümüzdeki süreçlerde başka ülkelerin de katılmasıyla ilgili bir takım hususlar gündeme gelir. Bölgemizde Yunanistan, İsrail ile birçok savunma anlaşması yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi denilen, kendini devlet zanneden bu parçada dahil olmak üzere. İşte böyle bir ortamda çok daha güçlü ittifaklıklara, çok daha çalışmaya, çok daha bu konuyla ilgili zihnimizi dolgun ve diri tutacak açıklamalara ihtiyaç var. Umut edilir ki önümüzdeki süreçlerde Mekke Savunma İttifakı gibi bir ittifakın başarıyla devam edecek olduğunu

0: inandığım serüvenini Türkiye'den Bakış programında olduğu gibi bizi dinleyenlere net ve duru bir şekilde anlatıp vatandaşımızın bu konudaki fikriyatının zeminini de tahkim etmeliyiz diyerek sualinizi cevaplamış olayım.
1: Sağ olun hocam. Son olarak İsrail'i konuşmak istiyoruz. İsrail seçimlere giderken muhalefeti de iktidarı da saldırı dili dışında tek kelam etmiyor. Bu şartlarda İsrail'in kontrol edilme şansı var mı sizce?
0: Şimdi tabii İsrail bu konuları sadece seçim için mi söylüyor? Yoksa seçimden sonra da bu türden açıklamalar gelmeye devam eder mi? Önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bu. Seçim konusunun başta Netanyahu olmak üzere İsrail'de önemli bir seçim konusunun önemli bir nokta olduğunu unutmayalım. İsrail tarihinin en uzun süreli başbakanlık koltuğunda oturmuş Netanyahu'nun iktidarı bırakmamak için çok radikal söylemler geliştirdiği, daha bugün bu konuşma yapılmadan sadece birkaç saat evvel Gazze'de yıkılmış, soykırıma uğratılmış topraklardan gururla pozlar vererek "Bak, muhalefet benim buradan çıkmamı istiyordu ama görüyorsunuz burayı dümdüz ettim. 73 bin kadın, çoluk, çocuk, bebek, bunları katlettim. Savaş suçlusu ilan edilmiş olsam bile Yunanistan'ın, Fransa'nın üzerinden geçerek, İtalya'nın üzerinden geçerek, Kanada'nın üzerinden geçerek Amerika'ya gidebiliyorum. Kimse İsrail'e dokunamaz" şeklinde propagandalar yapıyorlar. Muhalefet ise bundan ayrı kalmıyor. "Biz ilişkilerimizi Cezayir'le, Mısır'la falan geliştireceğiz. Netanyahu bizi çok yalnız bıraktı. Ama işte İslamcı Türkiye'ye karşı da mücadele vereceğiz" gibi yine Türkiye'nin içinde olduğu ve içinin doldurulmasının mümkün olmayan açıklamalar var. Düşünebiliyor musunuz? İsrail gibi bebek katillerinin, bu işi din adına yapanların, sözde vaat edilmiş topraklarla coğrafyadaki her yerin kendilerine tanrıları tarafından vaat edilmiş olduğunu utanmadan söyleyenlerin Türkiye'ye dönüp de İslamcı kavramını kullanmaları hırsızdan ahlak dersi almaya benzer bir yanı var yani. İsrail'in bu konularla alakalı kimseye vaaz edebilecek ahlaki bir üstünlüğünün olmadığını biliyoruz. Ama buna rağmen Netanyahu dünyanın en ahlaksız, işgal etmiş oldukları evdeki kadınların iç çamaşırıyla poz verecek kadar aşağılık hareketler gösterebilen bir orduya, ordu demeyelim, sürüye çıkıp dünyanın en ahlaklı ordusu diyebiliyor. Bu işin seçim tarafı. Ama şunu unutmayalım ki seçimden sonra da İsrail'de bir şey değişmeyecektir. Bir zamanlar Ariel Sharon vardı. Ariel Sharon gittiğinde her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyorduk. Bir zamanlar, kendi ifadesiyle söylüyorum, Türkiye'den Bakış dinleyenlerin affına sığınıyorum, Moshe Dayan diye tek gözü olmayan bir savunma bakanları vardı. İsrail etrafına "Kuduz köpek gibi saldırmalı" ifadesini kullanıyordu. Şimdi de Netanyahu var. Yarın yerine Naftali Bennett gelir. O gelir, bu gelir. Fakat İsrail saldırganlığı, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyu net bir duruş sergilemediği sürece bu azgınlığına ve saldırganlığına devam edecektir. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle söylemler gelişiyor. "Ya işte Netanyahu böyle yapıyor ama İsrail kamuoyunda insan haklarına değer veren, Türkiye ile ilişkileri önemseyen çok büyük bir kitle var." Bak, bu hayatımda gördüğüm en büyük yalan. Neden? Norman Finkelstein diye, ailesi Holocaust dediğimiz İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından ve Naziler tarafından, Almanlar tarafından soykırıma tabi tutulmuş bir mağdur. Norman Finkelstein diyor ki, "Hiç kimse Netanyahu ayrı, İsrail halkı ayrı kelimesi kurmasın" diyor. Bak, bunu Yahudi olan, ailesi Holokost'ta soykırıma tabi tutulmuş, vicdan sahibi bir Yahudi söylüyor. "İsrail halkının" diyor, "ortalama ahlak düzeyiyle Netanyahu'nunkisi birbirine eşittir. O yüzden iktidarını koruyor" diyor. Bak, bu önemli. O yüzden ben bazen görüyorum maalesef ekranda bunu söyleyebilecek kadar ruhunu İsrail'e teslim etmiş adamlar görüyorum. Seçimlerden sonra ne olacak? Bunlar bir Nagel komitesi oluşturdular. Başına da Yosef Nagel'i getirdiler. Bu Nagel komitesi hazırladığı raporda açık bir şekilde

0: şunu söylüyor. İran falan tamam tehdit, savaşıyoruz bilmem ne ama halkında rıza oluşturarak yolunda devam eden, yani demokratik seçimler ülkesinde icra edilen Türkiye bizler açısından esas tehdittir. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Şimdi Nagel Komitesi bunu söylüyor. 15 milyar şekel, yaklaşık 4 küsür milyar dolar Türkiye'ye karşı mücadele için bir kaynak ayrılıyor. Bu kaynak Türkiye içerisindeki konuşan ağızlara para olarak gidiyor, silah olarak dönüyor. Ve İsrail Türkiye ile Suriye üzerinde başta olmak üzere birçok noktada karşı karşıya kalacak şekilde tedbirleri alıyor. Hanımefendi var bir tane, gazetesinde, köşesinde, YouTube'unda diyor ki İsrail ile Türkiye'nin birbirine saldırmazlık anlayışı var. Allah Allah dedim, yani bu kadar ipi sapı olmayan bu lafı söylediğinde kendisinin itibarının yerle yeksan olacağını düşünmez mi? Ha, sonra gördüm ki ben İsrailiyat kaynaklı birçok sözde roman adı altında şeyler yazmış hanımefendi. Ondan sonra tabii bunları söylüyor. Yani İsrail Türkiye'ye saldırmaz falan diyor. Nagel Komitesi rapor hazırlıyor. Hazırlık yapalım diyor. Yeni hedef İran'dan sonra Türkiye olacak tartışmaları devam ediyor. Dolayısıyla ben İsrail'in saldırganlığının durmayacağını, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik tehdide karşı aktif olmayacağını ama Türkiye'nin de hem NATO ile o ilişkileri hem de Mekke Savunma İttifakı gibi anlaşmalarla pozisyonunu tahkim ettiğini, İsrail'e karşı her daim hazır olacak şekilde başta Türk halkının da bilinçlendirilmesiyle ilgili hususlarda önüne çok fazla görev düştüğünü, bu görevlerin en başında gelenin de toplumun İsrail istihbaratına karşı koyma anlamında müteyakkız olmasını sağlayacak süreçlerden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Etrafta görülen farklı şeylerin, İsrail adına konuşan, yazan, çizenlerin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. İstihbarata karşı koyma konusu sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, sadece Emniyet İstihbaratı'nın üzerine düşen bir görev değil. Kamuoyu olarak bizim bilinçli olmamızın da istihbarata karşı koyma ve İsrail'in ülkemizdeki etki ajanlarına karşı müteyakkız olma vazifesini bu topraklarım evladıyım diyen herkesin omuzlarında bir yüktür.
1: Evet, bu şekilde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de Türkiye'de saatimiz 15.35'i gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu haftada. Doktor Yusuf Alabar'da sağ olun, var olun. Ağzınıza,
0: Ben
1: dilinize
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Haftaya yine saatler 15'i gösterdikten sonra, haberlerden sonra Perşembe günü bizler burada olacağız efendim. Türkiye'den Bakış programında tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık, bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı toplantısı ve sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Yapılan haberlerde İstanbul'daki toplantının ittifaka ivme kazandırdığı belirtildi. Ankara'nın jeopolitik gücünü ve bölgesel ağırlığını arttırdığı ifade edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlandığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti. Milli savunma sanayi, yerli helikopter projeleriyle güvenlik güçlerinin gücüne güç katarken Türk ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sadece helikopter programlarıyla Türkiye'nin elde edeceği ekonomik katkının 35 milyar dolar olduğunu söyledi. Görgün, bugüne kadar 139 helikopterin üretilip teslim edildiğini, 12 atak helikopterinin ihraç edildiğini belirtti. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken, Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kuveyt, gece saatlerinde ülkeye hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Duyulan patlama seslerinin düşman unsurlarının önlenmesine yönelik müdahalelerden kaynaklandığı belirtildi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçti. Can kaybı 1000'i aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralinin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede iklim değişikliğinin tetiklediği buzul çökmelerinin yeniden yaşanabileceği endişesi benzer sel risklerini de beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Ve spor, filenin sultanları Save Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz
2: programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
1: Ekonomi açısından önemli başlıklar var, önemli veriler açıklandı. Hemen Ağustos ayı enflasyon oranına bakalım. Çünkü TÜİK tarafından açıklandı Ağustos ayına ait enflasyon oranı. Ağustos'ta aylık bazda %1,84 tüketici fiyat endeksi, yıllık bazda da %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre. Önce bu oranları değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden.
2: Evet, gerçekten de Ağustos 2026 enflasyon rakamları piyasa beklentileriyle son derece uyumlu bir tablo ortaya koydu. Ve bu çerçevede baktığımız takdirde piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve piyasa beklentisi 1.86 civarındaydı. Hatta 1.25-2.10 periyodunda bir beklenti hakimdi. Ama 1.84 olarak piyasa beklentilerinin altında, hatta piyasa beklentisi uyumlu bir tablo çerçevesinde şekillendiğini görüyoruz. Ve yıllık da %31,51. Dolayısıyla aslında burada şunu da görüyoruz. Yani %30'a herhalde demir mi attı, ne oldu? Bu çerçevede yapışkan bir enflasyon ile de karşı karşıya kaldığımızı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Yıl sonuna doğru da böyle mi kalır? Ne dersiniz?
2: Aşağı yukarı o civarda kalacak gibi gözüküyor. Çünkü kalan 4 aya baktığımız takdirde aslında kritik soru o. Bundan sonra ne olacak?
1: Ne olacak?
2: Tabii. Şimdi jeopolitik gelişmeler, ondan sonra işte artık kış sezonuna giriyoruz, bahar, sonbahara giriyoruz. Oradaki fiyat hareketlilikleri ve bu şeyden, orandan daha aşağı düşmesi mümkün değil. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da %28'e revize etmişti. Ve dolayısıyla %30 civarında bir gerçekleşmenin olabileceğini ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz.
1: Şimdi bu enflasyon oranlarına bakarken bir de o oranları hangi kalem ne kadar etkilemiş, ona da bakıyoruz. Ona baktığımızda neler görüyoruz
2: hocam? Aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Her zaman diyoruz ya, yani burada enflasyonu düşünmek sadece sıkı para politikasıyla olmaz. Burada yapısal bir takım sorunların çözülmesi gerekir. Gerçekten siyasal iktidar da ona dönük olarak bir takım çalışmalar yaptığını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. İşte gıda alanında, konut alanında, eğitim alanında bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama tabii henüz daha tam mesafe kat edilmediği için enflasyon nedir? Yapıştı %30 civarında ve nedir? O seviyeye kadar ancak gelebilme imkanı var. Ve Ağustos 2026 yıllık enflasyonuna katkın noktasında sektörel bazda baktığımız

0: takdirde burada özellikle konut, ulaştırma ve gıdanın ciddi anlamda enflasyona katkı sağladığını görüyoruz. Konutun 5.01, ulaştırmanın 5.94, gıda ve alkolsüz içeceklerin 8.12 puan katkı yaptığını görmüşsek bu çerçevede toplam katkının %19.07 puan olduğu ve enflasyonun %60'la denk geldiğini görebiliyoruz. Yani şunu düşünün, %31.51 oranındaki enflasyonun %60'ı sadece nedir? Ulaştırma, gıda ve konuttan. Evet. Eğer biz bu sorunları çözersek o takdirde enflasyon düşecek diye değerlendiriyoruz. Şimdi bu yıllık bazdaydı. Bir de aylık baza baktığımız takdirde aylık bazda olay biraz daha farklı. Tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Özellikle ulaştırma ve konut piyasasındaki fiyat hareketliliğinin Ağustos enflasyonunu etkilediği ve özellikle ulaştırmada bu Brent petrol varil fiyatındaki değişim ve akaryakıttaki ÖTV değişimi çerçevesinde fiyata yansımaların Ağustos enflasyonuna 0.82 puan çerçevesinde %40-50'ye yakın bir etki oluşturduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle bunları ortaya koyduktan sonra yani bunlar hep tabii olumsuz tablo. Bir de tabii giyim var mesela. Giyim, ayakkabı, onlarda da fiyatlar düştü artık sezon sonunda.
1: İndirimler var.
0: Tabii indirimler var. Onun da Ağustos enflasyonuna nedir? Olumlu bir katkı yaptı. Dolayısıyla oranı aşağı doğru çektiğinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama bunun yanında özellikle şunu da ifade etmemiz lazım. Bu TÜİK'ün vermiş olduğu endeks kapsamında 124 alt sınıftan 35'inde düşüş, 5'inde değişim yok. Ama 134 alt sınıfta artış gerçekleşmiş. Aslında bu olumsuz bir tablo. Artık biz şunu görüyoruz. Yani artış genele yayılmış. Bu gerçekten enflasyonu dizginleme konusunda. Dezenflasyon ile politikaları üretme noktasında olumsuz bir tablo ile karşı karşıya. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Sınırlandırmamız gerekiyor. Geniş bir alana yayılmış durumda. Bir de çekirdek enflasyon oranlarına baktığımız takdirde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takip etmiş olduğu C endeksi yıllık %30.07 seviyesine gerilemiş durumda. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariç F endeksinin de %29.96 ile psikolojik o %30 oranından bahsediyoruz ya, o 30 oranının altına inmesi de aslında önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Tabii bu dezenflasyonun manşet rakamından ziyade fiyatlama davranışlarında yavaş ama gerçekleşen bir düzelme yaşandığını da göstermekte. Manşet TÜFE %31.51 ile çekirdek B endeksinin %30.68 birbirlerine yaklaşıyor olması özellikle arz şoklarının işte petroldü, ÖTV'ydi manşeti hala yukarı çektiğini gösteriyor. Bu da olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmış oluyor.
1: Bir de yurt içi üretici fiyat endeksi analizine bakarsak hocam nasıl bir tablo çıkar ortaya?
0: Üretici fiyat endeksi önemli. Çünkü tüketici fiyat endeksindeki değişimin öncü verilerini üretici fiyat endeksi vermekte. Ve bu çerçevede baktığımız takdirde Ağustos ayında bu konuya ilişkin gerçekten olumsuz bir tablo söz konusu. Aylık %2.57 artarken yıllık %27.95 oranında arttığını görüyoruz. Ve bu burada aylık TÜFE'den daha yüksek ortalama nedir 0.60 civarında bir fazlalık var ÜFE'de. Bunun yanında yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki marj da kapanıyor. Arada çok fazla bir fark kalmamış durumda. Böyle bir durumda önümüzdeki aylarda bu üretici fiyat endeksindeki değişimin tüketici fiyat endeksine yansıyacak.

0: olacağını ve maliyet birikimi oluşturduğunu da ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz.
1: Söyleyebiliyoruz.
0: Tabii burada hemen akla şu geliyor. Yani bu üretici fiyat endeksini yıllık ve aylık bazda hangi kalemler artırıyor? Tabii burada da en kritik yine bu elektrik, gaz, buhar, madencilik, taş ocakçılığı, imalat sanayi, su temini gibi sektörlerin bu üretici fiyat endeksindeki artışa önemli bir katkı sağladığı. Aylık bazda ise yine bu petrol ile alakalı olarak işte KOK ve rafine petrol ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı olduğu ve bunu biz TÜFE'de de gördük. TÜFE'de de en önemli artış kalemlerinden birisi o ulaştırmada ve şu anda bunu ÜFE'de de görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki aylarda da bu fiyat artışları otomatikman TÜFE'ye yansımış olacak ve Ağustos ayında da ÜFE'de olumsuz bir etki oluşturduğunu, bu petrol ürünlerin olduğunu söylemek mümkün.
1: Bir de üretici fiyat endeksinin oradaki masrafların tüketiciye yansımasının yanında yeni bir sezon da başlıyor. O Ağustos'ta gördüğümüz indirimler ve gıda bolluğu artık yavaş yavaş yerini yeni sezonun başlaması ve dolayısıyla pahalılığa bırakacak hocam. Onun da etkisini ve bütün bu üretici fiyat endeksindeki bu masrafların etkisini Eylül ayında nasıl görürüz? Nasıl bir öngörünüz var?
0: İşte zaten şu anda Merkez Bankası gelecek hafta toplantı yapacak 10 Eylül'de ve faiz indirimi yapılsın mı yapılmasın mı onun kararını verecek. Şimdi tabii burada baz alınacak enflasyon oranı Ağustos ayı değil.

0: havaları var.
1: Hı.
0: Ve artık nedir? Yaz sezonundaki ürünlerin artık ortadan kalktığını ve artık yeni bir sezona başlayacağımızı
1: Tabii yeni
0: değerlendiriyoruz.
1: sebzeler, meyveler, yeni
0: Tabii.
1: kıyafetler, yeni sezon.
0: Dolayısıyla yani eğer Ağustos ayına bakarak karar verirse normal şartlarda nedir? Artık beklentinin altında bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kalınmış durumda. Faiz indirimine gidilmesi lazım. Ama bu gerçekçi olur mu? Olmaz. Bu çerçevede yapılması gereken nedir? Eylül 10 Eylül'de yapılacak toplantıda pas geçilip Ekim ayındaki toplantıda ne yapması gerekiyor? Eylül enflasyon oranına bakılarak bir karar verilmesi gerekiyor. Ve Eylül az önce üretici fiyat endeksinde de gördük. Üretici fiyat endeksi Ağustos ayında yüksek çıktı. 2,57 aylık. Ve bu çerçevede sonraki aylarda bu tüketici fiyat endeksine yansıyacak. Dolayısıyla zaten kritik olan da şu, sonraki 4 ayda bu tüketici fiyat endeksi aylık bazda ne olacak? Kritik nokta o. Merkez Bankası da bunu bildiği için o çerçevede ne yapması gerekiyor? Pas geçip Eylül ayında ki toplantısında sonraki ilk toplantıda bir takım verilere bakarak bir karar vermesi gerekiyor.
1: Yani 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası faizi sabit bırakır, öyle mi, değiştirmez diyorsunuz?
0: Yani orada politika faizinin %37'de sabit kalması, buna karşılık fonlama kanalındaki normalleşmenin sürdürülmesi gerekiyor. Zaten geçen hafta ona ilişkin adım attı. Nedir? İşte gecelik borç verme %40, haftalık repo %37 idi. Ama geçen haftaya kadar yüzde nedir? 40'la gecelik borçlanma faiziyle devam ettiriyordu. Ama son şeyle artık piyasada da çok ciddi anlamda sıkıntılar baş gösterdi. İşte sanayi kesiminde, ticaret kesiminde finansmana ulaşım noktasında problemler ile karşıya kalındı. Ve Merkez Bankası ne yaptı? Artık dedi ben haftalık nedir borçlanma faizi çerçevesinde hareket edeceğim ve %37'yi değerlendireceğim dedi ve 300 baz puanlık bir aslında indirim olduğu fiili olarak ve bu hafta kamu bankalarına baktığımız takdirde kamu bankaları da kredi faizlerinde nedir? O indirimi hemen piyasaya yansıtmış oldu. Ve bu çerçevede nedir? İşte tüketicilerin, ondan sonra sanayicinin, işte esnafın, tüccarın bu çerçevede daha rahat bir şekilde nedir? Krediye ulaşma imkanlarının söz konusu olduğunu nedir? Görmüş olacağız. Tabi burada sorun şu. Şimdi enflasyonu tamam sıkı para politikası uyguluyorsunuz. Bu çerçevede fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet enflasyon düştü ama diğer taraftan da reel kesimde çok ciddi problem olursa o zaman yapılacak olan fiyat istikrarının da aslında hiçbir anlamı olmamış olacak. O açıdan burada öngörülen şey şu. Para politikası ile maliye politikası noktasında bir nedir? Dengenin sağlanması gerekiyor. Yani illaki fiyat istikrarı sağlayacağım, bunu katı bir şekilde uygulayacağım derseniz o zaman da farklı amaçlar çerçevesinde problemlerin ortaya çıkacağını da söylemek mümkün.
1: Peki, dikkatle takip edeceğiz. Yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl adımlar atacak ve enflasyon oranı ne yönde değişecek, hep birlikte göreceğiz. Diplomasi başlığı da tabii çok önemli hocam. Kırgızistan dönem başkanlığında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı, zirvesi yapıldı. Bu zirve sona erdi. Nihai bir bildiriyle sona erdi. Ekonomik açıdan öne çıkan başlıklar da oldu toplantıda. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Bişkek benim için önemli bir şehir.
1: Öyle mi?
0: Tabii 2 sene orada yaşadım. Manas Üniversitesi'nde çalıştım.
1: Güzel mi?
0: Tabii harika bir yer. Tanrı Dağı'nın eteklerinde düz bir ovada kurulmuş muhteşem bir şehir. Tabii Sovyet döneminde kurulmuş bir şehir. Plan da çok iyi. Ama tabii 2006-2008'lerde kaldım. Geçen sene gittim. Çok değişmiş.
1: İyi yönde mi değişmiş?
0: Trafik korkunç bir şekilde.
1: Eyvah
0: Tabii
1: eyvah.
0: ondan sonra

0: felaket bir yapılanma var, yapılaşma var. Yani tabii herkes Bişkek'te yaşamaya çalışıyor. Onun ciddi olumsuz etkilerini gerçekten gördüm. Şimdi tabii Kırgızistan gerçekten güzel bir ülke ve çalışkan, başarılı bir cumhurbaşkanı da var. Sadır Japarov. Onun öncülüğünde 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı yapıldı. Tabii bu toplantının sloganına baktığımız takdirde Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah için birlikte sloganıyla hareket ediliyor. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün büyüklüğüne baktığımız takdirde gerçekten de 3,5 milyar nüfusa sahip bir örgüt olduğunu görüyoruz. 35 trilyon gayri safi yurt içi hasılası. Dünya nüfusunun yaklaşık %42'si bu örgüt içerisinde. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Ve Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasındaki ticari ilişkinin de 1 trilyon dolara yaklaştığını, Çin Orta Asya ticaretinin de tek başına 2025'te rekor bir seviyeye ulaştığını nedir söylemek mümkün. Zaten Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde iki önemli ülke var. Rusya'yı saymazsak Çin ve Hindistan.
1: Evet.
0: Zaten Çin hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir ülke, bir numaraya gidiyor. O açıdan bu örgütün önemli bir özelliği, önemli bir durumu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii baktığımız takdirde bu toplantıda önemli eksenler var. Bunların bu zirvenin en önemli stratejik başlığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in özellikle vurgulamış olduğu ticaretin doları saf dışı bırakma süreci. Yani de-dolarizasyon süreci. Şimdi tabii burada siz ambargolarla karşı karşıyasınız. Bu
1: Evet.
0: ambargoyu yaşayan Rusya var, İran var, Çin dönem dönem sıkıntılar yaşıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz yani doları devreden çıkartıp işte yerel para birimleri ile alışveriş yapıyorsunuz ve bu çerçevede dolar hegemonyasından kurtulmaya çalışıyorsunuz. İşte bu Şangay İşbirliği Örgütü bu açıdan önemli. Şu anda Rusya ve İran çerçevesinde bunu net bir şekilde görmek mümkün. Tabii Kırgızistan'ın işte uzun süredir gündeme getirmiş olduğu bir Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası fikri var. Bunu bu toplantıda zirvede somut bir şekilde ortaya konuldu. İşte IMF ve Dünya Bankası'na alternatif bir yapı oluşsun diye hareket ediliyor. Tabii bu da Hindistan'ın çekincelerine rağmen oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer tabii oluşturulduğu takdirde Kırgızistan gibi az gelişmiş ülkelerinde gelişmiş yapıya sahip olacağını söylemek mümkün. Tabii zirvede bir diğer stratejik konu da özellikle ulaştırma koridorları ve lojistik. Tabi bu Türkiye'yi de etkiliyor. Özellikle Trans Hazar koridoru çerçevesinde önem arz eden bir durum. Tabi burada özellikle Kırgızistan'ın sunmuş olduğu bir Çin, Kırgızistan, Özbekistan demir yolu projesi var. Çin'in kuşak ve yol girişiminin Orta Asya bacağının anahtarı teşkil ediyor. Tabii bu hat tamamlandığı takdirde artık Çin'in Avrupa'ya taşıyacağı mal Rusya üzerinden değil de bu koridor üzerinden
1: Evet.
0: gidileceğini söylemek mümkün. Tabii bunun yanında özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ifade etmiş olduğu bir durum var. Özellikle dijital gümrük kapıları veya dijital gümrük işlemlerinin yapılması ve bu çerçevede gümrük maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin talebi. Eğer bu da gerçekleştiği takdirde Çin'den Avrupa'ya kadar tüm işlemler dijitalleşeceği için hızlı bir şekilde malların sevkiyatının yapılması söz konusu olacak. Tabii Hindistan da burada tabii boş durmuyor. Hindistan da özellikle Türkiye'yi de bypass ederek nedir? Bu Körfez'den İsrail üzerinden Akdeniz'den Avrupa'ya kendi mallarını nedir? Sevk etme projesi.

0: düşünceleri var. Tabii daha önce de bu konuya ilişkin bir takım şeyler gündeme gelmişti. Dolayısıyla herkes aslında bir takım koridor anlayışlarını, görüşlerini o zirvede ortaya koymuş oldu. Ama bunun yanında özellikle şu anda da çok önemli enerji güvenliği ve konsorsiyumu oluşturulma noktasında Şangay İşbirliği Örgütü kendi içerisinde bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan üretici ülkeler, diğer taraftan tüketici ülkeler. Baktığımız zaman Rusya, Kazakistan, İran gerçekten önemli petrol üreticileri. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Çin, Hindistan, Pakistan önemli petrol tüketici ülkeleri. Petrol ihtiyaçları var. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde bunlar birleştirildiği takdirde, bir araya getirildiği takdirde ihtiyaçlar kendi aralarında karşılandığı zaman ve yerel para birimleri ile bu ihtiyaçlar karşılandığı takdirde o zaman nedir?
1: Bunların
0: Tabii.
1: hakimiyeti büyük oranda öyle mi? Geri
0: Tabii
1: plan
0: ortadan
1: atılmış
0: kaldırmış
1: olacak.
0: olacaksınız. Ve dolayısıyla nedir? Belki daha uygun maliyetli bir şekilde o petrol ihtiyaçlarının da karşılanması söz konusu olmuş olacak. Evet. Tabii bunlar nedir? Ciddi anlamda bu Şangay İşbirliği Örgütü Çin'in hakimiyetinin artık ciddi anlamda arttığını, stan ülkelerdeki Rusya hakimiyetinin de azaldığını, Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığının da bu çerçevede
1: Arttı
0: arttığını
1: mı?
0: tabii söylemem mümkün. Her ne kadar Çin ile Hindistan arasında işte çatışmalar söz konusu olsa dahi Çin'in nedir? Artık nedir? Önemli bir güç olduğunu da söylemek mümkün ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü de tabii ister istemez bu çerçevede Çin götürüyor.
1: Peki hocam. Evet, önemli sonuçlar çıktı bu zirveden. Önümüzdeki döneme de yansımaları olacak muhakkak. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere dönersek, 2026 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. İkinci çeyrek büyüme rakamları ile birlikte aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Büyüme rakamlarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve dedi ki dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz. Hem bu verileri hem Sayın Bakan'ın sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3, çeyreklik bazda ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %1,1 büyüdüğünü görüyoruz. Tabii kesintisiz büyüme serisi 24 çeyreğe bu çerçevede ulaşmış oluyor. Daha baktığımız takdirde aslında piyasa beklentisi %2,7'ydi. Yani beklentinin altında bir rakam ile karşı karşıya kalmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Ama tabii daha da önemlisi burada bu ikinci çeyrekteki yıllık %2,3'lük büyüme aslında son 6 yılın en düşük yıllık büyüme hızını temsil ediyor.
1: Yani
0: Tabii.
1: olumsuz bir tarafı var, öyle
0: Yani
1: mi?
0: olumsuz bir taraf var. O da normal çünkü jeopolitik gelişmeler
1: Evet.
0: var. İşte dolayısıyla uygulanan dezenflasyon politikaları var. Onların da tabii ciddi anlamda olumsuz etkiler var. Dolayısıyla 24 çeyrektir kesintisiz büyüme vurgusu doğru. Ama ivmenin de belirgin bir şekilde
1: Düştü.
0: zayıfladığı gerçeğinde yani göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi sektörel analiz çerçevesine baktığımız takdirde de bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Sanayi katma değerinde %2,4'lük artış teknoloji yoğun sektörlerin çektiği sınırlı bir toparlanmaya işaret ediliyor. Tarım sektöründe ise çarpıcı bir büyüme var. %13,3 çerçevesinde. Tabii geçen yıla baktığımız takdirde geçen yıl biliyorsunuz iklim değişikliği vardı, don olayları vardı, kuraklık vardı. Ondan dolayı tarım sektörü büyümeyi aşağı çekmişti. Ondan dolayı bir baz etkisi dolayısıyla bu sene tarım sektöründe %13,3'lük çarpıcı bir büyüme olduğunu nedir görebiliyoruz. Bilgi iletişim faaliyetlerinde artış var. Çünkü artık nedir? hızlı bir şekilde dijitalleşme yolundayız. Onun getirdiği bir büyüme var, işte faaliyetleri var. Dolayısıyla bu somut katkı

0: okullarda büyümeyi olumlu yönde etkiliyor. Talep yönlü olaya baktığımız takdirde burada çok çarpıcı bir durum var. Özellikle hane halklarının nihai tüketim harcamalarının %3,5 artması, yüksek reel faiz ortamına ve enflasyonla mücadele sürecine rağmen tüketicinin harcama iştahını hiçbir şekilde azaltmamış.
1: İlginç.
0: Tüketici harcamış. Hatta baktığınız takdirde marketlere falan, değil mi? Yani veya yollara baktığınız takdirde hiç, yani artık ben durayım diye kimse var mı? Yok. Sürekli herkes harcama içerisinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada
1: Neye bağlıyorsunuz bu alışveriş ve harcama
0: yani herhalde
1: iştahını?
0: şey, kredi kartı harcaması.
1: Evet.
0: Yani borçla biz harcama yapıyoruz. Dolayısıyla nedir? Büyümenin ivmesini de aslında bu harcamanın sağladığını aslında söylemek mümkün. Tabii burada asıl sıkıntı şu, kritik veri şu, yatırımlarda sadece %0,6'lık bir artış var. Bu gerçekten olumsuz
1: Olumsuz.
0: bir durum. Niye olumsuz bir durum? Şimdi burada gayri safi sabit sermaye ulaşımının neredeyse oluşumunun neredeyse durma noktasına geldiğini ve uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından ciddi bir problem teşkil edeceğini görüyoruz. Çünkü bugün yatırım yapacaksınız ki yani ileride üretim olacak. Eğer bugün yatırım yapmadığınız takdirde o zaman ileride üretim kapasitesini
1: Evet.
0: arttırmanız mümkün değil. O açıdan yani harcama ile yapılacak büyüme nereye kadar? Bu soruyu ne yapmamız gerekiyor? Sormamız gerekiyor. Tabii net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesi, ihracatın ithalattan daha güçlü seyrettiğini gösteriyor. Bu cari denge açısından olumlu, ancak küresel talep koşullarının değişkenliğine karşı hassas bir durum olduğunu da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bir de makroekonomik çerçeve açısından baktığımız takdirde cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılanın 19 trilyon 869 milyar liraya, dolar bazında 438,3 milyar dolara ulaştığını, yıllıklandırılmış milli gelirin de 1,7 trilyon doları aştığını söylemek mümkün. Tabii Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Orada özellikle toplam borç ve dış borç çerçevesinde bir değerlendirmesi var. O konuda gerçekten haklı. Çünkü o kadar borçlu ülkeler var ki ABD dahi çok ciddi borç içerisinde olan bir ülke. İşte toplam borcun milli gelire oranının %91 olması, yani bu nedir? Olumlu bir tablo olarak değerlendiriliyor. Bu bazı ülkelerde yani %200'leri aşan bir tablo ile karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de bu oranın düşük olduğunu görüyoruz. Bunun yanında dış borç stokunun da milli gelire oranı %31,6. Dolayısıyla bu da diğer ülkelerle karşılaştırıldığı takdirde önemli bir nedir? Durum olduğunu söylemek mümkün. Tabii genel olarak baktığımız takdirde %2,3'lük büyüme hem küresel jeopolitik gerilimler hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu sıkı para politikası dikkate alındığında ekonominin aslında dirençli olduğunu da gösteriyor. Ancak tabii bu rakam her ne kadar yani büyüme oranını işte pozitif olarak göstermiş olsa dahi 6 yılın en düşük büyümesi ve zayıflayan yatırım iştahı gerçeğini de göz ardı etmemesi gerekiyor. Dezenflasyon süreci ile büyüme arasındaki tokuş devam etmekte. Ekonomi yönetimi bu değiş tokuşu yani trade-off'u kabul ederek fiyat istikrarını önceliklendirme çerçevesinde hareket etmekte. Tabii basına da yansıdı dün. Orta vadeli program açıklanacak pazar
1: Evet.
0: günü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Orada bu önceliklendirmenin nasıl olduğunu daha net bir şekilde görmüş olacağız.
1: Evet hocam, çok az bir süremiz kaldı. Yine bu sürede küresel ekonomiye bir göz atmak isterim. Brent petrol, buğday gibi emtia fiyatları artıyor küresel ekonomide. Altın fiyatında da bir düşüş söz konusu. Bu dalgalanmayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gerçekten de herkesi ilgilendiren bir durum. İşte basında gördük bugün motorine bu gece
1: Evet.
0: 8,4 TL civarında.
1: 8,24 diye
0: 24 mi?
1: dinledim ben.
0: Evet. Doğru.

0: O civarda bir zam gelecek ve 90 civarında olacak
1: Evet.
0: sanırım motorinin litresi. Tabii motorinin litresi herkesi ilgilendiriyor. Eylül ayı tabii ÖTV'deki değişiklik ile Eylül'de 3 TL, KDV'sine koyduğumuz takdirde 3,6 TL'lik bir motorine fiyat ilavesi oldu. Şimdi de 8,24 geldiği takdirde 90 TL. Şimdi beni de etkiliyor. Niye etkiliyor? Ben servis sözleşmesi yaptım. Orada 72 TL baz alındı motoründe. Eğer %30'u aştı takdirde zam yapılacak. E
1: Çocuğun
0: tabi.
1: okul servisine
0: E
1: zam
0: tabi.
1: geliyor
0: Yani beni
1: demektir bu.
0: otomatikman etkiliyor. Şimdi beni etkiliyorsa herkesi etkiliyor
1: Evet.
0: demektir. Yani ulaşım motorinde oluyor.
1: Biraz
0: Şimdi,
1: önce konuştuğumuz üretici fiyat endeksini
0: e
1: etkileyecek
0: tabi.
1: doğrudan.
0: Zaten en büyük sıkıntı o. Orada ulaşımdaki fiyatlar. İşte belediyelerin şehir içi ulaşımlara zam yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonu olumsuz etkileyecek. Hatta demiştik ya son 4 aydaki enflasyon rakamları kritik bir
1: Evet,
0: seviyede.
1: evet.
0: Merkez Bankası %28 olarak revize etti.
1: Hı.
0: %30'dan aşağı düşmeyecek gibi gözüküyor şeklinde değerlendirdik. İşte bu noktada şunu söylüyoruz. Eğer savaş biter ki Trump'ın söylemleri her gün değişiyor, farklılaşıyor. Bugün yumuşamış Brent petrol varil fiyatında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 70 dolarlara gelir savaş biterse, ama bitmezse 90-95 dolar civarında seyredecek ve bunun da maliyetinin ciddi anlamda artacağını söylüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde Brent petrol varil fiyatı artarsa enflasyon düşmeyecek. Enflasyon düşmediği takdirde Fed faiz oranını artırma ihtimali söz konusu ve 2 hafta sonra onu da göreceğiz ve bu çerçevede altın fiyatları ne yapacak? Bundan ciddi anlamda etkilenecek. Onu da
1: Ne olacak?
0: söyle.
1: Bir cümleyle etkilenecek, ne
0: Yani
1: olacak?
0: şimdi şu var.
1: Bitiriyoruz.
0: O zaman dolar değerlenecek. Nedir? Tahvil faizleri artacak. Herkes ona yatırım yapacak.
1: Altın
0: Altın
1: düşecek.
0: düşecek. Ama
1: Peki.
0: şunu söyleyelim. En nihayetinde altın güvenli bir limandır. Uzun vadede hiçbir şekilde düşmez.
1: Peki hocam, bu mesajla bitirelim bugün programımızı. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Ekonomi penceresini hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız sizler için hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi penceresi.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini uyardı. Silahlanma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı toplantısı ve sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Yapılan haberlerde İstanbul'daki toplantının ittifaka ivme kazandığı

0: hızlandırdığı belirtildi. Ankara'nın jeopolitik gücünü ve bölgesel ağırlığını arttırdığı ifade edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlandığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti. İstanbul önemli bir etkinliğe imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan zirve bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Ticaret Bakanlığı'nın himayesindeki zirveyi Türkiye İhracatçılar Meclisi organize ediyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim, karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Ve spor filenin sultanları Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Güzel ülkemizin başkenti Ankara'dan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. İçimizi ısıtan, aile sıcaklığını hissettiğimiz Aynı Çatı Altında programımızda bu hafta yaşlılık olgusu ve aileyi konuşacağız. Değerli dinleyenler, yaş almak insan yaşamının kaçınılmaz bir sonucu ve bir birikim yolculuğu. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus giderek artıyor. Bu değişim aile yapısından sağlık hizmetlerine, sosyal politikalardan gündelik yaşama dek pek çok alanın yeniden şekillenmesi demek. Gelin bu hafta yaşlanma olgusunu bir uzman yardımıyla birlikte değerlendirelim. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, programı hazırlayanlar Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran. Teknik masada ise Tolga Kökten var. Saygıdeğer konuğumuz sosyolog ve aile uzmanı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz ise her zaman olduğu gibi bizlerle stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, yaşlanma yalnızca biyolojik bir süreç değil, toplumsal bir olgu aynı zamanda da. Yaşlılık kavramını siz nasıl tanımlarsınız?
2: İki yönlü aslında. Zaman içinde organizmada meydana gelen farklılaşmalar, değişimler diye tanımlanıyor. Tabii bu değişimin biraz daha dinamiklerine baktığımız zaman hem biyolojik yapıda meydana gelen değişmeler hem de sosyal anlamda meydana gelen değişmeler olarak tanımlayabiliriz. Şöyle düşünelim. Yani hayatımız, ömrümüz bir eşiklerden oluşuyor aslında.
1: Evet.
2: İşte çocukluk, gençlik ve biraz daha ileri yaşlara geldiğimiz zaman da artık işimizle ilgili de belli bir doygunluğa ulaştığımızda başka bir evreye geçiyoruz. Yani bu evreye geçtikten sonra artık biraz daha yaşımızın ilerlemesiyle belli fonksiyonlarda, hayatı idame ettirmede belli alanlarda eskisi kadar eski dinamizmimizde olmayabiliyoruz. Yani aslında yaşlılığın biraz böyle çok göreceli tanımları da var. Yani öğrenmeyi bırakma olarak da tanımlanabiliyor. Mesela çok erken yaşlı ama çoğunlukla yaşlılık bir evre olarak düşünülüyor. Bu evrede genel kabul görmüş anlamda böyle bir 65 yaş üstü gibi kabul edilebiliyor. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Bugün anti-aging, işte yaşlanma karşıtı durumlar, işte sağlık alanındaki ilerlemeler bu durumu biraz daha görecelileştirdi aslında. Yani dolayısıyla siz kendi sağlığınıza dikkat ediyorsanız, öğrenmeye açıksanız ve hayatın, yaşamın içine katılıyorsanız hani çok da yaşlı olarak görülmeyebilirsiniz.
1: Aslında şöyle bir tanım da var değil mi hocam? Bir şeyi merak etmekten vazgeçtiğinizde yaşlanırsınız aslında. Değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Rakamlara bağlı değil aslında. İnsanın çevreyle ilişkisini korumasında, onu devam ettirmesinde saklı sanıyorum işin sırrı yaşlılıkla ilgili.
2: Evet, ben de biraz ona dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü bu böyle bir etiketlemeye yol açtığı
1: evet.
2: takdirde yani o bireylerin de kendisini artık bu kimliğe, role doğru sevk ettiğini de görebiliyoruz. O yüzden yani hayatı, ömrü bir bütün olarak görelim. Her yaşın ayrı bir güzelliği
1: Evet.
2: var diyordu şarkı. Yani buna katılalım çünkü yaşlılık şöyle tanımlanıyor. Yani hayat boyu, ömür boyu biz belli basamaklara çıkarız çıkarız. Ve çıktığımız her basamaktan dünyaya ve evrene baktığımız zaman daha vizyoner ve daha
1: Evet.
2: farklı bir yerden görmüş oluruz. Ve dolayısıyla bunun güzelliğini yaşamaya çalışalım. Tabii yaşla beraber ortaya çıkacak durumları da yönetme becerisini kazanalım. Yani böyle özetleyebiliriz aslında durumu.
1: Türk toplumunun tarihine baktığımızda yaşlılık her zaman saygınlık unsuru aslında. Akıl hocalığı ve gelenek aktarıcılığı anlamına da geliyor yaşlılık. Ve toplumumuzda yaşlılık tarih boyunca hiçbir zaman yük olarak görünmemiş. Tam tersi ailenin ve toplumun kıymetli rehberi olarak kabul edilmiş yaşlılar. Şimdi günümüze gelelim. Yaşlı bireylerin toplumdaki rolleri ve değerleri değişti mi günümüzde? Özellikle yaşlı bakım açısından da baktığımızda aile yapısındaki değişimler yaşlı bakımını nasıl etkiledi?
2: Evet, burada tabii önce şunu teslim edelim. Siz de söylediniz. Biz güçlü bir aile geleneğinden gelen
1: Evet.
2: bir toplumuz ve bu aile geleneğinin en önemli bileşenlerinden biri büyüklerimiz. Hiçbir zaman bu ayrım bizde olmadı. Yani işte alt kuşaklarla üst kuşakların bir aradalığı farklı coğrafi yerler olsa bile işte bugün mekan örgütlenmesinden kaynaklanan insanların iş tercihleri sebebiyle başka şehirlerde olmalarından kaynaklanan durumlarla birlikte yani büyüklerimiz yaşlarımız farklı yerlerde yaşasalar bile her zaman o aile kendini bir bütün olarak görmeyi başarmıştır.
1: Evet.
2: Bugün bakım ekonomisi noktasında da baktığımız zaman Bizdeki sistem evde destek sistemi. Yani ailenin yine kendi içindeki dayanışmasını ve birbirine olan saygı sevgi ilişkisini kullanarak bir bakım ekonomisi mantığının oturtulduğunu görüyoruz. Özellikle son yaşadığımız pandemi döneminde biz hep büyüklerimize evde baktık, dikkat
1: Evet,
2: ederseniz. Yani
1: evet.
2: başka ülkelerde çok daha böyle dramatik sahneler yaşandı ama bizim güçlü aile yapımız, büyüklerle üst kuşaklarla olan bağımızın güçlü oluşu bize o dayanışmayı sağladı. Bugün tabii ki kentleşme, şehirlerdeki yaşam, çekirdek aileye dönüş, mekansal farklılaşmalar tabii yaşlarımızla gençlerin ayrı ayrı yaşama pratiklerini de doğurdu. Yani bu da bir vaka ama yine de bu ilişkiler her zaman için bizde çok sıcak ve güçlüdür. Bunu
1: Evet.
2: da

0: Teslim edelim.
1: Hatta dinimizin bile bir emri var aslında, değil mi? İsra suresinde diyor ki anne ya da baban senin yanında yaşlanırsa ya da her ikisi de senin yanında yaşlanırsa öf bile deme, güzel söz söyle onlara. Mutlaka kültürel yapımız ve dini altyapımızın da etkisi var büyüklere, yaşlılara bakışımızda, değil mi hocam?
0: Kesinlikle biz bunu tabii kültürel olarak alıyoruz. Yaşlılık evresinde de biraz insanların daha kırılgan olduğunu da
1: Evet.
0: düşünelim. Yani az
1: Evet.
0: önceki örneğinizden yola çıkarak daha hassas kurmalıyız cümlelerimizi, daha alttan almalıyız, daha onların gönüllerini yapıcı bir şekilde davranmalıyız. Çünkü şöyle düşünelim, bu insanlar bizim kat ettiğimiz yolları geçtiler.
1: Evet.
0: Yani Orson Welles'e atfedilen bir söz vardı. Ben gençliğin ne demek olduğunu
1: Evet.
0: biliyorum ama sen yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Yani biz bazen yaşlılarımızla karşılaştığımız zaman işte onların eleklerini asmış gibi bir şekilde sanki böyle herhangi bir fonksiyonu yokmuş gibi üretime katılmadıkları için farklı görebiliyoruz ama öyle değil. Yani onlar aslında bir değerler bütünü, bir tecrübe
1: Evet,
0: bütünü ve
1: evet.
0: tecrübe bilgiyi biz onlardan alabiliriz. Yani o yaşanmışlıkları, deneyimleri biz onları deneyimlemedik, yaşamadık. İşte onlar yaşadıkları için ancak onlar bize o deneyimleri üzerinden bir söz söyledikleri zaman o bize daha bilgece gelir. Yani
1: Evet.
0: o yüzden onları ulu çınarlarımız diyoruz.
1: Aksakal diyoruz, değil mi? Bir bilen diyoruz, pir diyoruz.
0: Olumlu
1: Evet.
0: atıflarımız var
1: Evet,
0: sürekli,
1: çok
0: evet.
1: güzel sözler söylüyoruz. Hocam peki yaşlı bireylerin karşılaştığı en önemli sorunları biraz da konuşalım.
0: Evet, biraz yaş almayla beraber tabii iş yaşantısı da hani biraz sonlanıyorsa diyelim emeklilik gibi
1: Evet.
0: durumlarda biraz böyle sanki o üretimin dışına çıkmak sanki onları böyle yaşamın da dışına çıkmak gibi bir algıya sevk edebiliyor. Bazen bizim de onlara bakma biçimimiz bu şekilde olabiliyor. Biraz böyle en önemli güçlükler kendilerini yalnız hissetmeleri. En önemli içinde bulundukları durumlar, yani duygu durumları açısından bakarsak biraz böyle yalnızlaşmaları diyebiliriz hani yaşlılarımızın. Biraz bu noktada işte o sosyal bağları çok dikkatli kullanmak lazım. Yani bizde onun hala daha çok canlı ve güçlü olduğundan bahsetmiştim. Diğer kuşakların o iletişimin ilişkilerini çok canlı tutmaları gerekiyor. Çünkü bizler de hani bir gün onların yaşlarına
1: Elbette.
0: geleceğiz. Yani dolayısıyla hayatı ömrü bir bütün olarak görüp onların o yaşta ihtiyaç duydukları destekler neler olabilir? Onları sunmaya göre bir yaklaşım içinde olursak daha hayatlarını kolaylaştırıcı olacaktır.
1: Mutlaka aktif ve üretken kalmak sadece bireyin yaşamı ile ilgili değil, bilgi ve deneyimden faydalanmak ve kuşaklar arası etkileşimi de güçlü tutmak açısından hepimiz açısından kıymetli, değil mi hocam? Hem bizler için hem yaşlılarımız için. Peki yaşlı bireyin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek için neler yapılabilir?
0: Şimdi burada önemli olan unsur konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi bu yaşla beraber oluşacak yeni durumlara adaptasyon süreci aslında. Yani mesela süren rahatsızlıklar oluşabilir. İşte
1: Evet.
0: şeker hastalığı diyelim ya da tansiyon. Yani bunlar çok doğal şeyler ya da görmede güçlükler, işte işitmede güçlükler. Yani yaşla beraber belli kayıplar olacaktır ama bunlar yönetilebilir şeyler. Yani bugün teknoloji ya da tıp alanındaki ilerlemeler, ilaçlar çok fazla sayıda destekler sunabiliyor. Ama şunu unutmayalım, her zaman için bu destekler, konfor alanı sunulabilir. Ama insan sosyal ve duygusal bir
1: Evet.
0: varlık olduğu için en büyük ihtiyaç duydukları şey onlarla konuşmak, onlarla iletişimi canlı tutmak ve hal hatırlarını sormak. Bir şekilde onları da görmezden gelmeme değil, fark etmek. Yani onların da
1: Yalnızlaştırmamak.
0: yalnızlaştırmamak bence bu daha büyük bir ihtiyaç. Yani yaşlılık ve izolasyon çok önemli bir konu. Kendilerini izole ve yalnız hissettikleri zaman emin olun o yaş aldıkları süre daha fazla kendilerine hızlıca daha farklı sorunlar da üretebiliyor.
1: Peki hocam, ortalama yaşam süresi uzadı. Hepimiz de görüyoruz, biliyoruz. Aile düzeni, ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde dönüşüm ne anlama geliyor hayat süresinin uzamasıyla birlikte? Ülkemizde ve dünyada nüfus giderek yaşlanıyor, bundan söz ediliyor ve şikayetleniyor aslında. Nüfus planlaması yeniden yapılması düşünülüyor bazı ülkelerde ve teşvik ediliyor çocuk sahibi olma. Nüfusun yaşlanması ne demek?
0: Bir dönem Türkiye genç bir nüfusla anılıyordu.
1: Evet.
0: Tabii bu çok geride kalmış değil. Halen daha biz genç nüfuslu bir ülkeyiz ama iki tane faktörü burada çok belirleyici. Bir, çocuk sayısının düşmesi, iki tane düşüş aslında yaşlılığa sebebiyet veriyor. Yani çocuk sayısındaki düşüş ve ölüm oranlarındaki düşüş. Yani ölüm oranlarının azalması iyi bir şey aslında.
1: Evet.
0: Çünkü biz yaşlılarımızda daha uzun süre birlikte yaşayabiliyoruz, birlikte vakit geçirebiliyoruz. Bir ömür daha fazla, daha uzun sürebiliyor. Bu iki değer birlikte gerçekleştiği zaman yaşlı nüfus artıyor. Yaşlı nüfusun artmasının bileşenlerinden biri işte genç nüfusun artmaması, çocuk sayısındaki azlık. Yani bu dünyada pek çok ülkenin karşılaştığı bir durum. İşte Avrupa'da, Japonya mesela, Almanya, bu durumları bizden çok çok daha önce yaşayan toplumlar. Tabii bu durumlarla karşılaştıkları zaman sosyal hayatın, İşte mekansal örgütlenmenin de daha çok yaşlılarla uyumlu bir şekilde de düzenlendiğini görüyoruz. Yani burada önemli olan şey her yaşa göre toplum anlayışıyla bakmaktır. Yani her yaşta insan bu toplumda yaşıyor
1: Evet.
0: ve bu algıyı oluşturmaktır. Yani burada en önemli mesele Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı gerçeğiyle biraz toplumsal algıyı buna hazırlamak gerekiyor. Mesela ben hep şuradan örnek veririm. Bir otobüs şoförümüz yolcuyu alıyor ve kapılarını kapatıyor, gidiyor. Şimdi orada mesela bir yaşlının o otobüse binmesi daha yavaş adımlarla olacaktır.
1: Evet.
0: İnmesi daha yavaş adımlarla olacaktır. O şoförümüzün bile o algıya alışması gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: o hangi tipte yolcu taşıdığını, işte hangi semtlerde kimler olduğunu, nasıl davranması gerektiğini. Bahsettiğim şey bu. Yoksa biz bu olguyu gözlemleyeceğiz. Bu zaten dünyada da olan bir şey. Bu bir vaka, gerçek, ama önemli olan buna karşı nasıl bir organizasyonel yapımızın olduğudur. Buna karşı nasıl toplumsal bir bilinç seviyemizin olduğudur.
1: Hocam teknoloji gelişiyor. Her geçen gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Peki teknolojinin gelişmesi yaşlılık deneyimini gelecekte nasıl değiştirebilir? Çünkü biraz şu andaki kuşak için düşünürsek, yaşlı diyebileceğimiz kuşak için düşünürsek teknolojiden biraz uzaklar.
0: Evet. Mesela akıllı telefon kullanma ve oradaki sosyal medya uygulamalarını kullanma konusunda yapılan araştırmalar pek de çok geride olmadıklarını gösteriyor. O dünyada daha fazla iletişim kuruyorlar aslında. Biraz belki pratik, fiziksel anlamda kuramadıkları o sosyal ilişkileri, onlar da sosyal medya alanını kaydırmış durumdalar. Yani yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Yani bunun bir tarafı, iyi tarafı, işte sosyal medya okuryazarlığı, dijital araçları kullanma becerisi, bunların gelişmesi onların lehine olacak. Çünkü yani sonuçta fiziksel anlamda birçok artık işlevi bizler de öyleyiz. Yani telefondan gerçekleştirebiliyoruz sosyal uygulamalar. Bu uygulamaları bilmeleri onların lehine olacaktır. Diğer taraftan tabii teknoloji insana karşı da belli açılardan yabancılaşma ve yalnızlaşma tehditlerini de oluşturduğu için böyle tehditler onlar için de var. Ama yaşamı kolaylaştırma, yani bugün teknolojinin sunduğu imkanlar, işte robotlar hayatımıza ileriki yıllarda daha fazla girecek olan, bunların mesela yalnız yaşayan yaşlılara daha kolaylaştırıcı bir işlevi olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla böyle teknolojinin etkilerini biraz çeşitli görmek lazım, ama bunu olumlu, daha fazla olumluya nasıl çevirebiliriz, buradan bakmamız gerekiyor.
1: Belki alışveriş sitelerinden eve sipariş verme, markete gidemeyenler için, öyle değil mi? Fatura ödemeleri için. Belki onlar daha destek alabilirler.
0: Tabii şüphesiz, ama tabii bir diğer taraftan da hani böyle bazı uygulamalar üzerinden de işte çok büyük hatalar yapma,
1: evet,
0: yanlışlar
1: evet,
0: yapma,
1: evet.
0: Başlarını iş açma gibi durumlar da olabiliyor. Burada tabii biraz daha alt kuşakların belli
1: Destek
0: vermesi
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor.
1: Hocam, toplumumuzda bir algı var. Emeklilik ve yaşlılık sanki iç içe geçmiş gibi. Yani emekli oldunsa artık yaşlısın, ya da yaşlandınsa emekli olma vaktin gelmiş geçmiş bile. Bireylerin emeklilik sonrası planlarının olması nasıl desteklenebilir? Gerçekten emeklilik yaşlılıkla eş değer mi?
0: Kesinlikle değil. Çünkü emeklilik sizin çalışma sürenizle ilgili bir konu. Ve bu çalışma süresi de mesela akademide işte 65 yaş, daha ileri yaşa kadar çekildi. İşte
1: Evet.
0: 70'lerde de siz orada akademisyen olarak çalışabiliyorsunuz. Üretim, yani mümkün mertebe fiziksel enerjiniz, zihinsel kapasiteniz bir şekilde canlı olduğu sürece her zaman için üretebilirsiniz. Yani emekliliğiniz sizin çalışma rejiminizle ilgili bir konu. Ama siz emekli oldunuz diye de hayattan tamamen elinizi eteğinizi çekecek değilsiniz. Yani dolayısıyla bu iki şeyi karıştırmamak lazım birbirine. Emeklilikten sonra da insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Çalışma hayatı içinde oluyorlar. Başka başka alanlara yönelebiliyorlar. Daha hobilerini, daha sevdikleri işleri yapabiliyorlar. Belki öyle planları varsa, ama kesinlikle hayatın içinde kalmak ve sağlıklı yaşlanabilmek için, aktif yaşlanma
1: Evet.
0: dediğimiz olgu, sağlıklı yaşlanabilmek için mutlaka o hayattan kopmamaları gerekiyor. Yani emekli olabiliriz ama bu bizim işte doğrudan yaşlandığımız anlamına gelmiyor. Yani yaşlılığı aslında böyle çok kelime olarak da çok zikretmeden, hani ben artık şu yaştayım, yaş aldım, farklı yaşlıların farklı değişkenleri var. Bunu adapte olmaya çalışmak lazım.
1: Belki farklı hobiler olabilir, değil mi? Emeklilik sırasında.

0: aslında emekli olduktan sonra yapılabilecek. Hem güzel zaman geçirme, sosyalleşmeye de belki vesile olabilecek hobiler olabilir. Bir de hocam ikinci iş emekli oluyor. Sonrasında bireyler zaman zaman ikinci bir işte çalışabiliyorlar. Ve burada da ne yazık ki bir ön yargı var. Çalışma hayatında ayrımcılığın önüne geçilmesi, toplumun yaşlı bireylere karşı sorumluluğu noktasında neler yapılabilir?
1: Şimdi her yaşa bizim tabii saygı duymamız gerekir. Bu ayrımcılık konusu çok aslında çok boyutlu bir konu. Yaşa bağlı olarak ayrımcılık söz konusu, işte iş yeri ayrımcılığı söz konusu, başka başka milletlerden olma, kimliklerden olmaya bağlı ayrımcılık söz konusu. Ama tabii bugünkü konumuz yaşlılık olduğu için, yani yaş ayrımcılığı gibi düşünebilirim, yaşlıları ayrımcılık gibi düşünelim. Bunlar tabii zaman zaman karşılaştığımız durumlar. Ama herkese eşit saygıda durmamız gerektiği için, yani bu mümkün mertebe daha kolaylaştırıcı ve hoşgörü anlayış sergilememiz gerekiyor. Yani bunun tabii düzenlenen hukuki mevzuatlar da var tabii bunlara karşı, ama çoğunlukla bahsettiğimiz alan toplumsallık olduğu için daha çok insanın insanla olan münasebetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki sosyalliğin daha saygı temelli gelişmesi onların da hayatlarını daha da kolaylaştıracaktır.
0: Belki bilgi ve birikimden faydalanmayı düşünebilir.
1: Evet, tecrübe bilgi çok değerli. Yani onlar da çalışma hayatının içindeler ve bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Yani böyle düşünelim dediğiniz gibi. Çünkü her zaman için bizim de onlardan göreceğimiz, iş uygulamalarında alacağımız şeyler olacaktır. Yani o geçmişin, geleneğin tecrübesi de bugün biz belki modern teknikler, yöntemler öğreniyoruz ama bu tamamen geleneksel yöntemleri de bir tarafa atacağımız anlamına gelmiyor. Yani ikisinden de istifade etmemiz gerekiyor. Bu noktada onların tecrübeleri bize yol gösterici olacaktır.
0: Hocam siz aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığı görevini de icra ediyorsunuz. Bakanlığın Yaşlanma Vizyon Belgesi Kalkınma Planı hakkında da bizleri bilgilendirebilir misiniz?
1: Evet, 2023'te vizyon belgesi oluşturuldu. Geçen aylar içinde de yaşlılık şurası yapıldı. Tabii yine kalkınma planları içinde de özel ihtisas komisyonları var. Bunların hepsi Türkiye nüfusunun işte giderek yaşlandığı gerçeğiyle uyumlu bir şekilde ortaya kondu. Bu ortaya çıkan şuralarda alınan kararlarda bizi neler bekliyor? Hani yaşlılık olgusuyla ilgili değişkenler, mesela ciddi bir bakım ekonomisi. Yaşlanan nüfus giderek huzurevi ihtiyacı. Yani bugün insanlar yaşlılarıyla, tamam, evinde birlikte yaşayan da var. Yani biz böyle dört aileden birinde yaşlısı olan bir toplumuz aslında baktığımız zaman. Ve birlikte yaşıyorlar. Yani bu birlikte yaşama kültürü de bizde çok canlı. Ama yani bunun mümkün olmadığı durumlarda tabii
0: Evet.
1: devletimizin imkanları, özel huzurevleri, devletimizin özel yine kendi huzurevleri bu hizmeti veriyor. Yine gündüzlü bakım hizmeti veren kuruluşlarımız da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. Mümkün mertebe bu dönemi yani daha böyle yaşam koşulları olarak, yaşam kalitesi olarak iyi geçirmeyi düzenleyen kurumlarımız hani devletimize bağlı var. Bunlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden ulaşabilirler vatandaşlarımız. Yine 183'ten bu tür kurumların nerede olduğuyla ve almak istedikleri destekler noktasında ulaşabilirler.
0: Hocam göz önünde bulundurulması gereken bir başka konu da afet ve acil durumlarda içermeci toplu bir yaklaşımıyla yaşlı bireyler için koruma ve müdahalenin artırılması ve değişen ihtiyaçlara göre bakım ekonomisi planlamasının gerekliliği değil mi?
1: Evet, bu çok önemli bir husus çünkü son yaşadığımız 9 Şubat depremlerinde biliyorsunuz kırılgan gruplar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. En fazla zarar gören onlar oldu. Yani kırılganlık seviyeleri yüksek olduğu için hem müdahalede bir öncelik hem de işte yakınlarını kaybeden yaşlılarımız oldu. Kendileri çok yalnız kaldı. Bunların desteklenmesi tabii bakanlığımızca önceliklendirildi. Yani öncelikle tabii biz onları sahip çıkmaya çalıştık. Kuruluşlarımızda, yakın sosyal çevrelerinde. Burada unutulmaması gereken durum, afetler her zaman olacaktır. Allah tabii saklasın ama önceliklendirilmesi gereken gruplar arasında, yani ilk yardım ulaştırması gereken gruplar arasında olduğunu unutmamak lazım yaşlılarımızın. O yüzden buna da ayrıca dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, kuşkusuz hayatın her evresi farklı bir güzelliğe sahip ve toplum ancak farklı yaş gruplarının varlığıyla nesilden nesile varlığını sürdürebilir. Her bireyin kaçınılmaz olarak aynı geleceğe yol aldığı döngü olan yaşlılık olgusunu toplumsal olarak ele aldık bu hafta. Güçlü aile ve dayanışma ruhuna sahip toplumlar için hafıza deposu olan yaşlılarımıza saygıyı eksik etmeyelim diyerek bu hafta da programımızı kapatıyoruz. Sayın konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'e çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerle efendim, hoşça kalın.

Nilay Yazar Kan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: çok yoruldum. Aklımda hep o an. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Tek bir şansım olsa, sadece tek bir şans, o anı geri getirmek isterdim. Neden geçtim kırmızıda, neden? Keşke diyorum hep. Keşke kırmızıda dursaydım.
1: Keşke dememek için kırmızı ışıkta dur.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Genellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını anlatmaya gayret ettiğimiz bu programda bu akşam da çok güzel bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olan nöral terapiyi her yönüyle konuşmaya gayret edeceğiz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasına emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşa ve teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan'a teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, nöral terapi. Nöral terapi özellikle kas iskelet sistemi başta olmak üzere her türlü ağrı ve hastalıkların tedavisi için uygulanan çok bütünsel bir tedavi yaklaşımıdır. Özellikle serin fizyolojik dediğimiz sodyum klorürün içerisinde seyreltilmiş lokal anesteziklerin cilt, dokular, ganglionlar, sinir bölgeleri, belli akupunktur noktaları, yara izleri, tetik noktalarına enjekte edilmesiyle uygulanır. Etkisi lokal anestezinin etkisinden daha uzun sürer. Lokal etkisinin yanı sıra nöral, hormonal, hücresel ve psişik olarak tüm bedenin tedavisini sağlayabilir. Nöral terapinin tarihsel gelişimine baktığımızda 1905'te Ein Hor tarafından novokain dediğimiz lokal anestezin keşfi ve 1906'da Spes tarafından novokain infiltrasyonu ile bölgesel yara iyileşmesini hızlandırdığını keşfetmesi ve lokal anestezik maddelerle yapılan çalışmalar nöral terapinin bilinmeyen başlangıcı olmuştur. Tüm bu çalışmaların yanında nöral terapi bir arayış sonucu tesadüfen bulunmuştur. Her şey Walter ve Ferdinand Huneke adlı iki doktorun kız kardeşlerini tedavi etme çabaları sonucu oluşmuştur. Huneke kardeşler nöral terapinin etkisinin daha çok vejetatif yani otonom yani kendiliğinden çalışan ne gibi kalp damar gibi sinir sistemi gibi sindirim sistemi gibi ürogenital dediğimiz özellikle böbrek idrar yolları gibi sistemlerin yani kendiliğinden çalışan insanın hükmedemediği sinir sistemi üzerinden olduğunu açıklamışlar ve vejetatif sinir sisteminin fonksiyonu normal hale getirerek etki ettiğini ileri sürmüşlerdir. Burada tabii nöral terapi etkisini bu sistem yani vejetatif sinir sistemi üzerinden göstererek bu sistemden kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisine uygulanır. Nöral terapi migrenden diz kireçlenmesine, kronik yorgunluktan yüz felcine kadar birçok hastalığın tedavisi kullanılan çok kısa sürede yanıt veren ve yan etkileri nadir olan tedavi seçeneğidir.

vücudun kendi içerisinde yapması gereken iyileştirme ve onarma işlemi gerçekleşmediğinde başvurulan nöral terapide kortizol yer almaz. Kan sulandırıcı kullanan, lokal anestezik ilaçları alerjisi olan, bizimle anlaşmakta zorlanan yani kooper olamayan, aktif psikotik hastalığı olan, miyastene gravis gibi bir nörolojik hastalığı olanlara tabii ki nöral terapi önerilmez. Bu noktada tabii özellikle enjeksiyon yöntemiyle lokal anestezi uygulayarak otonom sinir sistemini etkilemek ve bu sayede vücudun kendi kendini iyileştirme fonksiyonunu devreye sokmak nöral terapinin şiarıdır. Ve birçok hastalıkta da ne yapılabilir? Nöral terapiden yararlanılabilir. Aklımıza şu gelebilir. Nöral terapi hangi hastalıklarda uygulanır? Bunlardan bir tanesi en başta migren ve diğer baş ağrıları. Bel ve boyun fıtıkları. Omuz ağrıları. Diz kireçlenmeleri, menisküs, bağ lezyonları. Sporcularda görülen diz travmasına bağlı durumlar. Fibromiyalji, miyofasiyel ağrı sendromu, kronik yorgunluk sendromu, tenisçi dirseği, golfçi dirseği gibi dirsek problemleri, karpal tünel sendromu, küpital tünel sendromu, yüz felci, trigeminal nevraji, huzursuz bacak, demans, her türlü uyku problemleri, beyin sesinde, baş dönmesinde, kulak çınlamasında, bacaklarda dolaşım bozukluklarında, mesela damar tıkanıklığında, varislerde, şeker hastalıklarına bağlı sinir harabiyeti dediğimiz nöropatik tablolarda, nöropatik ağrılarda, astımda, alerji durumlarında, bağışıklık sistemini güçlendirilmesinde, kronik sinüzitte, kronik otit gibi kronik enfeksiyon durumlarında, zona dediğimiz cilt hastalığında, bağırsak hastalıklarında, iritable bağırsak, kronik kabızlık, gaz şikayetleri, karın ağrıları gibi, depresyonda, anksiyete bozukluğunda, kronik pelvik ağrılarda, kronik cilt hastalıklarında, tedaviye dirençli ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları, idrar yanması durumlarında, bazı hormonal hastalıklarda, goiter gibi, menopoz gibi, adet düzensizlikleri ve infertilitede, sağlıklı yaşam için toksinlerden arınmada ve anti-aging için de nöral terapi uygulanabilir diyoruz. Nöral terapi peki nasıl uygulanır? Lokal anestezik ilaçlar serin fizyolojik denen vücut sıvısına eşdeğer sıvılarla seyreltilir. Çoğunlukla cilt içine uygulanır. Ayrıca kas içi, ganglion, eklem içi uygulamalar da mevcuttur. Ağrılı bölgelere, tetik noktalara, sinir segmentlerine, varsa bozucu alan adı verilen alanlara, bazı akupunktur noktalarına da uygulama yapılabilir. Bu tedavide ince çaplı ve tek kullanımlık iğneler kullanılır diyoruz. Nöral terapi peki herkese uygulanabilir mi? Ya da şöyle soralım. Nöral terapi kimlere uygulanmaz? Öncelikle miyastene gravis dediğimiz bir kas sinir hastalığı. Parkinson'da, MS dediğimiz multiple skleroz hastalarında. Kalp yetmezliğinde, ikinci ve üçüncü derece kalp bloğu olan hastalarda. Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda. Malign tümör hastalığı olanlarda. Ruhsal hastalığı olanlarda. Akut cerrahi endikasyonu olanlarda. Bazı kan sulandırıcı, asit salisilik gibi bazı kan sulandırıcı ilaç kullananlarda. Tiroid için atom tedavisi alan hastalarda 6 ay boyunca. Tiroid scintigrafisi çektiren hastalarda 1,5 aydan önce uygulanmamalıdır. Nöral terapi her yaşta hastaya uygulanabilir. Ama kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda muhakkak uygulamada dikkatli olunmalıdır. Bu bir. İkincisi kandan gayrı lokal anestezik ilaçlara karşı alerjisi olanların da yaptırması uygun değildir. Yine kooperi olamayan yani bizimle komutsal olarak anlaşamayan aktif psikotik hastalığı olanlar, işte miyastene gravis, MS, Parkinson gibi nörolojik hastalığı olanlar da önerilmez. Yine ağır demans, akut kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, ileri evre konjestif kalp yetmezliği, genetik hastalıklar, verem, sepsis gibi ağır enfeksiyon durumları, kronik hastalıkların son dönemi, hareket kısıtlı olan ciddi artroz durumlarında da yarara kısıtlıdır.
Ancak bu hastalıklar olanlarda bozucu alanların bulunup ortadan kaldırılması ile fayda görebilir. Peki nöral terapi ile etkin tedavi yöntemi yapılabilir mi? Evet. Nöral terapi refleks tedavileri içinde en etkin sonuçları olan bir regülasyon tedavisidir. Hastalığın nasıl, ne zaman, neden ortaya çıktığı tanı açısından çok önemlidir. Nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır. Birincisinde rahatsızlığın uzandığı omurga bölümüne yapılan anestezik madde enjeksiyonu esastır. İkincisi rahatsızlık olan bölgeye yapılan enjeksiyondur. Nöral terapide lokal anestezik uygulamalar cilt altı, kas dokusu, vücuttaki yara ve ameliyat izleri, eklem içi ve ağrılı noktaları yapılır. Enjeksiyonlar asla sinir içerisine yapılmaz. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır. Affedersiniz. Nöral terapinin avantajları nelerdir? Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan nöral terapi, kısa sürede cevap alınabilecek bir tedavi şeklidir. Hem tedavi edici hem de koruyucu hekimlik alanlarında kullanabilen ve uygulaması kolay olan bu tedavide yan etki nadirdir. Genellikle görülmez. Nöral terapi ile ilgili biz tabii hekim olarak çok soru alıyoruz. En çok nöral terapi ne işe yarar diye soruyorlar. Çünkü vatandaşlarımız ya da danışanlarımız kupayı, hacamatı, akupunktür hakkında tabii ki bir bilgi birikimine sahip oluyorlar. Ama nöral terapi çok fazla bilinmiyor. O nedenle soruyorlar, nöral terapi hocam ne işe yarar? Nöral terapi vücudumuzda çok geniş bir elektriksel ağ yapısında olan bizim az evvel söylediğimiz yani hükmedemediğimiz sistem yani vejetatif otonom sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar. İnsan vücudu tamamen birbiriyle ilişkili bir yapıdır. Bu ilişki otonom sinir sistemi denen sinirsel ağ ve fasya dediğimiz zarlar aracılığıyla olur. Bu yapıların herhangi bir yerindeki aksaklık sistemin tamamında etkiler ortaya çıkarır. Biyoelektriksel aktivite bozulur. Nöral terapide temel amaç aksaklıklara neden olan hücre elektriksel özelliğini düzelterek tüm sistemin kendini düzeltmesini sağlamaktır. Nöral terapide özellikle yerlere uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile vücutta 3 tane dolaşım düzenlenmiş olur. Bunlar kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel iletidir. Bir dokunun kan dolaşımı artınca o doku beslenir. Lenf dolaşımı artınca doku metabolitlerinden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi artan düzenlenen doku ise daha düzenli çalışır. Dolayısıyla beslenen, temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar. Doğal bir tedavi olarak kabul edilen nöral terapi ilaç tedavisi değildir. İğnelerdeki kısa etkili lokal anestezik maddenin otonom sinir sistemi üzerinde oluşturduğu uyarıdan faydalanır. İğne cilde yapılır yapılmaz bu uyarı sinir ağında yayılır, biyoelektriksel olarak düzelme oluşturulur. Yine şu sorulur bize, nöral terapide kortizol ilaç mı kullanılır? Hayır. Nöral terapide kortizon yani steroid asla kullanılmaz. Lokal anestezik yani işte bir yeriniz mesela kesildi dikiş atarken kullandığımız lokal anestezik ya da diş çekilirken kullanılan lokal anestezik yani uyuşturucu o bölge uyuşturan kimyasal maddeler. Lokal anestezik ilaçlar serin fizyolojik ile seyreltilerek uygulanır. Ne yapıyoruz? İşte lokal anestezikten bir miktar, serin fizyolojikten bir miktar alıp karıştırıyoruz ve bunu kişinin cilt altına belli yerlere uyguluyoruz. Asla lokal anestezik ve serin fizyolojik dışında başka bir ilaçla karıştırılma olmuyor. Tabi kullanılan lokal anestezikler de aslında topu topu iki tane. Bir tanesi prokain, bir tanesi lidokaindir. Ben mesela daha çok prokain kullanıyorum. Nöral terapinin kaç seans uygulanması lazım? Tabii ki hastanın şikayetinin ne olduğuna, başlangıç zamanına, muayene bulgularına göre seans sayısı sıklığı değişebilir. Şikayetleri yeni başlayan hastalarda 2 ya da 3 seanslık bir tedavi yeterli olabilmektedir. Uygulanacak seanslar arasında 48 ila 72 saat olması gerekir. Kronik problemlerde ise daha uzun tedavi süresi gerekir. En az

6 seans uygulanması gerekir. Hastaya göre değişmekle beraber başlangıçta hafta 2 defa olacak şekilde tedaviye başlanır. Sonra gerekirse haftada 1'e düşürülebilir. Toplam seansla yine hastanın klinik gidişiyle ilişkilendirilir. Tedavi genellikle 6 ila 12 seans şeklindedir. Demek ki hastanın şikayetleri fazlaysa yeni başlayan hastalıklarda toplam 2 ya da 3 seans. Araları 48 saat ya da 72 saat olabilir. Ama kronik vakalarda bu en az 6 ila 12 seans olmalıdır. Haftada 2 ama rahatlayınca haftada 1'e de düşülebilir. Hep yine sorulur. Nöral terapi ağrılı bir tedavi midir? Hayır. Hastanın nöral terapi sırasında çok hafif bir ağrı hissedebilir. Çünkü kullandığımız iğneler çok incedir. Genellikle kısa iğneler kullanırız. Ama bu ağrı kısa süre içerisinde kendiliğinden de geçer. Nöral terapinin yan etkileri nelerdir? Şimdi uygun tekniklerle dikkatli bir şekilde yapılan nöral terapide çok şükür büyük bir majör komplikasyon beklenmez. Ancak kana bozukluğu olanlar, kan sulandırıcı kullananlarda uygulama sonrası kanama olabileceği için bazı teknikler kullanılmaz. Nöral terapide çoğunlukla yan etki gözlenmez. Sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi ve vazovagal senkop yani bayılma bulunurken nadir görülen yan etkiler arasında kulak çınlaması, ağızda metal bir tat, ağızda uyuşma hissi, bazen tansiyon düşüklüğü, bradikardi dediğimiz nabzın düşmesi ya da taşikardi nabzın artması, alerjik reaksiyonlar, kramplar yer alabilir. Ayrıca enjeksiyon yapılan yerlerde bazen morarmalar da olabilir. Burada tabii diğer bir yandan da nöral terapinin uğraştığı sahalardan bir tanesi bozucu alan dediğimiz vücuttaki bazı alan. Mesela bozucu alanlar nelerdir? Mesela bir ameliyat olursunuz, o ameliyatın kesi yerleri bozucu alandır. Mesela aşı olursunuz, aşının olduğu yerler bozucu alandır. Mesela bir yeriniz kesilir, oraya dikiş atılır ya da bir yeriniz kesilir, o bölge kendinden iyileşir, orada bir cilt katmanı, scar dokusu oluşur, bunlar bozucu alandır. Bozucu alan hücrenin temel biyoelektriksel yapısının değişmesi sonucu oluşan yapı ve fonksiyonun bozulan doku alanıdır. Yaşam boyunca karşılaşılan dış etkenlerin işte enfeksiyon, travma, operasyon benzeri vücuda yapılan müdahaleler bozucu alan yapabilme potansiyelleri maalesef vardır. Bu alanlardan çıkan olumsuz uyarımlar tüm sisteme yani bedene yayılır. Oksijen metabolizması yeterli ise elde edilen enerjiyle hücre hemen kendini toparlar. Ancak sert, yoğun, sürekli uyaranlar varsa hücre kendini toparlayamaz. Elektrik potansiyelini kaybettiği için sürekli ritmik boşalımlar üretir. Bozucu alan adını alan bu oluşum kişi ölünceye kadar devam eder. Bozucu alanlar hastalık ortaya çıkmadan önce bireylerde verimliliğin azalması, genel kırgınlık, kronik yorgunluk, bağışıklık sisteminin bozulması, alerji, bağırsak sorunları, sebebi belli olmayan ağrılar gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Her kronik hastalık bozucu alan tarafından tetiklenebilir ve sürdürülebilir. Her hastalık veya yaralanma geriye bir bozucu alan bırakabilir. En sık görülen bozucu alanlar diş problemleri, diş tedavileri, ameliyatlar, trafik kazaları, özellikle yanık izleri ve bağırsak florasındaki bozukluklar. Nöral terapi tedavisi kalıcı mıdır? Çok sorulur. Doğru uygulandığında özellikle bozucu alanların tespiti ve tedavisi iyi yapıldığında tedavi kalıcı olabilmektedir. Ancak iyilik halinin devamı için düzenli beslenme, yeterli sıvı alma, kötü alışkanlıktan uzak durma ve fiziksel aktivite önemlidir.
Nöral terapi hangi hekim tarafından uygulanır? Bu tedavi nöral terapi eğitimi almış her hekim tarafından uygulanabilir. Tedavi uygulaması kadar özel muayene yöntemleri de önemli olduğundan mutlaka eğitim

eğitim almış kimselere yaptırılması önem arz eder. Peki nöral terapi yapılmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir? Tedavi öncesinde herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Nöral terapi tedavisi yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerekir? Nöral terapi uygulamasından sonra hasta günlük hayatına devam edebilir. Bu süreçte hastanın bol su içmesi önerilir. Peki nöral terapi depresyona iyi gelir mi? Nöral terapi otonomik sinir sisteminde düzelme sağladığından depresyonda destek tedavi olarak kullanılabilmektedir. Depresyonda otonomik sinir sisteminde etkilenme olup bedensel bozukluklarda da etkilenebilmektir. Migrende nöral terapi işe yarar mı? Evet, migrende hastaya özel tedavi yaklaşımı önem arz eder. Nöral terapide migren hastalarında özellikle belli noktalara uygulama yapılmaktadır. Migren ataklarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran, bireysel farklılıklar gösterebilen durumlar ya da bozukluklar da değerlendirilerek bu durumlara yönelik nöral terapi uygulaması yapmak, tedaviden alınan yanıt oranı arttırmaktadır. Nöral terapi tek başına ya da diğer tedavilerle de ne yapılabilir? Kombine edilebilir diyoruz. Evet, nöral terapi bizim geleneksel ve tamamlayıcı tıpta özellikle çok uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir. Haftada bir ya da iki kez 6 ila 12 seans boyunca da yapabiliriz. Kullandığımız sadece bir lokal anestezittir ve serum fizyolojidir diyoruz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta nöral terapi konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

kadehler dolusun yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

0: Türkçe sözlü hafif müzik dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
1: Turkuaz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde

gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Son bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılarımız grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayımlanacak. Yunan basını Mekke Anlaşması'nı yazdı. Ankara jeopolitik gücünü artırıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Yunan basınında gündem olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleşen toplantı ve sonrasında yapılan açıklamalar da yakından takip edildi. Yapılan haberlerde İstanbul'daki toplantının ittifaka ivme kazandırdığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran Savaşı'nı sonlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kıdemli danışmanlarıyla İran Savaşı'nın bittiğini açıklayıp açıklamama konusunu görüştü. Yetkililer Trump'ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti. İranlı bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sivilleri asla hedef almayız iddiasını reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Amerikan ordusu sivilleri hedef almaz şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Almanya son yıllarda artan sabotaj ve hibrit saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Almanya'da son yıllarda Rusya'nın sorumlu tutulduğu siber saldırılar, sabotaj girişimleri ve dezenformasyon operasyonları ardarda gündeme gelirken, özellikle 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü insansız hava aracının bulunması, Berlin'in Moskova'ya yönelik suçlamalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi YDP, parti meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da köye saldırdı, iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusuyla Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk, iki Filistinli yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail'in alıkoyduğu Doktor Ebu Safiye, gardiyanlar tarafından tehdit ediliyor. İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, İsrailli gardiyanların kendisini darp etmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini belirtti. Son haberimiz Venezuela'dan. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez seçim olacak ama ülke hazır olduğunda açıklamasını yaptı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkede

0: Gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda," dedi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASEM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Arzu Hanım.
0: Dış gündem başlıkları hayli yoğun.
1: Evet.
0: Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki zirvesini takip ettik. Dünyanın gözü kulağı iki gün boyunca oradaydı. Bişkek, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl zirvesine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu zirveye katıldılar. Sonunda Bişkek Deklarasyonu yayımlandı. Hem sonunda alınan kararları, deklarasyonu hem de zirveyi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Yani 25. yıl diyoruz. Evet, İşbirliği Örgütü'ne dönüşmesi, ŞİÖ'ye dönüşmesi itibariyle bakıldığında yani 2001'den bu yıla evet bir 25 yıl. Ama öncesi itibariyle aslında 96'dan itibaren Şangay'ın bir platform geçmişi var. Şangay beşlisi olarak geçer. Dolayısıyla bu 25+5 olarak kabul etmek lazım. Öncesinde de çünkü 96'dan itibaren zirveler gerçekleşiyordu ve 99'dan itibaren çok kutupluk bağlamında o sloganıyla da dikkat çeken bir platform olarak ön plana çıkmıştı. Peki bugün bu denli bu platformu ya da örgütü ön plana çıkartan husus ne? Şu an bakıldığında nüfusu, sahip olduğu yüz ölçüm ve içindeki üye ülkeler itibariyle bakıldığında gerçek manada çok kutupluluk söylemini hem diplomaside hem ekonomide hem de siyasette bugün bakıldığında çok boyutlu olarak uygulamaya çalışan bir ülkeler topluluğu var ve küresel güneyin de ete kemiğe bürünmüş yapısı, yapısal bu anlamda örgütü bağlamında. Ve yine burada dikkati çeken husus Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, İran ve benzeri buradaki örgütlere bakıldığında 10 üye olarak aslında geri geldiğinde birbiriyle mesela Hindistan, Pakistan, Keşmir mevzu dahil olmak üzere Çin, Hindistan bunca farklılıklara rağmen tek kutupluluğa ya da Batı'nın bu anlamdaki hegemonyacı anlayışına karşı her şeye rağmen bir arada olabilme iradesini ortaya koymaları. Ve bu Bişkek Deklarasyonu'na da bakıldığında taraflar bir kere bölgesel güvenlik, efendime söyleyeyim entegrasyon süreci ve çok kutupluk bağlamda burada bir kararlılık ortaya koymuş vaziyetler. Fakat yine burada dikkati çeken bir husus var ki bunu Türkiye bağlamında da konuşacağız. Şangay İşbirliği Örgütü aslında gerçekten bir platformdan bir teşkilata dönüşebilmiş vaziyette mi? Ve bu bağlamda bir NATO ya da bir Avrupa Birliği ile mukayese edilebilir mi? Baktığımızda her ikisi de değil. Yani şu anki mevcut şartlar altında ama bununla ilgili olarak bir irade ve kurumsallaşma süreciyle ilgili burada bir kararlılık var. Nitekim son bu anlamdaki deklarasyona ve orada liderlerin yaptığı açıklamalara da bakıldığında yeni üyeler yok. Bu da mevcut üyelerle birlikte bu örgütün daha da derinleşme bağlamında güvenliği, güvenlikle birlikte orada işte yapay zekadan tedarik zincirlerine işte yeşil enerjiden yeşil ekonomiye kadar orada çok boyutlu bir şekilde bu mevcut üyeler arasındaki iş

0: işbirliğini geliştirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu haliyle bile bakıldığında açıkçası başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı cenahında, bu sadece Batı değil, Japonya'sından Güney Kore'sine kadar, burada Avustralya'sına kadar bu bölgede de çok yakından takip edilen bir örgüt. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Bu 25 artı 5 yıl içerisinde, toplam 30 yılda belki çok daha farklı bir noktaya gelebilirdi. Ama bu bahsettiğimiz çok farklı sorunlar ya da çok farklı hedefler bağlamında bu örgütün halen kat etmesi gereken mesafeler var. Bu örgütü büyük ölçüde bir arada tutan da Birleşik Devletler'in şu an Avrasya ya da Asya Pasifik'i hedefleyen buradaki politikaları ve bu kapsamda istikrar, güvenlik ve iş ekonomik anlamda, ticari anlamda, işbirliği ya da yapısal anlamda burada büyük bir destek arayışında olan bu bahsettiğimiz küresel güney ülkelerinin Çin'e olan bu noktada yaklaşımları ve Çin'in buradaki sahip olduğu muazzam kapasite, bu örgütü şu an Çin üzerinden, Çin, Rusya ile birlikte belki diğer birkaç aktör daha sayılabilir ama bugün küresellikte, uluslararası sistem içerisinde her ne kadar alternatif ifadesini kullanmak istemeseler de açıkçası bir alternatife doğru götürüyor ve Şangay ile birlikte bir ikisi de bundan açıkçası çok da bağımsız düşünmemek gerekiyor. İşin kısaca özeti bu.
1: Bir de Şangay İşbirliği Örgütü'nü Türkiye açısından değerlendirirsek hocam, ilk soruda da altını çizdiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye şeref konuğu olarak davet edildi. Orada önemli bir konuşma yaptı. İkili görüşmeleri oldu. Aynen. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme manşetlere yansıdı, ön plana çıktı. Türkiye açısından bakarsak örgütün neresinde ve bundan sonra geleceği açısından nasıl değerlendiririz?
0: Yani Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri açısından bakıldığında burada dengeye dayalı çok boyutlu politikalarında oldukça önemli bir yere sahip. Bugün Azerbaycan üyesi değil ama Azerbaycan da oradaydı. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı özelinde orada şeref konuğu olarak bulunması, Türkiye'nin orada biliyorsunuz diyalog ortaklığı süreci var ve bu kapsamda da Türkiye'nin aslında 2010'lardan itibaren Şangay'a dönük yaklaşımları açıkçası belli bir takım dengeleri etkileyebilme kapasitesi boyutuyla çok farklı yorumlamalara da burada bir zemin oluşturuyor. Fakat bunun bir kez daha altını çizelim. Az önceki konuşmamda belirttiğim, bu örgüt şu an ne bir NATO ne de bir Avrupa Birliği. Şu an inşa halinde bir yapı ve mevcut uluslararası sisteme de bakıldığında inşa süreci devam ediyor. Belirsizlikler oldukça fazla. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nin oradaki mevcut pozisyonu da açıkçası bu dengesizlik içerisinde dengeyi sağlayabilecek ya da dengesizliğin dengeleyicisi rolünü oynayabilecek bir işte tedarik zincirlerinden, orta koridor dahil olmak üzere bölgenin sahip olduğu başta petrol, doğalgaz ve diğer kritik minerallere kadar bu bağlamdaki yer, ama daha ötesi jeopolitik oradaki pozisyonu itibariyle Doğu ve Batı, Çin ve Birleşik Devletler arasında oldukça belirleyici bir yere sahip. Bundan ötürü Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri paylaşılamayan birer devlet ve Türk Devletleri Teşkilatı da önümüzdeki süreçte çok net bir şekilde göreceğiz. Paylaşılamayan bir örgüte doğru dönüşecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kırgız Cumhurbaşkanı'yla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla, Rus Devlet Başkanı'yla oradaki gerçekleştirdiği aslında görüşmeler de, yani isimler itibariyle baktığımızda Avrasya'daki en temel çekirdek. Orta Asya, Kafkasya ve Rusya boyutuyla bakıldığında orada bir süreci işaretliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını önemli çizdiği husus, bu bir eksen kayması değildir. NATO ile mevcut ilişkiler devam edecek. Ama Türkiye en nihayetinde mevcut.

0: mevcut dış politikasına uygun olarak bu ülkelerle ya da bu örgütlerle olan irtibatlarını, ilişkilerini güçlendirerek devam ettirecektir. Bu da Türkiye muazzam bir derecede bir manevra alanı tanıyor ve daha da ötesi, şu an bakıldığında İsrail dahil, Birleşik Devletler'in F-35'lerden başlamak üzere bakıldığında, Yunanistan'ın verdiği bir takım mesajlara da bakıldığında, burada Türkiye'yi ya da Türkiye olmasa da, Türkiye'nin yerinde başka bir aktör olsa da, bu tür aktörleri, bu bahsettiğimiz özellikle beka ya da kendi güvenliğine dönük refleksler bağlamında zaten böyle bir politikaya mecbur kılıyor. Onun için Türkiye'ye dönük bu tür eleştirileri getiren ülkelerin ya da liderlerin çok net bir şekilde şunu göz önünde bulundurmalar lazım. Türkiye'nin ya da Türk Cumhuriyetlerinin mevcut dengeye dayalı çok boyutlu politikalarına bakıldığında bunun altında yatan en temel sebep nedir? Cevap çok basit. Yeni büyük oyunun burada edilgen aktörleri olmak istemiyorlar. Bu oyunun kendi coğrafyalar üzerine oynanmasını istemiyorlar. Ve bu anlamda müstakil birer devlet olarak burada çok daha güçlü bir pozisyon içerisinde sahip oldukları jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik avantajları çok akıllıca bir diplomasiyle burada bu süreçten minimum etki, maksimum kazançla çıkarma peşindeler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki şeref konu olarak kabul görmesine ve verdiği mesajlara bakıldığında da bu vizyonu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Peki hocam, evet. Tabii gündemin bir diğer önemli başlığı Amerika Birleşik Devletleri İran krizi. Evet. Bu krizde devam ediyor. Söz düellosunun yanında karşılıklı saldırılar da var. Evet. Örneğin İran ordusu Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait radar tesisleriyle Amerikan askerlerinin toplandığı merkezlerin hedef alındığını bildirdi. Ürdün'de hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a baktığımızda bu savaşı bitirmek istediğini hem belirtiyor hem de işte bugün Wall Street Journal'ın haberinde de dinleyicilerimize aktardık. Süreç nereye doğru ilerliyor hocam?
0: Yani açıkçası her iki aktöre bakıldığında Birleşik Devletler ya da Trump çok net bir şekilde bu stratejik bazdaki hedeflerini gerçekleştirmeye dönük olarak İran üzerinde muazzam bir baskı uygulamaya çalışıyor. Ki bu baskı önce askeri operasyonlarla, vuruşlarla başladı. Arkasından ekonomik olarak bu devam ediyor ve siyaseten de tecrit etmeye dönük adımlar var. Ve bu kapsamda da İran ve yakın çevresini, bölgeleri karşı karşıya getirmeye dönük hamleleri söz konusu oldu. Bu devam ediyor mu? Ediyor. İran'ın da buna karşı bir kararlı duruşu var ve bu kararlı duruşta açıkçası Birleşik Devletler'in çok da hesap etmediği ve özellikle Hürmüz ve Basra Körfezi bağlamında burada o jeopolitik ve stratejik konumu muazzam bir güce, ama daha ötesinde de elindeki mevcut araçları, ki burada İşte kamikaze dronlardan Bahreyn'de kullandığı veya işte füzelere, balistikler dahil Ürdün'e gönderdiği ve vekil aktörlere kadar sahadaki bir İran direnişi söz konusu. Bir barış söz konusu mu? Hayır. Yani şu an için çok mümkün görünmüyor. Bir topyekün savaş olur mu? O da çok mümkün değil. Çünkü aktörler bunu mevcut araçlarıyla test ettiler. Ne bu anlamda topyekün bir savaşa, saldırıya şu an girebilecek durumları askeri olarak söz konusu, ne de mali olarak. O yüzden bu kontrollü bir şekilde bu krizi devam ettirme ve belki korkak tavuk oyunu olarak da adlandırılabilecek bu süreçte taraflardan birinin pes etmesiyle bu süreci nihayete erdirme gibi bir durum söz konusu. Fakat şu an kontrollü bir süreç var. Bu kontrollü sürecin her an bir bölgesel savaş dahil dönme riski var mı? Evet. Bunu da Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve benzer ülkelerin şu anki teyakkuz hallerinden de anlayabiliyoruz. Bu bir süre daha devam edecek bu şekliyle bir kriz. Daha önce de konuştuk. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çok da farklı bir şey değil. Bu Körfez'deki bu ikinci bir şu an karşımızdaki tablo.
1: Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerde de gerginlikler var. Örneğin son zamanlarda Almanya ile Rusya ilişkileri geriliyor. Almanya Leipzig'teki bombalı insansız hava aracından Rusya'yı sorumlu tuttu. Bir takım adımlar attı. Bu olayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Son dönemde Rusya üzerinden biliyorsunuz Doğu Avrupa ülkeleri Rusya İngiltere arasında işte nükleer silahlarında kullanılabileceği bir takım iddialara kadar Rusya Avrupa ilişkileri hep gündemde. Ve Almanya'nın bu şekilde gündeme gelmesi aslında ilk değil. Daha öncesi itibariyle de bakıldığında biliyorsunuz Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 bir şekilde sabote edilmek suretiyle Rusya ve Almanya arasında bu tür krizlerin altyapısı oluşturulmuştu. Şu an karşılıklı olarak şimdi Rusya bunu reddetmekle birlikte zamanlaması ve sonuçları ve Rusya'nın buradaki tehditleri de göz önünde bulundurulduğunda bunu da çok göz ardı etmemek gerekiyor. Fail Rusya gibi daha çok ön plana çıkıyor. Burada enstitülerin karşılıklı kapatılması dahil diplomatik olarak, siyasi olarak süreçler de bir baskı oluşturulmaya çalışılsa da işin bir NATO boyutu var, bir de Avrupa Birliği boyutu var. Şu an Avrupa ile Rusya arasındaki bu diplomasi dahil olmak üzere bütün kanallar ciddi anlamda bir felç olmaya doğru gidiyor. Ve bugün bir havaalanında Rusya eğer bunu yaptıysa bunu yapabilmesi açıkçası istihbarat dahil olmak üzere Rusya'nın gücünü ortaya koyması açısından oldukça önemli. Zaten Almanya'yı ve Avrupa'yı bir şekilde harekete geçiren, NATO'yu da bir tepkiye iten sebep de bu. Bu tabii NATO 5. maddeye ne kadar gider bunu bilemiyoruz ama sonuçta bir NATO ülkesinin çok stratejik bir yerden hedef alınması da söz konusu. Rusya NATO'yu da Avrupa'yı da eğer bu eylemi gerçekleştirdiyse ciddi anlamda test ediyor. Göreceğiz ama sonuçta şu an Rusya'nın verdiği mesaj son Şangay'a da baktığımızda Çin'le ve diğer aktörlerle ilişkilerine baktığımızda bu savaşın daha da devam edeceği noktasında.
1: Bir de İspanya'ya bakalım. Tabii. En son İspanya hükümeti hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Septe kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Yani İspanya hem Rusya hem de İsrail boyutuyla bakıldığında öncelikle iç siyaset bağlamında ki bu aşırı sağ dahil olmak üzere orada bir istikrarsızlaştırılma. İspanya'nın iç siyasette istikrarsızlaştırılması Avrupa Birliği'ni de bu anlamda ciddi anlamda etkileyebilecek. Demografik bir buradaki baskıyla birlikte ki iş oraya doğru da gidiyor. Yani bu sadece İspanya ile sınırlı kalmayan önümüzdeki süreçte İspanya'nın hem İsrail'e hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verdiği buradaki net destek de göz önünde bulundurulduğunda Avrupa'yı en zayıf yerinden vuracak bu tür operasyonların dijital ya da sahada daha fiziki anlamda devam edebileceğiyle ilgili önemli bir mesaj. Nitekim İspanya'da bunu bu anlamda çok ciddiye aldığına yönelik mesajlarını veriyor. İspanya geri adım atar mı? Hayır. Yani şu anki mevcut gelişmelere de bakıldığında İspanya'nın kolay kolay adım atması mümkün değil.
1: Peki hocam. Evet. Bugünün önemli başlıkları bunlardı. Evet. Sizinle birlikte değerlendirdik. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.

0: Merhaba Türk Doğan.
1: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
0: İlk olarak Başbakan Andy Burnham'ın Avam Kamerası'ndaki ilk konuşmasıyla başlayalım. Hem iç hem de dış politika konularına değindi. Ülke genelinde ziyaretlerde bulunuyor. Onlardan bahsetti. Ayrıca Ukrayna'ya verilen savunma desteğini hatırlattı ve Ukrayna'ya savunma desteğinin süreceğini, bunda da kararlı olduklarını belirtti. Ve iklim kriziyle mücadele kapsamında da Kasım ayında Türkiye'deki COP31 zirvesine katılacağını da ifade etti İngiltere Başbakanı. Ve kamu yetkilerinin devri oldukça çok tartışılan bir konu İngiltere'de. Yani Londra'daki yönetim merkezinin kuzeye taşınması konusu. Londra merkezli yönetim anlayışı yerine tarihi bir adım atılarak yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi ve kuzeyde yeni bir birimin kurulması da gündemde. Diğer taraftan ekonomi ve hayat pahalılığıyla ilgili önlemlerin de alınacağını duyurdu başbakan. Ve ülkede en çok tartışılan konu başlıklarından bir tanesi de konut programı. Onu da gündemine aldı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana en büyük belediye ve sosyal konut inşa programına başlanacağını duyurdu. Ve İngiltere'de bir başka konu tabii ki bütün dünyada olduğu gibi hava sıcaklıklarıydı. Son yapılan açıklamalara göre 2026 yazı 5 sıcak hava dalgasıyla İngiltere'nin en sıcak yazı oldu. Meteoroloji ofisi verdi verileri, kayıtların tutulmaya başlandığı yaklaşık 150 yıllık dönem içinde İngiltere'nin en sıcak yazını yaşandı. Mayıs ve Ağustos ayları arasında yaşanan 5 sıcak hava dalgası vardı. Ülkenin büyük bölümünde kuraklığa yol açtı, orman yangınları ve ulaşımda aksamalara da neden oldu. Meteoroloji ofisi daha önce Ağustos ayının geri kalanında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi halinde 2026'nın rekor sıcak bir yaz olacağını öngörmüştü. Şimdi Ağustos ayının son bölümlerinde havalar serinlediği ancak yüksek basınç sistemleri etkisini sürdürdü. Kıta Avrupa'sındaki genel kuru hava sıcaklıkların yükselmesine yol açtı. Ve bunun sonucunda da İngiltere'de sıcaklıklar 30 santigrat derecenin üzerine çıktı ve ardı ardına bu 40 gün kaydedildi. Önceki rekor ise 34 gündü. Yazın en yüksek sıcaklığı 13 Ağustos'ta Londra'da 38,1 santigrat derece ölçüldü. Ve son başlığımız Merkez Bankası Başkanı'nın uyarısı ile ilgili olacak. Merkez Bankası Başkanı'ndan bir uyarı geldi. Yapay zeka ile ilgili Andrew Bailey yapay zekanın küresel ekonomik durgunluğa yol açabileceğini söyledi. Bunu bu konuda uyardı. Bailey finansal sistemler için önemli bir siber güvenlik riski oluşturabileceğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yapay zekanın küresel bir ekonomik durgunluğa yol açabileceği konusunda uyardı. Bailey açık bir mektup yazdı ve şirketlerin birden fazla firmayı eş zamanlı etkileyen güvenlik ihlallerine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Ve finansal güvenlikten sorumlu olanlara da küresel ölçekte güvenli ve sorumlu bir model dağıtım destekleme için uygun adımlarını atmaları gerektiğinde çağrıda bulundu. Ve Bailey Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na da değindi. Bu savaş nedeniyle ortaya çıkan arz şoklarının yol açtığı dalgalanma konusundaki endişelerini de dile getirdi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım Arzu Türkdoğan.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz
1: ederim Ayşe Hanım.
0: programımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugünün en önemli gündemi Ağustos ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı ve tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Bu sonuç bekleniyor muydu hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, yılın yaz aylarının son enflasyon verisinde öğrenmiş olduk. Yaklaşık beklentilere yakın geldi. Çünkü 1,5 ile 2 düzey arasında bir genel bekleyiş vardı. 1,84. Geçen yılın aynı döneminde 2,04 olduğu için aylık gerçekleşme baz etkisi de devreye girdiği zaman yıllık belirttiğiniz gibi 31,51'e gerilemiş oldu enflasyon. Hangi mal gruplarında nasıl bir yükseliş olmuş ona bakalım. Yıllık olarak baktığımız zaman en yüksek ya da şu ağırlıklarına göre sıralayalım isterseniz. Gıda, alkol içeceklerde %33,79, ulaştırma yıllık %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %30,77'lik bir artış gerçekleşmiş. Şimdi bunlar ağırlıkları da farklı olduğu için en yüksek enflasyonun yıllık gerçekleşmesi en yüksek katkıyı da gıda veriyor. Çünkü payı çok yüksek. Onun 8,12. Sonra ulaştırma. Dikkat ederseniz ulaştırmanın yıllık artışı daha yüksek. Onun da temel nedeni işte son dönemlerde yaşanan petrol ve türev ürünlerdeki artışlar ve akaryakıt fiyatlarındaki sürekli belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan değişimler. O nedenle yıllık enflasyona baktığımız zaman da ortalama olarak 31,51'de gerçekleştiğini görüyoruz. Konuttaki değişim %39,77. O hizmet sektörü gibi düşünecek olursak biraz orada kiraların vesairelerin artık enflasyon endeksi olarak gerçekleştiği için ve düşüş yaparlar orada da gerilemeler olduğu için biraz daha gerilediğini görüyoruz. En yüksek yıllık artış eğitimde. 53,44'lük bir artışla karşılaşıyoruz. Hizmetler sektörünün diğer kalemi lokanta ve konaklama artık ortalamaya çok yakın seyretmeye başladı. %31,16. Bu da şunu gösteriyor. Bazı hizmet üretici gruplarının fiyatlama davranışında gittikçe enflasyonun gelişimine paralellik göstermeye başlıyor. Yani Merkez Bankası'nın en çok üzerinde durduğu şey geçişkenlikte birincisi maliyet unsurları olarak baktığımız zaman girdilerin fiyatlarındaki artışlar tabii ki işletme onun üzerine taşımayacaklardır, fiyatlara yansıtacaklardır. Özellikle kur önemli ölçüde belli bir düzeyde devam ediyor. Onun bir geçişkenliği son derece düşük. Geriye beklentiler kalıyor. Beklentiler de şey açısından son derece önemli. Hizmet kesimi açısından son derece önemli. Çünkü oradaki bütün fiyat yapıcı gibi davranan işletmeler kendi beklentilerini fiyatlarına yansıttığı zaman Merkez Bankası'nın kendi hedefinin üzerinde çok çok üzerinde rakamlarla karşılaşıyorduk. Burada en azından bazı gruplarda, mal gruplarında, hizmet üreticileri de gittikçe Merkez Bankası'nın beklenti kanalının onlar üzerine daha etkili çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Aylık olarak baktığımız zaman aylık 1,84'ün gıda ve alkol içecekler 0,22 son derece düşük bir artış göstermiş. Bu da mevsim itibariyle zaten beklenen bir şeydir. Yaz aylarında bollaşan sebze, meyve vesaire gıda fiyatlarındaki artışı 0,22 bir düşük düzeyde tutmuş ama buna karşılık alkol içecekler ve tütünde de 6,89'luk artış var. Bu da idari fiyatlamanın etkisi. Muhtemelen vergiler vesaireler devreye girdiği için orada fiyat artışının aylık olarak yüksek olduğunu görüyoruz. Konutta %2,26, %2,26. Ulaştırmada da %4,82. Bu da beklenen bir şey çünkü bahsettiğimiz gibi enerji fiyatlarındaki o dalgalanma artışlar ulaştırmaya doğrudan yansıdığı için onun da fiyatlarını da yukarı doğru çekiyor. Gerileyen tek fiyat giyim ve ayakkabı. O da -3,54'lük yani fiyatlarda bir düşme olmuş, gerileme olmuş. Bu da muhtemelen sezon etkisi, mevsim sonu satışların fiyatlardaki indirimin etkisini orada görebiliyoruz. Eğitimde de aylık hayli yüksek 8,62. Aslında şeye baktığımız zaman bizim takvim etkisi diyebileceğimiz şeylere baktığımız zaman sonbahar yaklaştığı zaman özellikle Eylül ayından itibaren enflasyon biraz daha hareketlenmeye başlar. Okullar açılmaya başlıyor. Her ne kadar okulların eğitim giderleri belki Mayıs ayında, Nisan ayında belirleniyor olsa bile onun dışındaki diğer kırtasiye, giysi ya da benzer şeyler, okul eğitim için gerekli olan bütün o şeyler, malzemenin fiyatları geleneksel olarak Eylül ayına itibaren artmaya başlar. Eylül'de biraz daha işte tarım ürünleri fiyatları da artış olmaya başlar. Dolayısıyla da şimdi Eylül ayında ne bekliyoruz diye düşünecek olursak en azından bazı ürün gruplarında fiyatların yukarı doğru

0: hareketleneceğini görmek sürpriz olmaz. Önemli olan bu enerji fiyatlarının acaba nasıl seyredeceği. Enerji fiyatları eğer bu içinde bulunduğumuz ay gibi seyredecek olursa tabii orada da bir katkı gösterecektir enflasyon üzerine. Özel kapsamlı diye tanımladığımız TÜFE göstergesi, yani bazı mal gruplar çıktıktan sonra fiyatlar ne olmuş? Tekrar hatırlatalım, bu mal gruplarına baktığımız zaman mesela mevsimsellik, gıda. Hava koşulları çok iyi gitti, işte iklim koşulları vesaire, gıda ürünleri arttı ya da tam tersi. Hava koşulları kötü gitti, gıda fiyatları yükseldi. Mesela
1: Evet.
0: bu grubu çıkartıyorlar,
1: Hı.
0: enerjiyi çıkartıyorlar çünkü o da işte jeopolitik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir yapay hareketlilik. İdeal fiyatlamaları, vergiler vesaire çıkardığımız zaman doğrudan tüketicilerin ya da talep edenlerin talebine bağlı olan mal grubu kaldığı zaman burada fiyat hareketleri doğrudan talebi yansıtır.
1: Evet.
0: Onun ipucunu önemli ölçüde verir. Oraya baktığımız zaman 1,84, o da ortalamayla aynı çıkmış bu ay. Dolayısıyla da yıllık olarak da söyleyelim 30,68, yıllık olarak TÜFE manşet enflasyonun biraz daha gerisine gerçekleşmiş. Bu şu demektir, ekonomide o her ne kadar büyüme rakamlarında gördük, tüketim harcamalarının ağırlığı hala devam ediyor ekonomide. Büyümeye katkısı açısından baktığımız zaman en önemli kalem tüketim harcamalarıydı. Tüketim demek talep demektir. Dolayısıyla talep konusunda baskı bu rakamlarla biraz olsun gerilediğini gösteriyor. Zaten sürekli olarak Merkez Bankası iç talebin kontrol altına alındığında, baskılandığında zaten bütün raporlarında söylüyor. Muhtemelen bu aya ilişkin enflasyon görünümünde de onun üzerinde duracaktır. Dolayısıyla da önemli ölçüde aslında enflasyonun kaynağı nedir diye baktığımız zaman arz kaynaklı olduğunu daha rahat görmeye başlayabiliyoruz. Beklentiler ve arz kaynaklı değilse maliyet kalemlerine baktığımız zaman şimdi belki yurt içi üretici fiyatlarında onun üzerine biraz daha konuşabiliriz ama baskıyı talepten ziyade arz kaynaklı olduğunu daha net görebiliyoruz.
1: Üreticiler açısından bakarsak, onu nasıl değerlendirirsiniz çıkan sonuçları?
0: Üretici fiyat endeksi aylık olarak 2,57 artmış. Geçen sene aynı dönemde 2,48 artış göstermiş. Yıllık olarak baktığımız zaman da %27,95, geçen sene aynı dönemde %25,16 olmuş ama aylar itibariyle baktığımızda çok büyük bir şeylik gösteriyor. İstikrarlılık gösteriyor. Yani 27'ler düzeyinde, uzun süredir 27'ler düzeyinde devam ediyor. Dolayısıyla da bu şu demektir. Enflasyonun dezenflasyon programı içerisinde talebi dönük olarak yurt içi talebi baskılayıcı işte gelirler politikası, para politikası, sıkı para politikası ya da daraltıcı maliye politikasını izleyebiliriz. Ama eğer bu maliyet kalemleri üzerinde Merkez Bankası'nın kontrolü dışında kalemler bunlar. Burada bir artış olursa tabii ki bu işletme tarafından fiyatlara yansıtılacaktır. Baktığımız zaman grafikte var, TÜİK'in grafiğinde uzunca süredir yani neredeyse Ocak ayından beri çok hafif değişiklikler gösteriyor. Çok yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Bu da bir anlamda biraz daha bu önümüzdeki dönemlere ilişkin enflasyonun aşağı düşürmede biraz katılık göstermenin işareti de olabilir. Alt gruplara bakalım. Madencilik, taşeracılıkta yüzde yıllık olarak söylüyorum 38,88. İmalatta %29,68. Bakın bizim hane halkları olarak firmaların yatırım vesaire için kullandığı, aramalar için kullandığı malları üreten imalat sanayi ve imalat sanayindeki fiyat artışları %29,68 tüketici fiyatının altında. Bu anlamda önümüzdeki dönem için o maliyet kaynaklı fiyat artışlarının en azından imalat sanayi bağlamında biraz daha kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şeylere, mal gruplarına baktığımız zaman ara mallarda artış %27,41 olmuş. Dayanıklı tüketim mallarında biraz daha yüksek %28,54. En yüksek de dayanıksız tüketim malları. Bunlar özellikle işte günlük hayatta kullandığımız pek çok malları görüyoruz. Enerjide yıllık değişim %27,33. Sermaye malı dediğimiz makine, ekipman, teçhizatta da %22 artmış. Bu da son derece aslında talebin o grupta ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. O anlamda ekonominin önümüzdeki dönem içerisinde yatırımlara ilişkin en azından fiyat artışlarının o makine grubunda daha düşük olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Tabii şimdi gelecek hafta para politikası kurulu toplantısı var. Bütün bu değerlerle

0: birlikte Merkez Bankası nasıl bir yol alır?
1: Geçen toplantıda aldığı karar, toplantı dışında enflasyon raporu açıklandıktan bir hafta sonra aldığı kararla biliyorsunuz fiili politika faizini fiili faiz haline getirdi ve borç almada kullandığı faiz %37. Şimdi enflasyona ilişkin verilere baktığımız zaman düşüşler çok minimal düzeyde. Yıllık olarak gerilemeler var ama eğilim olarak biz önemli ölçüde geriliyor diyemiyoruz. Hala %30'lar üzerinde ve Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi 28'in de üzerinde. Beklentisinin üzerinde. Hedef daha düşük biliyorsunuz. Dolayısıyla bu rakama baktığımız zaman en azından şimdi yılın geri kalan ilk önümüzdeki toplantıda 3 toplantı var. Bu toplantıda eğilim gittikçe sabit bırakma düzeyinde olması bekleniyor. Ama koşullarda iyileşme olursa yani enflasyonun yönünün genel olarak aşağı doğru hareket ettiğini net biçimde Merkez Bankası görürse önümüzdeki iki toplantıda belli bir rakamlarda düşüş olabilir. Muhtemelen de olacaktır. Çünkü enflasyon ile fiili gerçekleşen borçlanma rakamları arasındaki reel fark hayli yüksek. Dolayısıyla da onun biraz daha düşürülmesi sürpriz olmaz önümüzdeki diğer toplantılarda. Ama bu toplantıda düşürürse biraz sürpriz olur Merkez Bankası'nın aldığı karar. Biraz daha Merkez Bankası'nın tavrı bugüne kadar bekle gör politikasına daha uygundu. Koşulların gerçekleşmesine bakıyordu. Muhtemelen onu
0: Devam
1: yapacaktır,
0: ettirecek.
1: devam ettirecektir.
0: Peki hocam, bir diğer veri Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını
1: Evet, bugün
0: açıkladı.
1: açıklandı.
0: Bir de o değerlere bakarsak neler söylersiniz?
1: Dış ticaretteki rakamlar yüzde değişme açısından baktığımız zaman ihracatta önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz bir önceki aya göre. İhracat %8,1 oranında artışla toplam olarak aylık 23,4 milyar dolara çıkmış. Ama şimdi hemen madalyonun öbür yüzünü de söylememiz lazım. İthalatta %10,5 artış göstermiş. O da 28,7 milyar dolar olmuş. Ocak-Ağustos ayında yani yılbaşından itibaren baktığımız zaman ihracattaki artış %4, toplam 185,6 milyar dolar. İthalatta biraz üzerinde %5,3, 250,7 milyar dolar. Yıllık olarak baktığımız zaman, 12 aylık dilim için baktığımız zaman ihracatın rakamı 269 milyar dolar, ithalat 356,6 milyar dolar. İkisi arasındaki farka ticaret dengesi diyoruz. Ticaret dengesine baktığımız zaman rakamları yıl itibariyle karıştırarak söyledim. Hemen düzelteyim, özür dilerim. 2025 ve 2026 rakamı düzelterek söylüyorum. Yıllık ihracat 280,2 milyar dolar. Dış ticaret ithalatta 378 milyar dolar. Aradaki fark 97,7 milyar dolar. Yani açık var. İthalatımız, ihracatımızın daha altında. Geçen sene aynı rakam 87,6 milyar dolarmış. Dolayısıyla tamam ihracatımızda artış var. Küresel koşullardaki belirsizliklere rağmen, Trump'ın uyguladığı o vergi politikalarına rağmen, bölgesel hem Rusya-Ukrayna savaşı hem bölgesel körfezdeki çalkantıya rağmen ihracattaki artış önemli. %4,2 küçümsenecek bir artış değildir. Gerçekleşen bir artıştır. Ama ithalata baktığımız zaman onun üzerinde olması dış ticaret açığımızın hala artış yönünde eğilim gösterdiğimizi vermekte. Bu da neye yansıyacaktır? Cari işlemler dengesine. Şimdi önemli ölçüde ithalattaki artışın kalemleri bu şeyde yok. Bu verilerde yok. Onu Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde göreceğiz. Enerji ve altın fiyatları. Buradaki şimdi enerji ve altın fiyatları çıktıktan sonra ihracatın ithalatı karşılama rakamları bu bültende var. Onu söylediğim zaman daha net anlaşılacaktır. Enerji fiyatlarındaki bu son dönemlerdeki artış önemli ölçüde ithalattaki o artış hızının ivmelenmesini de bize veriyor. Ve altın fiyatlarındaki yükselme. Şeye baktığımız zaman cari işlemler ticaret dengesine baktığımız zaman artış olduğunu söyledik 97,7 milyar dolar. Bu 100 milyar dolara doğru sanki bir baskılanacak gibi duruyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı %1,7 artmış. Ağustos ayında 81,8 olmuş yüzde. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,2 puan artıyor. %98,8 oluyor. Bu önemli bir gösterge.

0: Almanya birinci sırada, ABD, Birleşik Devletleri ikinci sırada, İngiltere, Irak, İsviçre sıralanıyor. Burada ilginç bir gelişme oldu. İthalat şeyinde, ülkelerinde Çin bir numara zaten uzun süreden beri öyle. Almanya ikinci sırada, Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada, İtalya dördüncü sırada, Hindistan beşinci sırada. Şimdi esnen baktığımız zaman burada Rusya'yı gördük arada. Türkiye'nin önemli bir enerji ithalatçısı olarak Rusya'dan yapmış olduğu ithalat ülke sağlaması içerisinde ya bir olurdu ya iki olurdu. Şimdi önemli ölçüde yaptırımlar vesaireler devreye girdiği için Rusya'dan ithalatımızda azalma, onun yerine ABD'deki ithalatımızda bir artış oldu. Dolayısıyla ülke sağlaması da böyle farklı gösteriyor. Bu konuyla ilgili son olarak şunu söyleyelim. İthalatın kompozisyona baktığımız zaman, dağılımına baktığımız zaman ham madde ara mallar ithalatı %70,7. Yani bizim ithalatımızın üçte birini biz girdi olarak kullanıyoruz. Sanayide olsun, diğer alanlarda olsun. İthalat önemli ölçüde üretimimizin devamı için kaçınılmaz olarak gerekli olan bir şey. Zaten ithalat rakamlarının yükselmesiyle büyüme arasında da çok geleneksel bir ilişki vardır Türkiye'de. Büyüme arttığı zaman ithalat da direkt artar, tamamen ara malları. Sermaye malları da biraz düşüş devam ediyor. %13,5 ve artan ise tüketim malları %15,5'lik bir düzeye tekrar çıktı. Dolayısıyla da kullandığımız, tükettiğimiz malların %15,5'i, içerisinde tabii cep telefonu da dahil, otomobil vesaire de dahil, orada biraz hafif kımıldanmayı hala görüyoruz.
1: Peki hocam, önemli verileri yorumladık, değerlendirdik sizinle birlikte bugün. Çok teşekkür ediyoruz
0: Teşekkür ederim
1: katıldığınız
0: efendim.
1: için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı. Yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Ağustos ayında ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. İstanbul, küresel e-ticaret zirvesine ev sahipliği yapıyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı. Devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari taşımacılığın güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris ile görüştü. Toplantı geçen hafta Atina'da gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler ve ihmaller zinciri kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Bilirkişi raporunun ardından kazaya ilişkin soruşturma süreci hızlandı. Gemide tutulan 9 personelden 6'sı şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla MKE ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Fuardaki ilk anlaşma olan mutabakata Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat eşlik etti. Mutabakatın imzalarını MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'le Mısır Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesam Matkur Dakruri attı. Gelecek hafta Mısır'da gerçekleşecek havacılık fuarında savunma sanayinde işbirliğini artıracak yeni adımların atılması bekleniyor. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. Testler Baykar, Aselsan ve TÜBİTAK-SAGE işbirliğiyle yürütüldü. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, hareketli hedef, hassas vuruş, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini söyledi.
0: Özellikle HİT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
1: Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka alanında geldiği noktaya değindi. Gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
0: Türkiye, milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısı kapsamında Türkiye'nin yatırım ortamıyla yapay zeka yol haritasını anlattı. Yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacaklarını söyledi.
0: Tabii donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigawatt düzeyine taşıyacağız. Yapay zekanın güvenli şekilde

0: geliştirmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.
1: Bakan Kacır, 2 yılda 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verileceğini söyledi. 100 bin yapay zeka profesyoneli, 10 bin uzman yetiştirileceğini belirtti. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.
2: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, üretim gücümüzü teknoloji, yenilikçilik ve markalaşma ile birleştirerek Türkiye'yi küresel ticarette daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımaya devam edeceğiz dedi. İstanbul Küresel E-Ticaret Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla yarın resmi açılış yapılacak. Sınırların ötesinde temasıyla düzenlenen zirveye 50'den fazla küresel pazar yeri katılacak. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan farklı pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek. Etkinlik 5 Eylül'e kadar Haliç Kongre Merkezi'nde devam edecek. Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yeni iç ve dış hat terminal binası inşa edilecek. Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şöyle konuştu.
3: Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki kattan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hatlar terminal binasını inşallah kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz. Yeni terminalle birlikte çekim bankosunu bu sayıları artırıyoruz. Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek. Ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanımıza kazandırıyoruz.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarında rekor kırdı. Üreticilerden 12 milyon 100 bin ton ürün alınarak 170 milyar liralık ödeme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hasat sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Elazığ'da konuştu.
4: Bizim temel hedefimiz turizmin ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektir. Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumlarında mesleki eğitimle tahliye sonrasındaki yaşama hazırlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda konuştu.
5: 31 Ağustos 2026 yıl tarihi itibariyle 56.963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetler içerisinde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde 12.635 personelimiz görev yapmaktadır. Mesele yalnızca kişinin cezasının tamamlaması değildir. Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe, iş tecrübesine ve çalışma disiplinine sahip olabilmesidir. İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklarımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir.
1: Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı anne, sağlıklı nesil hedefiyle kurduğu gebe okullarına anne adaylarının ilgisi büyüyor. Ülke genelindeki 1774 gebe okulunda bugüne kadar 1.117.000'e aşkın anne adayına halk sağlığı haftası kapsamında danışmanlık verildi. Gebe okullarında fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve diş hekimleri de anne adaylarına destek sağlıyor. Bu süreçte sadece poliklinik hizmetleri değil, teknoloji de anne adaylarının hizmetinde. Gebelik doğum sonrasına kadar bilgi sunan annelik yolculuğu uygulamasına ücretsiz erişilebiliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. 9 milyon çocuk iradeleri dışında cinsel içerikli sohbetlere katılmaya ya da görselleri paylaşmaya zorlandı. 4 milyon çocuğun da mahremiyetini ihlal eden görseller paylaşıldı. İncelenen 21 ülkedeki çocukların 5'te birinin bu tarz istismara maruz kaldığı kaydedildi. Vakaların %1'den azının yetkili makamlara bildirildiği, asıl rakamın çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. İngiltere, Fransa ve Polonya da Almanya ile dayanışma gösterdi. Rus diplomatik temsilcileri dış işlerine çağrıldı ve Rusya kınandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı, yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Ağustos ayında ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. İstanbul, küresel e-ticaret zirvesine ev sahipliği yapıyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın perdesi kapanıyor. Günün 3 maçından biri tamamlandı. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Saat 20'de ise 2 mücadele var. Bursa Spor İstanbul Spor maçı, TRT Spor, Bodrum Futbol Kulübü Turka Esenler Erok Spor mücadelesi TRT Türk'ten izleyiciyle buluşacak. Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 19'da başlayan maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. 20. Akdeniz Oyunları'nda sona gelindi. Taranto 2026'nın kapanış töreni Erasmo Lacavon stadında yapılacak. Saat 21'de başlayacak organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa, Bartın, Hakkari ve Muş 17, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Ordu, Gaziantep ve Kilis 22, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Burdur, Konya, Zonguldak, Sinop, Malatya, Elazığ ve Bingöl 19, Sivas, Çorum, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı 12, Kars ve Ardahan 9 derece. Yol durumu. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Uşak-Sivaslı yolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sivaslı-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
7: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım.

ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Barton'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kanun ne diyor?
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çelim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta çifte vatandaşlıkta hukuki sorunlar hakkında konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Çifte vatandaşlık hukuken ne anlama geliyor? Hangi hak ve yükümlülükleri getiriyor ve iki ülkenin hukuku çatıştığında hangi hukuk uygulanır? Bu da çok merak edilen bir konu.
3: Çifte vatandaşlık dediğimiz aslında günlük dilde sıkça kullandığımız bir ifade. Ama biz mevzuata baktığımızda çifte vatandaşlık diye bir statü yok aslında. Böyle bir isim yok. Çok vatandaşlık şeklinde bizim mevzuatımız aslında çifte vatandaşlık dediğimiz hususu düzenlemiş. Yine kanuna baktığımızda çok vatandaşlık buradaki statüsünü bir Türk vatandaşının aynı anda birden fazla devletin vatandaşlığına sahip olması şeklinde düzenlediğini görüyoruz. Yani kişi hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir, hem de örneğin Almanya, Fransa, Belçika vatandaşı da olabilir. Bizim mevzuatımız buna izin veren bir mevzuat. İşte yine baktığımızda kural olarak evet, her iki devlet bakımından da tam bir vatandaş. Her iki ülkenin kendisine tanıdığı haklardan o ülkenin mevzuatındaki şartlar çerçevesinde tabii ki yine aynı zamanda yararlanıyor. Ve her iki ülkenin de vatandaşlarına yüklediği ödevlere de aynı şekilde tabi. Yine Türk hukukun dediğim gibi çifte vatandaşlığa izin veren bir mevzuatımız var. Bir Türk vatandaşının başka bir devletin vatandaşlığını kazanması kural olarak.

Ya Türk vatandaşlığını kendiliğinden sonra erdiren bir husus değil. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ikinci vatandaşlığın kazanılması sırasında. Yalnızca Türk hukukuna bakmak yeterli olmayacaktır tabii ki. Vatandaşlığı kazanılacak ülkenin de çifte vatandaşlığa izin verip vermediğini kesinlikle araştırılıyor olması lazım. Çünkü bazı devletler birden fazla vatandaşlığa izin verirken bazıları önceki vatandaşlıktan çıkılmasını isteyebiliyor ve bunu diğer vatandaşlığın kazanılmasına bir şart olarak koşabiliyor. Ya da çifte vatandaşlığı yalnızca belirli hallerde kabul edebiliyor vesaire. Bu gibi durumlarında çok iyi bir şekilde araştırılıyor olması lazım mevzuat bakımından. Bu şekilde anlattığımda aslında biraz teorik kalıyor ama bunun pratikte maalesef mağduriyetleri ciddi şekilde sıkıntılara yol açtığını görüyoruz. Özellikle Almanya'da yakın bir tarihte 2024'e kadar Almanya'nın mevzuatı çifte vatandaşlığa izin veren bir mevzuat değildi. 2024'ten sonra ancak çifte vatandaşlığa izin verdiler. Ama bu sefer de eskiye yönelik yani geçmişe bir etkileyecek şekilde bir yürürlüğe sokmadılar bu çifte vatandaşlığı. Yani 2024 yılından önceki bütün hususlarda yine aynı şekilde çifte vatandaşlığa izin verilmiyor. Sadece 2024 sonrasındaki başvurularda vesaire çifte vatandaşlığın bu şekilde izin verildiğini görüyoruz. Bu şekilde geçmişe yürümediği için de aslında ciddi mağduriyetlerin de Almanya üzerinde yaşandığını biliyoruz hukuki olarak. Avusturya örneğine baktığımızda onların da hala çifte vatandaşlığın bir istisna olduğunu görüyoruz mevzuatlarında. Hatta kendi Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararda 2018 yılında bir Türk seçmen, Türk vatandaşı, kendisi Avusturya vatandaşı ama sadece Türk vatandaşı öncesinde olduğu için ve Türk seçmen kayıtlarında kendisinin ismi gözüktüğü için, bu da sehven yapılan bir hata olmasına rağmen sadece ismi geçtiği için Avusturya vatandaşlığının kendisine kaybettirildiğini görüyoruz. Yani çifte vatandaşlıkta önceki vatandaşlığı hem bu şekilde bir istenmediğini, kabul edilmediğini hem de sonrası aşamalarda da eski bir vatandaşlıkla bir benzerlik, bir farklı bir hukuki statü vesaire bunların da oldukça dikkat edildiğini, yani araştırmanın aslında hala devam ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi bu gibi hususlarda bize bunları açıkça gösteriyor aslında. Yine Hollanda örneğine baktığımızda da orada Hollanda'da da uzun süre Avrupa Birliği dışında yaşıyor olmak ya da pasaportu süresini yenilemeyen kişilerin de yine çifte vatandaşlıklarının Hollanda vatandaşlığı yönünden kaybettirildiğini görüyoruz. Bu örnekler aslında bize burada hem izin, hem bildirim, hem pasaport yenileme işlemlerinin de ihmal edilmesi ya da bir vatandaşlık ve buna bağlı oy, ikamet, çalışma vesaire bu hakların tamamen kaybettirildiğini ve gerçekten ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini açık bir şekilde gösteriyor aslında. Yine yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanan bir Türk vatandaşları bu durumda yine Türk nüfus kayıtlarını işletmeleri oldukça önemli. Yine biz mevzuatımıza baktığımızda yabancı devlet vatandaşlığının kazanıldığını gösteren belgeler sunulduğunda ve kişinin kayden aynı kişi olduğu tespit edildiğinde aile kütüğüne Türk vatandaşlığa sahip olduğuna ilişkin bir açıklama ekleniyor. Bu açıklama oldukça hayat kurtarıcı bir açıklama aslında. Tamamen bütün hukuki ilişkiler vesaire bu açıklamaya göre, bu kayıtlara göre çünkü düzenleniyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu işlemleri bağlı bulundukları başkonsolosluklardan ya da büyükelçilikler aracıyla çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ve ikinci bir vatandaşlığın nüfus kayıtlarına görünmüyor olması, özellikle askerlik, biraz sonra zaten değineceğiz, bir isim denklik belgesi, bir pasaport, doğum tescili vesaire aklınıza gelebilecek bütün hukuki işlemlerde oldukça önemli çünkü çok vatandaşlık bu işlemleri doğrudan etkileyen bir husus. İnan sonra zaten Türkan Hanım da detaylı bir şekilde bahsetmiş olacak. Çifte vatandaş olan kişinin Türkiye'de yabancı sayıldığı şeklinde bir varsayım da oluyor ama bizim mevzuatımız bu şekilde. Türkiye'de ikamet etmek, çalışmak ya da eğitim görmek için bir ikamet ya da çalışma izni alması bu kişilerin gerekmiyor. Çünkü burada Türk vatandaşlarına tanınan mülkiyet olsun, miras olsun, çalışma olsun, bir eğitim, sosyal güvenlik vesaire bunlarla alakalı ilgili mevzuatlardaki şartlardan Türk vatandaşıyla aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Zaten burada kendileri de Türk vatandaşı halihazırda oldukları için. Yani bir yabancı algısı ya da diğer vatandaşların bu haklarla alakalı, bu hakları etkileyeceği yönünde vesaire bu gibi hususlar kesinlikle doğru değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine bu ülkenin kanunlarına farklı hükümler içerdiği kısmına bakacak olursak da bu soruda her zaman Türk hukuku uygulanır ya da kişi hangi hukuku isterse onu seçer şeklinde net bir cevap veremiyoruz. Öncelikle burada uyuşmazlığın hangi ülkenin mahkemesinde ya da idari makamını incelediği, ardından bu uyuşmazlık aileyle alakalı mı, miras hukuku

0: hukukuyla alakalı mı? Bir taşınmazla mı alakalı? Ya da tarafların arasında var olan bir sözleşmeyle alakalı vesaire. Bu gibi hususların tespit edilmesi gerekiyor ki bu sormuş olduğunuz bu soruyu cevaplayabilelim rahat bir şekilde. Yine ayrıca iki ülke arasında konuya ilişkin milletler arası bir sözleşme var mı? Ya da farklı bir şekilde bir kural konulmuş mu vesaire? Bunların da çok detaylı bir şekilde aslında bakılıyor olması lazım. Eğer burada uyuşmazlık Türk mahkemesi önüne getirilmişse, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerine yine biz burada kendi mevzuatımızda bakıyoruz ve bu kanunda diyor ki uygulanacak hukuk vatandaşlık esasına göre belirlenmesi gereken bir olaysa ve kişi burada birden fazla vatandaşlığa sahipse ve bu vatandaşlıklardan biri Türk vatandaşı ise o zaman biz burada Türk hukukunu uygulayacağız diyor. Ama kişinin birden fazla vatandaşlığı bulunmasına rağmen bunlar arasında bir Türk vatandaşlığı yoksa burada artık vatandaşlıkla alakalı en sıkı ilişki hangi vatandaşlıksa biz buna bakacağız diyor. Bizim mevzuatımız aslında bu konuda oldukça net ve katmanlı bir şekilde, tereddütlü bir şekilde sıralanmış ki herhangi bir boşluk olmasın. Yine bu kural, en son bahsetmiş olduğum bu kuraldan çifte vatandaşın taraf olduğu her uyuşmazlığa da mutlaka Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü birçok uyuşmazlıkta belirleyici ölçüt vatandaşlık değil. Böyle mutat mesken hukuku ya da iş sözleşmesi varsa, bir iş yeriyle alakalı bir husus varsa, iş yeri hukuku ya da sözleşmeyle en sık ilişkili ülke vesaire, bu gibi hususlara da bakıldığı için sadece bu kişinin vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı oldu diye Türk hukukunu doğrudan uygulayacağız anlamına kesinlikle gelmiyor. Örneğin bir evliliğin şekli kural olarak nikahın yapıldığı ülkenin hukukuna tabi. Bizim mevzuatımızda da bu şekilde. Boşanma davalarında eşlerin müşterek milli hukukuna bakılıyor. Yine burada bir müşterek vatandaşlık yoksa müşterek mutat mesken hukukuna bakılıyor. Bu da yoksa en son Türk hukukunu uyguluyoruz. Evet, burada hem çok vatandaş olabilirler hem Türk vatandaşı olabilirler ama Türk hukukunun en son sırada uygulandığını görüyoruz. Dediğim gibi bu hususlarla alakalı mevzuatımız hem detaylı bir şekilde ele almış bunu ve tamamen tek bir yere de aslında bunu odaklamamış. Yine bununla alakalı Türk hakimi de kanunlar ihtilafı, yani bizim mevzuatımız derse ki burada evet Türk vatandaşı ama sen diyelim ki burada Alman hukukunu uygulaman gerekiyor. Böyle bir şekilde yine Türk hakimi evet mahkeme burada Türk mahkemelerinde görülüyor evet ama hakim burada artık Alman hukukunu uygulayacak ve Alman hukukunu araştıracaktır. Bu gibi hususların da var olduğunu, mevzuat genelinde de bu şekilde bir düzenlemenin olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet. Sayın Yaman, peki çifte vatandaşların miras, evlilik ve boşanma konularında en sık karşılaştığı hukuki sorunlar neler?
2: Evet, çifte vatandaşlık denildiğinde çoğu kişinin, vatandaşlarımızın da aslında aklına çok avantajlı bir durummuş gibi geliyor bu kelime. İki pasaport, iki ülkedeki farklı haklar, geniş bir aslında hareket imkanı olarak görüyoruz biz çifte vatandaşlığını. Fakat durum mirasa, evliliğe ya da vatandaşlarımızın boşanmasına geldiğinde çifte vatandaşlık bazen hukuki işlemleri kolaylaştırmak yerine daha karmaşık hale getirebilir. Çünkü burada biz aynı kişinin ve aynı ailenin hayatına iki farklı hukuk sisteminin temas ettiğini söylüyoruz. Öncelikle en önemli mesele şu: bir kişinin iki vatandaşlığının bulunması istediği olayda istediği ülkenin hukukunu seçebileceği anlamına gelmemeli. Nitekim ülkeler arası farklı mevzuatların olması, örneğin Türkiye'deki aleyhe olan kişinin aleyhine olacak bir mevzuatın yurt dışında lehe olan bir mevzuatla karşı karşıya geldiğinde vatandaşımız çifte vatandaş olduğunu öne sürerek lehe olan kanunun uygulanmasını tabii ki isteyemeyecektir. Hatta bu konuda en sık karşılaştığımız yanlışlardan biri, kişi hem Türk vatandaşı hem yaşadığı ülkenin vatandaşı. Ben burada bulunuyorsam, yabancı ülkede bulunuyorsam

hukukunda önemli bir kural var. Selin Hanım da detaylı olarak bahsetti. Birden fazla vatandaşlığı bulunan kişinin vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı ise uygulanacak hukuk vatandaşlık esasına göre belirlenecekse Türkiye bakımından duruma göre Türk hukuku esas alınacaktır. Dolayısıyla ikinci vatandaşlık Türk hukukunun önüne geçebilecek bir tercih kartı olarak geçilmemeli. Yine vatandaşlarımız Türkiye'de bulunurken yabancı ülkenin hukukunu kendilerine daha lehe olduğu için onun uygulanmasını da isteyemezler. Dediğimiz gibi bu kişinin ikinci vatandaşının olması, çifte vatandaşlık olması Türk hukukunun önüne geçebilecek bir tercih kartı olarak düşünülmemeli. Tabii ki uyuşmazlığa göre yabancı ülkede bulunsa bile vatandaşlarımız duruma göre Türk hukuku, Türk mevzuatı uygulama alanı buluyor. Ancak burada kişiye bir tercih hakkı olarak, bir talep olarak sunulmamakta. Olaya göre, mevzuata göre hangisi geçerli olacaksa o ülke hukukları uygulanacaktır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini biz miras alanında görüyoruz. Diyelim ki uzun yıllardır Avrupa'da yaşayan, hem Türk hem de bulunduğu ülkenin vatandaşı olan bir vatandaşımız vefat ediyor. Kişinin Türkiye'de bir evi var, yaşadığı ülkede bir banka hesabı var veya başka ülkelerde başka cemalları bulunuyor. Aile çoğu zaman şunu düşünebilir: bir ülkeden mirasçılık belgesi aldığım takdirde bütün mallar hakkında bulunduğum ülkede işlemleri gerçekleştirebilirim gibi. Oysa uluslararası miras işlemleri her zaman bu kadar basit yürümüyor. Nitekim Türk hukuku açısından temel ve genel kural mirasın ölen kişinin milli hukukuna tabi olmasıdır. Fakat Türkiye'de bulunan taşınmazlar konusunda ayrıca kanunda bir istisna var. Bu da hangi ülkede olursa olsun, hangi ülkede eğer bir taşınmazınız bulunuyorsa o ülkenin mevzuatı doğrudan uygulama alanı bulacak. Tabii ki bizim genel kuralımız, az önce söylemiş olduğum gibi, kişinin milli hukukuna tabi olması, terekenin açılması, miras işlemlerinin yapılması. Ancak eğer kişinin Avrupa'da bir ülkede bulunan bir taşınmaz hakkında Türk mevzuatını kullanırsak, o zaman işleyen Avrupa'daki bulunan ülkenin iç işlerine aslında karışmış olacak ve süreci karmaşık hale getirmiş olacağız. Nitekim aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışındaki kanunu Türkiye'de bulunan bir taşınmaz için uygulama alanı haline getirdiği takdirde yine Türkiye'deki taşınmaz hukukuyla alakalı problemler gün yüzüne çıkacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi öncelikli kuralımız mirasın ölen kişinin milli hukukuna tabi olması, taşınmazlar konusunda istisna olduğunu söyledik. Bu nedenle vatandaşlarımızın Türkiye'de evi, yurt dışındaki bulunduğu ülkelerdeki banka hesapları gibi durumlarda yalnızca tek ülke, tek işlem ve tek mevzuat gibi görmemeleri, duruma göre değişik mevzuatların da gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Burada yine aynı şekilde bir yanlış bilgiyi de düzeltelim. Çifte vatandaş olan kişinin Türkiye'deki mirası da yabancı ülke hukukuna göre paylaşılır gibi de düşünülebiliyor. Oysa dediğimiz gibi böyle bir genel kural yok. Duruma göre, somut olayın özelliğine göre bazı durumlarda Türk mevzuatı gündeme gelecek, bazı durumlarda yabancı ülke mevzuatı gündeme gelecektir. Dediğimiz gibi taşınmaz bakımından Türk hukukunun doğrudan uygulanacağını söyleyelim. Fakat dosyanın diğer tarafında yabancı ülkenin hukuku da gündeme gelebilir. Avrupa Birliği miras tüzüğünün uygulandığı ülkelerde örneğin temel bağlantı noktası çoğunlukla kişinin ölüm anındaki mutat meskenidir, yani yaşadığı yerdir. Belirli şartlarda kişinin tabii ki vatandaşlığına da başvuruluyor, ancak dediğimiz gibi ilk olarak benimsenen şey ortak mutat mesken olacaktır. Evlilikte de benzer bir durum var. Kişiler, vatandaşlarımız yurt dışında evlenmiş olmalarını Türkiye'de geçerli olmayacağını düşünebiliyorlar. Türkiye'de yeniden bir nikah kıymaları gerekeceğini düşünebiliyorlar. Ancak bunu geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Evliliklerini tescil ettirdikleri takdirde tabii ki evlilik geçerli, evlilik yani Türkiye'deki Türk mevzuatına göre geçerli evlilik şartları taşındığı takdirde bu gibi durumlarda tescil işlemleri yapılarak Türkiye'de de yurt dışında yapılmış olan evliliğin geçerli olacağını söyleyebiliriz. Yurt dışında yapılan evlilik gibi durumlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün güncel açıklamalarına göre yurt dışında yabancı makam önünde evlenmiş olan vatandaşlarımızın en geç 30 gün içerisinde dış temsilciliğe bildirimde bulunmaları gerekiyor. Yurt dışında bildirim yapılmamışsa, gerekli belgeler bulunuyorsa ve vatandaşımız Türkiye'de ise Türkiye'deki nüfus müdürlüğünden de bu işlemlerini tamamlayabilirler. Bu tarz işlemler genellikle süreli işlemler, süresi kaçılsa yani hani evlilik tescil edilmeyecek mi gibi soruları da gündeme getirebiliyor. Hı hı. Ancak tabii ki burada öngörülen, kişinin daha sonra farklı mağduriyetler yaşamaması adına öngörülen süreler doğrudan hak düşürücü süreler değil. Hani bu 30 gün içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde sonradan bu başvurular yapılabilecek mi? Tabii ki yapılabilecek. Ancak bu süre zarfında vatandaşlarımız veya vatandaşlarımızın eşleri ve çocukları bile mağduriyetler yaşayabilirler. Bu nedenle bu tarz bürokratik işlemler

0: problemleri küçük görmemek gerekiyor. Süresi içerisinde yapmış olmak gerekiyor. Dediğimiz gibi aynı şekilde bu gibi durumlarda yabancı vatandaşların Türk nüfus kayıtlarının hiç bildirilmemiş olması iki ülkede evli ve bekar medeni hal farklılığını da gündeme getirecektir. Bu gibi durumlarda 30 gün içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlarımız normalde bir gün içerisinde halledebilecekleri işlemleri birkaç gün içerisinde hatta 1-2 haftaya da yayılan bir sürede yerine getirmek zorunda kalabilecekler. Gelelim şimdi boşanmaya. Bence yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından en fazla sorun burada gündeme geliyor. Çünkü kişi yabancı ülkede yıllar önce boşanmış, hayatına devam ediyor. Hatta yeniden evlilik hayatı, evlilik birliği kurmak istiyor. Fakat Türkiye'deki nüfus kaydına bakıldığında kişi halen evli görünüyor. Buradaki yanlış düşünce şu aslında, yabancı mahkeme kararlarında, yani yabancı bir ülkede gerçekleştirilmiş olan işlemlerde, bu evlilik olabilir, boşanma olabilir ya da miras işlemleri gibi durumlar olabilir. Bunlarda doğrudan Türkiye'ye bir bildirim yapılmıyor. Vatandaşlarımız bazen bazı durumlarda Türkiye'ye otomatik olarak mahkemeler arası irtibat istinap ediyoruz biz. Bu gibi durumlarda bildirim yapılabileceğini öngörebiliyorlar. Ancak dediğimiz gibi Türkiye otomatik olarak kişinin yurt dışında evlenmiş olduğunu veya boşanmış olduğunu bilmiyor. Şu an henüz öyle bir aktarım içerisinde değiliz. Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka bunu Türk nüfus sistemine bildirmeleri gerekiyor. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yeni bir madde var. Gerekli koşullar taşındığı takdirde yabancı ülkedeki adli veya idari makamlarca verilmiş boşanma kararları doğrudan dava açılmadan, tanıma ve temsil davası diyoruz. Bu davalar açılmadan geçerli hale geliyor. Doğrudan idari yolla boşanmaların tescili de yapılıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız yurt dışında dış temsilciliklerde, Türkiye'de ise belirli nüfus makamları huzurunda bu bildirimleri, bu başvuruları yapabilirler. Fakat burada önemli bir ayrım var. Bu bahsetmiş olduğumuz idari yolla tescil işlemleri yalnızca evlilik sona ermiş olduğu takdirde, boşanmanın ferileri dediğimiz velayet, nafaka gibi durumlar olmadığı takdirde mümkün. Eğer kişilerin nafaka, velayet veya başkaca mali sonuçları doğurabilecek işlemleri varsa, burada artık otomatik olarak bu bildirimin geçerli olmayacağını, doğrudan tanıma ve temfis davalarının gündeme geleceğini söylemiş olalım. Bu aşamada yine nerede boşanma davası açarsam mutlaka o ülkenin hukuku uygulanır şeklinde de çok yaygın bir kanaat var. Oysa mahkemenin hangi ülkede olduğu ile uygulanacak hukukun hangi ülke hukuku olduğu aynı soru değil. Türk mahkemesi önüne gelen bir yabancılık unsuru bulunan boşanma dosyasında eşlerin ortak milli hukukuna bakacak. Bu yoksa ortak mutat kişilerin yaşamış olduğu ülkenin hukukuna bakacak. O da yoksa doğrudan Türk hukuku gündeme gelecektir. Dolayısıyla çifte vatandaşlık burada doğrudan kişinin dediğimiz gibi seçili bir mevzuat durumu, istek gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Burada kanunda yer aldığı gibi öncelikle eşlerin milli hukuku, eğer her iki eş de Türk vatandaşı ise Türk hukuku, ortak mutat mesken hukuku olabilir. Yine her iki kişi de aynı ülkede yaşıyorsa o ülke hukuku, bunların hiçbiri yoksa Türk hukuku gündeme gelecektir. Aslında bütün bu örneklerden çıkarabileceğimiz önemli bir sonuç var Tülin Hanım. Çifte vatandaşlıkta sorun çoğu zaman hangi hakka sahibim de olmamalı, hangi ülkenin hukuku uygulanacak, hangi ülkede karar diğer ülkede nasıl sonuç doğuracak gibi sorular olmalı. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın öncelikle evlilik, boşanma ve miras gibi hayatın en önemli dönüm noktaları aslında bunlar. Yaşadığı ülkedeki işlemleri tamamlamaları yeterli olmayacağını söyleyelim. Evet, evlendiler, Türk nüfus kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Boşanmışlar, kararın Türkiye'de tescili gerekiyorsa tanıma ve temfiz boyutuna ihmal etmemeleri gerekiyor. İki veya daha fazla ülkede mal varlıkları varsa miras planlamalarını, vasiyetname olur, miras sözleşmesi olur. Bunlarda hangi hukukun uygulanacağını öngörerek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Evet, çifte vatandaşlık önemli haklar sağlayan bir statü. Fakat beraberinde iki hukuk sistemiyle temas ettiği için de bazı problemleri gündeme getirecektir.
1: Evet, Sayın Yiğit, askerlik, çocukların vatandaşlığı ve resmi işlemler bakımından çifte vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar neler peki?
2: Bu bahsetmiş olduğunuz statüler aslında her iki ülkenin de hukukunu birlikte takip etmeye gerektiren hususlar ve çok vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın da bu iki sistemi de çok sıkı bir şekilde takip ediyor olmaları lazım. Burada yine bizim bahsetmiş olduğumuz en önemli kural şu: bir kişi aynı zamanda Türk vatandaşıysa, Türk makamları önündeki bütün işlemlerinde kural olarak bu kişi hala Türk vatandaşı. Dolayısıyla diğer ülke

vatandaşlığı, Türkiye'deki yükümlülüklerini kendiliğinden ortadan kaldıran bir husus kesinlikle değil. Bunun yine en belirgin örneğini askerlik olduğunu biz görüyoruz. Bizim kendi mevzuatımıza baktığımızda Türk vatandaşı olan erkeklerin başka bir devletin vatandaşlığına taşsalar dahi askerlik yükümlülüklerinin tabi olduğunu ve bu yükümlülüğün devam ettiğini söylüyor çok açık bir şekilde mevzuatımız. Bir diğer ülkenin vatandaşı oluyor olmak ya da Türkiye'de yaşamıyor olmak tek başına bir muafiyet sağlayan bir husus değil. Yurt dışında yaşayanların da yine askerliklerini erteleyebilmesi evet mümkün. Ancak bu işlem de doğrudan re'sen yapılan idareler tarafından yapılan bir işlem değil. Kişinin burada oturma, çalışma veya çok vatandaşlık durumunu gösteren belgelerle birlikte bir Türk konsolosluğuna başvurması gerekiyor. Kanuni şartları da taşıyan kişilerin de genellikle askerlikleri 35 yaşına kadar bu 35 yaşını tamamladıkları yıla kadar ertelenebiliyor. Ama erteleme yaptıranların da dikkat etmesi gereken önemli bir süre daha var. Yurt dışı ertelemesinden yararlanan bir kişi bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de toplam 184 gün ya da daha fazla kalması halinde buradaki erteleme iptal edilebiliyor. Yani bununla alakalı evet başvurularla başvuru alınıyor ama sonrasında tamamen takipsiz bırakılıyor ya da buradaki başvuru mutlak bir hakka yol açıyor vesaire. Kesinlikle bu şekilde yorumlanmamalı. Yine dediğimiz gibi ertelemeniz kabul edilmiş olabilir. Yani vatandaşlarımızın ertelemeleri kabul edilmiş olabilir. Ama bununla alakalı yine Türkiye'de bu kanuni süreleri aşmaları halinde burada bir iptale yol açılabilecektir. Üstelik bu nedenle iptal edilen bir ertelemenin yeniden yapılması da kural olarak mümkün değil. Yani tamamen tek bir seferlik bir hak ve sonrasında bu süre aşıldığı takdirde farklı bir şekilde mağduriyete yol açacak bir hak. Bu sebeple yine özellikle uzun süre Türkiye'de kalanların giriş çıkış günlerini dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Türkiye'ye bir seyahat etmeden önce de askerlik durumlarının da yine e-devlet üzerinden kesinlikle kontrol ediliyor olması lazım. Bir başka buradaki yaygın yanlış aslında diğer ülkede yapılan askerliğin Türkiye'de doğrudan geçerli sayılacağı düşüncesi. Yabancı bir ülkede yerine getirilen bir askerlik hizmeti olabilir. Burada aynı şekilde sayılıyor olması sadece Türkiye'nin o ülkeyle yaptığı bir anlaşma varsa ya da ilgili geçiş hükümleri varsa Türkiye'de dikkate alınacak. Onun haricinde herhangi bir anlaşma yoksa ya da farklı bir geçiş hükmü yoksa orada yapılan askerliğin yani yurt dışında yapılan askerliğin Türkiye'deki askerlik hizmetine yerine sayılması kesinlikle mümkün değil. Yine ülkeye göre ve hizmetin yapıldığı tarihe göre farklı sonuçlar doğduğundan dolayı yabancı ordudan bir askerlik yapan kişinin konsolosluktan ya da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir bilgi alması gerekecek. Bu bilgiler de olmadığı takdirde tabii ki yine farklı mağduriyetlere yol açabilecektir. Yine burada ayrıca kişilerin ikinci vatandaşlıklarının yine Türk nüfus kayıtlarını işlenmemiş olması da askerlik işlemleri bakımından hem belge uyuşmazlığı yaratacak hem statü uyuşmazlığı

fazla yaratacak. Ve bununla alakalı da tabii ki farklı mağduriyetlerde yol açabilecektir. Ve askerlik hizmetiyle alakalı bunları söyleyebiliriz. Çocukların vatandaşlığına gelecek olursak da buradaki düzenlemeye baktığımızda temel düzenlemede yine Türk vatandaşlığı kanununda olduğunu görüyoruz. Çocuğun doğduğu anda annesi veya babası Türk vatandaşıysa çocuk zaten kural olarak doğumla Türk vatandaşlığını kazanıyor. Çocuğun Türkiye'de veya yurt dışında doğmuş olması buradaki vatandaşlığı kazanılmasına etki eden bir husus değil. Burada önemli olan anne ya da babasının çocuğun doğduğu tarihte, özellikle bu tarih önemli, sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler açısından o tarihte Türk vatandaşı olması. Çocuğun Türkiye dışında doğması dediğim gibi Türk vatandaşlığının kendiliğinden kaybedilmesine neden olan bir husus değil. Aynı çocuk diğer ebeveynin vatandaşlık hukukuna göre ya da doğduğu ülkenin kurallarına göre ikinci bir vatandaşlık kazanabilir. Ancak her ülkenin sistemi tabii ki farklı. Bazı devletler vatandaşlığı anne veya babadan geçirirken bazıları doğum yerine göre ya da ebeveynlerin ülkedeki ikamet süresine göre de vatandaşlık verebiliyor bazı devletler. Yine bununla alakalı Türk hukukuna baktığımızda çifte vatandaş olan bir çocuğa yalnızca reşit olduğu için vatandaşlıktan birini seçme zorunluluğu getirmiyor. Yani bizim mevzuatımız bu şekilde ikili bir ayrım yaptırmıyor. Bununla birlikte diğer ülkenin hukukunun da tabii ki ayrıca araştırılması gerekiyor. Resmi işlemler kısmına bakacak olursak da burada ilk yapılması gerekenlerden biri sonradan kazanılan yabancı vatandaşlığın Türk nüfus kütüğüne işletilmesi. Yine mevzuatımıza bakıyoruz. Bu mevzuatımız kapsamında da çok vatandaşlık bildirimi sayesinde kişinin diğer vatandaşlığı Türk kayıtlarında görünür hale gelecek. Bu işlem Türk vatandaşlığını sona erdiren bir işlem değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Bu o sona erdirme aksine iki ülkedeki kayıtların uyumlu tutulmasını sağlayacak ve yurt dışı adresinde ya da farklı bir şekilde bir değişiklik olduğunda bu hususlarında bildirilmesi gerekiyor. Şöyle bir parantez açabilirim yurt dışındaki vatandaşlarımız yönünden. Eğer bir adreslerinde bir değişiklik yapacaklarsa kural olarak 20 iş günü içerisinde bu bildirimi yine Türk Büyükelçilikleri vasıtasıyla bildirilmiş olmaları lazım. Yine adres kaydının güncel olmaması seçimle alakalı, tebligatla alakalı, askerlikle alakalı ve diğer konsolosluk işlemleriyle alakalı güçlük yaratacaktır. Bir mağduriyet sebep verecektir. Yine toparlayacak olursak da çifte vatandaşların bu üç konuda dediğimiz gibi özellikle dikkatli olması gerekiyor. Askerlik durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri lazım. Çocukların doğumla alakalı bir vatandaşlık kayıtları, bunları kesinlikle geciktirmemeleri lazım. Her iki ülkede de nüfus bilgilerini bir

0: zamanında ve süresi içerisinde yapılması gerekiyor.
1: Evet, yine süremizin sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
0: Biz
1: size.
0: teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyoruz.
1: ederiz. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alacı, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Eli ekmek tutmak, ekmek parası, ekmek aslanın ağzında, ekmek kapısı, ekmek teknesi, tuz ekmek hakkını bilmemek, yufka yürekli, ekmeğine göz dikmek, ekmeğini paylaşmak. Sevgili dinleyiciler, günlük yaşamdan kullanılan dile, geleneklerden ritüellere kadar damgasını vuran ekmek, bizler için bereket ve emeğin simgesi. Kültürümüzde her daim kutsal olmuş, üstüne yemin edilmiş, öpülüp başa konmuş. İsrafı büyük günah sayılmış. İnce ekmek geleneği 2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye adına çok uluslu olarak ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü lavaş, katırma, jufka, yufka adıyla kaydedilmiş. Programımızın bu bölümünü bu kadim geleneğe ayırdık. Konuğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm Otel İşletmeciliği Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy. Özlem Atasoy hocamızın vurguladığı gibi kültürel miras çok klasik bir tanımlamayla atalarımızdan bizlere kalan maddi ve manevi değerlerimizin tümü. Diğer bir ifadeyle bir toplumun ortak hafızası. İnce ekmek yapımı ve paylaşma geleneği de tam bu anlayışın somut bir örneği.
1: Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine göre ince ekmek yapımı ve paylaşım geleneği doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Yani bu sözleşmede belirlenmiş 5 tane alan vardır. Bunlardan doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Tabii akademik olarak biz bunu ayırmak durumundayız. Fakat ince ekmek yapımı ve geleneğini somut olmayan kültürel mirasın diğer birimleriyle de diğer alanlarıyla da bağlamak tabii mümkündür. Şöyle ki bu alanlardan birisi toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler alanıdır. Çünkü biz ekmeği

0: Nerede görürüz biliyor musunuz? Bu ekmekler bazen bir bayram arefesinde çıkar karşımıza, bazen bir düğünde çıkar karşımıza, bazen tarla ve bahçe işlerinde ekmek her zaman bizim yanımızdadır. Bazen özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz, çok kıymetli bir misafirimize yaptığımız hazırlığın içindedir ekmek. Bazen bir cenaze törenindedir. Ölen kişinin ruhuna gideceğini düşünürüz, yaparız, paylaşırız, dağıtırız. Bazen yağmur duasında yanımızdadır. Veya değişik şenliklerde, kutlamalarda veya festivallerde ekmek bizim yanımızdadır. Eğer saydığım şeylere bakarsanız şunu göreceğiz. Hepsinde ortak bir kader var aslında. Hepsinde ortak bir kültür var. Hepsinde ortak bir anlayış var. Aslında bunlar işte ekmeği ekmek yapan unsurlar. Bir de ince ekmek yapımını somut olmayan kültürel mirasın bir diğer alanına da bağlamak aslında bence önemli bir kültürel aktarım. Şöyle ki, ekmeğin yapımından sunumuna kadar pek çok konu kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla bize ulaşır. Yani bunların içinde de en önemli şey sözlü gelenek ve anlatımlardır. Bu geleneği daha çok kadınların biz icra ettiğini, kadınların yaptığını biliyoruz. Kadın emeğinin bu gelenekte çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii biz bir de yarım saatlik, bir saatlik bir işten bahsetmiyoruz aslında. Bu neredeyse bir günümüze alan, gün doğmadan başlayan ve çok uzun zamanlar kadınların bir arada olduğu bir pratikten bahsediyoruz. Bu toplanmalarda kadınlar destanlar anlatırlar, halk hikayelerinden bahsederler, masallar, efsaneler, fıkralar, deyimler, atasözleri. Bu anlatımlarla da sözlü gelenek ve anlatımlar bu gelenekle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılır. Yine ben işi biraz daha ileriye götürerek diyorum ki el sanatları geleneği kapsamında bile değerlendirilebilir. İnce ekmek yapımı ve paylaşım geleneği. Nasıl dersek aslında ince ekmek yapımı gündelik bir iş gibi görünebilir. Gündelik bir faaliyet gibi görünebilir ama bana sorarsanız çok ciddi bir ustalık gerektirir. Çünkü o hamurun kıvamını tutturmak, o hamuru incecik açabilmek, o sacığın, tandırın ısısını doğru ayarlamak, bunlar hep deneyimle kazanılan becerilerdir. Bu nedenle açıkçası bu gelenek el sanatları geleneği kapsamında da değerlendirilir demek doğru olacaktır. Biz bu dosyayı biraz önce de ifade ettiğim gibi 2016 yılında çok uluslu bir dosya kapsamında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesine kaydettik. Bu dosyayı kimlerle hazırladık? O ülkeler de bu ortak mirasın taşıyıcısı olduğu için söylememiz gerekir. Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan bu ortak mirasın bizimle birlikte taşıyıcısıdır.
1: İnce ekmek yapma ve paylaşma kültürüne dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Biz şu an aslında ekmeği konuşuyoruz. Fakat geriye doğru gidersek ekmekle birlikte söylememiz gereken birkaç kavram daha var önemli. Ekmekten bir öne gittiğimizde hamur, un, buğday, başak, ekin, tarım. Tarıma kadar geldik dikkat ederseniz. Çünkü Türk toplumları için tarım çok önemli bir geçim kaynağı ve bizim coğrafyamızda da tarımcılık yoğun şekilde yapılıyor. Tarımdan elde edilen buğday da bizim için aslında sadece bir tarım ürünü değil, hayatın kendisi. Çünkü un, hamur ve nihayetinde ortaya çıkan somut ürün ekmek bu hayatın en temel sembollerinden birisi. Ekmek demek bereket demek. Ekmek demek paylaşmak demek ve birlikte yaşamak demek. Biz günlük hayatımızdan törensel uygulamalarımıza kadar hayatın her aşamasında ekmeği hep görürüz. Ve ekmek bizim için en büyük nimetlerden biridir. Çok da saygı duyarız ekmeğe ve ekmek ürünlerine. Ve saygı gösterdiğimizde ekmeğe evimizin bereketle ve bollukla dolacağına inanırız. Bunun tam tersi ekmeğe ve nimete saygı göstermediğimizde de açlığa ve yokluğa maruz kalacağımıza inanırız halk olarak. Bu nedenle siz de zaten mutlaka denk gelmişsinizdir. Kaç yaşında olursak olalım bu içimize işlediği için 7'den 70'e yolda yürürken yere düşen bir ekmek kırıntısı görsek bile onu hemen yerden kaldırırız, öyle değil mi? Yerden kaldırırız, öperiz, alnımıza koyarız ve onu yüksek bir yere bırakırız. Çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerden birisi de ince ekmek dediğimiz, yani bugün sohbetimize konu olan ekmek türleri aslında. Bu ekmek türlerimiz de lavaş, katırma, yupka ve yufka. Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım.

0: Bu ekmekler bizim sadece beslenme ihtiyacımızı karşılamaz. Bizler için çok güçlü kültürel anlam da taşır. Bir de bu ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneğini, yani bu ekmekleri bizim için önemli yapan gelenek, üretimden tüketime kadar kolektif bir yapıya sahip olmasıdır. Yani biz burada böyle bireysel bir mutfak pratiğinden bahsetmiyoruz. Biz burada birlikte yapılan, birlikte sürdürülen, birlikte anlam kazanan bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ekmek yapımı Anadolu kültüründe kaynaşmanın, yardımlaşmanın, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin adıdır. Ekmek yapmadan önce bu bir hazırlık gibi düşünelim. Özellikle kışa hazırlık gibi düşünelim yazdan. Başta aile üyeleri olmak üzere zaten ekmek yapılacağını herkes bilir. Ve daha biz kimseye söylemeden bile herkes bu sürece dahil olmak ister. Özellikle eş, dost, akrabalarımız, komşularımız. Ve biz onlardan yardım isteriz. Yardım istememize bile gerek kalmaz. Onlar zaten bu yardımı bize yaparlar. Ekmeğin pişirileceği alan belirlenir. Örneğin bahçe. Tandırımızı, saçımızı, ocağımızı, fırınımızı hazırlarız. Kadınlar arasında bunun sohbetini yapmak bile halk kültüründe bu ekmek yapım geleneğinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir de şu tarafıyla bakmakta da fayda var. İnce ekmek çoğu zaman tek bir hanenin değil aslında. Birden fazla ailenin ortak emeğiyle hazırlanır ve yine o topluluk içinde paylaşılır. İşte bu yönüyle ekmek sadece aslında bizim karnımızı doyurmaz. Bizim manevi anlamda da çok besler.
1: İnce ekmek geleneği esasen tabiri caizse bir çatı tanım. Çeşitlerini Özlem Atasoy hocamızdan dinleyelim.
0: Aslında önce şunu söylemek lazım. Her bir ekmeğin ismi farklı. Neye göre farklılık gösterir bu? Üretildiği coğrafyanın kültürel ve doğal özelliklerine göre şekillenir aslında bu ekmekler. İşte göçebe bir hayat tarzı yaşıyorsak daha dayanıklı ekmek bizim üretmemiz ve tüketmemiz gerekir. Veya daha besleyici özelliği olsun istiyorsak katırma ekmeğini yapmamız gerekir. Şimdi detaylarını söylediğimde ekmekleri daha yakından zaten ifade etmiş olacağım. Lavaş dediğimiz ekmek özellikle Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında yaygındır. Lavaş ince olur. Genişliği de tabii değişebilir yapıma göre ama geniş genel itibariyle ve yumuşak bir yapısı vardır. Sofralarda da özel bir yere sahiptir. Lavaş tandırda pişirilir ve tandırdan çıktığında yani sıcak olduğunda özellikle yumuşaktır. Tabii havayla temas ettiğinde biraz sertleşebilir. Fakat bence lavaşı Anadolu coğrafyasında yani bizde önemli kılan bir başka özelliği vardır. Bizde biliyorsunuz dürüm kültürü de çok yaygındır. Dürüm kültürünün temelini oluşturur lavaş. Örneğin biz ne yaparız? Çiğ köfteyi hemen lavaşa sararız. Kebap türü etleri hemen lavaşa sararız. Karnımız acıktığında hemen lavaşın içine bir yumurta, yeşillik elimizde ne varsa onları hemen düreriz, lavaşın içine yeriz. Bizim için doyuruculuğu da çok yüksektir. Lavaş böyle bir ince ekmek yapımıdır. Katırma dediğimiz ekmek ise özellikle Güneydoğu Anadolu'da bilinir. Diğer ekmek, diğer ince ekmeklerden aslında katırmayı farklı kılan adı üzerinde kat katırma yani kat kattır katırma. Bizim aynı kökten gelen bir ekmeğimiz daha var. Şimdi ben bu ekmeği söylediğimde izleyicilerimiz zaten hemen bilecekler ve çok da severiz biz. Katmer dediğimde hepimizin aklında yine oluşan bir ekmek. Tabii katmer biraz daha kalın olduğu için burada değil ama katırma da yine aynı kökten gelir ve kat kat açılan versiyonları vardır. Genelde yağlı olarak yapılır. Bu özelliğiyle de hem gündelik tüketimde hem de özel günlerde tercih edilen zengin içerikli bir ekmek türüdür katırma. Yupka Orta Asya kökenlidir ve özellikle bu dosyayı birlikte hazırladığımız Kırgızistan ve Kazak kültürlerinde önemli yer tutan bir ekmektir. Yine incedir ve dayanıklı yapısı sayesinde de uzun süre saklanabilir. Göçebe yaşam tarzına da son derece uygun bir besin olduğu için özellikle ince ekmekte çok tercih edilir Kazak ve Kırgız kültürlerinde. Tabii yufka dediğimizde ülkemizin birçok bölgesinde özellikle kış hazırlıklarının vazgeçilmezi bir ince ekmekten bahsediyoruz. Bu ekmek de kurutularak uzun süre saklanır ve pratik bir kullanım sağlar. Yufkanın aslında en önemli özelliklerinden birisi, biz yufkayı ihtiyaç duyduğumuzda ıslatarak ihtiyaç duyduğumuz kadar yeniden tüketilebilir hale getiririz. Bu özelliğiyle yufka hem ekonomiktir hem de işlevsel bir gıdadır. Gelenekte yer alan 4 tane ekmeğin ortak anlamına baktığımızda

0: üretimden tüketime kadar uzanan bir paylaşım kültüründen, aslında ortak bir kültürel koddan, birlikte üretmekten ve birlikte paylaşmaktan bahsediyoruz. Burada belki de ekmeğin adı çok önemli değil de bize hissettirdiği, kültürel anlamdaki önemi bizler için daha önemli olmalı. Yoksa adı değil, aslında gelenek çok daha kıymetli.
1: Hocamıza ince ekmek geleneğinin hazırlık sürecini sorduk.
0: Şimdi gözümüzde şöyle bir sahne canlandıralım. Aslında günler öncesinden planlanan bir pratikten, bir uygulamadan bahsediyoruz. Önceden kimin bu ekmeği yapacağı bellidir zaten, bilinir. Sıra sende, sıra sende gibi. Tabii gün doğmadan başlayan bir hazırlık ve böyle 1-2 kilo undan bahsetmiyoruz biz. Çok kilolar ve yoğrulan hamur, yakılan tandır, kurulan saç, tabii saçın üzerinde o kabaran ekmekler. Takdir edersiniz ki bu ekmeklerin etrafa yayılan muhteşem kokusu, gelenek böyle başlar aslında. Tabii bu süreçte birden fazla kişinin bir araya gelmesi ve çalışması gerekiyor. Kim çalışır? Aile üyeleri ve komşular, eş, dost, akraba bir araya gelir. Tabii herkesin de bir görevi var. Fakat nasıl biliyor musunuz? Bu görevler böyle özel olarak o kişiye sen bunu yap, sen bunu yap değil de herkes zaten ne yapacağını bilir gibi. Çok böyle güzel bir dayanışma vardır. Herkes o gelenekte ne yapacağını otomatik olarak bilir ve kimseye bir şey demeden zaten herkes üzerine düşen işi layıkıyla yapar. Tabii şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında kırsal bölgelerde, şimdi işte mahalle dediğimiz köylerde bu gelenek daha belirgin. Komşuların, eş, dost, akrabanın katılımıyla tam bir imece ortamı oluşur. Bu da tabii sadece üretimi değil, özellikle bu dediğimiz bölgelerde sosyal bağları da son derece güçlendiren bir gelenek. Bu hazırladığımız ekmekleri biz sadece aile içinde mi tüketiyoruz? Hayır, bu paylaşılmak için yapılır çünkü çok fazla yapılır. Ki bu sürece katılamayan, özellikle yaşlılar, hastalara da ekmeklerden gönderilir. Aslında geleneği önemli kılan önemli unsurlardan birisi de bu. Hastalara, yaşlılara, üretime katılamayan kişilere ekmek gönderilir. Bu ekmek paylaşılır. Aslında bu unsur benim çocukluğum demek. Yufka ekmek yapımını içinde ben de bizzat bulundum, deneyimledim. Şöyle ki ailemin köy hayatından şehir hayatına geçmesiyle birlikte mümkün olduğu kadar alışkanlıklarımızdan dolayı bizim de sürdürmeye çalıştığımız bir gelenektir. Benim aklımda örneğin yufka ekmek yapımı ile ilgili şöyle sahneler var. Ben bir odaya giriyorum. Bu evimizin bir odası olabilir, komşumuzun odası olabilir, köyümüze gittiğimizde bir köyümüzden oda olabilir. Odanın duvarlarına sıra sıra yufka ekmekler sıralanmış yerden tavana kadar. Yemek yiyeceğimiz zaman ihtiyaç kadar o yufka ekmekler alınır. Rahat yenmesi için çok güzel özel hareketlerle sulanır. Çünkü onun ıslatılması da özel bir beceri gerektirir. Eğer az ıslatırsanız kuru kalır. Eğer çok ıslatırsanız da hamur olur, yenmez. Ben de küçüklüğümde açıkçası büyüklerime bakarak yapmaya çalışsam da bu kısımda çok zorlandığımı hatırlıyorum.
1: İnce ekmek yapım geleneğinin kültürel anlamına dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi yine gözümüzde şöyle bir manzara canlansın. Bir köy avlusu düşünün. Sacın başında kadınlar toplanmış. Bir yanda hamurlar açılıyor, bir yanda bezeler belirleniyor, diğer yanda pişen ekmekler üst üste diziliyor. Bu ekmekler ilgili yerlere kaldırılıyor. Bunu böyle anlatıyoruz ama ince ekmek yapımı yalnızca böyle tandırın, sacın, ocağın başında gerçekleşen bir faaliyet değil. Tabii aynı zamanda bir ritüel, bir sosyalleşme biçimi ve paylaşım pratiği. Bu ekmekleri biz ne zaman hazırlıyoruz? Aslında her zaman, ama bu gelenekte neden önemli bu? Bu ekmekler düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde, bayramlarda özel olarak hazırlanır. Örneğin bazı kültürlerde şöyle bir gelenek vardır. Gelinin omuzuna ekmek konur veya başının üzerinde ekmek ufalanır. Yeni evlenen çiftin evinin bereket ve refahla dolması için yapılır. Ve bazı bölgelerde mesela buğday saçılır, pirinç saçılır, tahıl ürünleri. Bunların hepsi bereket ve bolluğu simgeleyen kültürel simgelerdir. Örneğin bazı toplumlarda da cenaze ritüellerinde ekmek ölen kişinin ruhu için hazırlanır ve dağıtılır, paylaşılır. Dolayısıyla ince ekmek yalnızca bir gıda değil. Bir gıda olarak bakmak doğru olmaz. Yaşamımızın geçiş dönemlerine de eşlik eden çok güçlü bir semboldür.

0: İnce ekmek büyük ölçüde kuşkusuz kadın emeğine dayanıyor. Kadın emeği ve kuşaklar arası aktarıma dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini aktaralım.
1: Tabii bu gelenekte kadınlar yalnızca üretici değildir. Aynı zamanda bu geleneğin taşıyıcısı ve aktarıcısı. Nasıl? Şöyle, hamurun kıvamından ateşin ayarı, ekmeğin inceliğinden pişirme süresine kadar pek çok detay bu gelenekte deneyim yoluyla öğrenilir ve kuşaktan kuşağa da bir aktarım söz konusudur. Genç kuşaklar, yani genç kızlar bu süreci izleyerek ve uygulayarak öğrenirler. Büyüklerimiz nasıl ki bu geleneği kendi büyüklerinden öğrendilerse bu geleneğe ait incelikleri, onlar da gençlere aynı şekilde bilgilerini, deneyimlerini, gördüklerini aktarıyorlar. Fakat bu aktarmada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kızım gel, eline bir defter kalem al, sana söylediklerimi not al şeklinde değil de bizzat bu geleneğin içinde olarak, görerek, şahit olarak, deneyimleyerek, ufak ufak görevler alarak, ufak görevlerden büyük görevlere doğru giderek. Bu da işte bize bu geleneğin aslında gelecek kuşaklara nasıl aktardığını gösteriyor. Ki küçük kız çocukları bu geleneğin içindeki geleneğe aslında küçük yaşlardan itibaren dahil oluyorlar ama tabii ki görevleri daha kısıtlı. Örneğin içeriden şunu getir kızım, bunu götür kızım, şunu ver, bunu al, bunu ver, bunu komşuya götür, bunu getir derken zaman içinde bu kızlarımız aktif olarak sürecin içine daha iyi dahil oluyorlar ve daha büyük görevlerle kültürün bir parçası, taşıyıcısı, bilgesi durumuna geliyorlar. İşte kültürel süreklilik de bu gelenekte bu şekilde sağlanıyor.
0: Modern yaşam ince ekmek geleneği için bir tehdit mi? Hocamızdan dinleyelim.
1: Modern yaşamla birlikte hazır gıdaya yöneliş aslında bu tür geleneksel üretim pratiklerini bir nebze de olsa tehdit ediyor. Fakat ben açıkçası bu geleneği diğer geleneklerden veya diğer unsurlardan daha şanslı görüyorum. Neden derseniz, her ne kadar teknolojiyle birlikte, seri üretimle birlikte aslında tehdit gibi görülse de ben bu geleneğin aktif şekilde devam ettiğini ve daha da devam edeceğini düşünüyorum bu geleneğe olan ilginin. Neden derseniz son dönemde sosyal medyaya baktığımızda veya kitle iletişim araçlarına baktığımızda yerel mutfaklara, otantik deneyimlere, organik ürünlere ve yavaş yemeğe yönelimin arttığını görüyoruz. Bu da ince ekmek yapım ve geleneğine olan ilginin her geçen gün biraz daha aslında arttığını, bu geleneğin değer kazandığını gösteriyor bize. Ki aslında burada şunu da söylemek lazım. Şimdi eski kuşak, yani bizim hani X ve Y kuşağı dediğimiz eski kuşaklar bu ürünleri zaten biliyorlar ve seviyorlar. Bu tatları bildikleri için, sevdikleri için değişik platformlardan bu ürünleri almaya devam ediyorlar. Fakat yeni nesil de bu tatları çok seviyor. Ve bu nedenle ben bu geleneğin hani böyle kitaplarda yazıldığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş, kitaplarda kalmış şeklinde değil de bu geleneğin geleceğini son derece açıkçası parlak görüyorum. Ki burada kadın kooperatiflerinin önemini özellikle vurgulamak gerekiyor. Bizim bu geleneğin devam etmesi için teknolojiden ve modern üretim tekniklerinden biraz kaçınmamız ve kadın kooperatifleri gibi kadınların üzerinden geleneksel yollarla devam eden bu ürünlerden almaya devam etmemiz gerekiyor ki geleneği yaşayabilmesi için. Ki kooperatifleşme de son yıllarda özellikle teşvik ediliyor ve bu kooperatiflerin de geleneğe katkısı büyük. Yine şunu da söylemekte fayda var. Bizim tabii kültürel kodlarımız, alışkanlıklarımız var. Yine de biz büyük şehirlerin dışında imkan oldukça köyümüze döndüğümüzde, kırsalımıza döndüğümüzde, kasabaya gittiğimizde hala bu sıcak komşuluk ilişkilerimiz ve akrabalık ilişkilerimiz devam ediyor. Özellikle ilçelerde, köylerde bu gelenekten tamamen vazgeçilmiş değil zaten. Hala bu bölgelerde gelenek ve geleneğe ait özellikler canlı bir şekilde de elimizden geldiğince yaşatılmaya devam ediyor.
0: Özlem Atasoy hocamızın son değerlendirmelerini paylaşalım.
1: Bir geleneğin yok olmasındaki en büyük risk, o geleneğin günlük yaşamdan koparılmasıdır. Bu ne demek? Demek ki bu geleneklerimizi veya o unsuru günlük yaşantımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunda da tabii teknoloji ve makine odaklı seri üretimin büyük bir tehdidi var. Yani bir

0: ortaya çıkması. Bu geleneğin en önemli taşıyıcısı kadınlar, aktarıcıları kadınlar. Kadınlar bu geleneği kendilerinden önceki nesilden alır, şu an uygular ve sonraya aktarır. Yani biz aslında markete gittiğimizde, bu ürünlerden aldığımızda gelenek yerine gelmiş gibi olmuyor. Önemli olan kadınların bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde eş, dost, akraba, birden fazla hanenin bir araya gelerek bu paylaşıma katılması ve ortaya çıkan somut ürünün de aynı şekilde paylaşılması ve dağıtılması bu geleneği önemli kılan. Ekmek insanlık tarihinin en temel sembollerinden birisi, aynı zamanda bir kimlik. Toplum olarak sahip çıkmamız gereken en önemli değerlerimizden birisi. Biz ekmeğe ve ince ekmeğe sadece bir gıda, bir yiyecek olarak bakmıyoruz. Bir araya gelerek yapılan bu ince ekmeklerin en önemli ortak noktası şu. Bu ekmeklerin yapıldığı ortamda da, yenildiği ortamda da, paylaşıldığı ortamda da üzüntü, keder, sevinç, mutluluk paylaşılır. Aslında bu gelenek ortak bir kaderdir ve geçmişin hikayesidir, geleceğe aktarılmak üzere. İşte ince ekmek çok bu nedenle özel bir anlam taşır. Birlikte üretmek demektir, birlikte paylaşmak demektir, birlikte yaşamanın ifadesidir. Belki de bugün hepimizin ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Yani aynı sofrada ve aynı gönüllerde buluşabilmektir. Unutmayalım, açılan her hamurda bir emek var, pişen her ekmekte bir hikaye var, emek var ve alın teri var, nimetlere şükür ve kıymetini bilmek var. Ve paylaşılan her bir lokmada da bir kültür yaşar. Bunları lütfen unutmayalım.
1: Sevgili dinleyiciler, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürüne ayırdığımız programın sonuna geldik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programından Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy'a teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken

Kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Efendim bugün 3 Eylül 2026 ve günlerden Perşembe. Güzel bir Ankara yaz akşamından sesleniyorum sizlere. Serin bir havamız var Ankara'da. Gündüzleri daha sıcak oluyor tabii ki. Tam bir yaz akşamı dedim ama aslında sonbaharımız da geldi. Evet dostlar. İlk müziğimizi dinleyelim. Yayın kumanda masasında Fatih İnce, mikrofonda Burak Pekcan. Saat 23'e kadar beraberiz. Ardından Facebook sayfamızdan yazdığınız o güzel mesajlara bakacağım.

Namus derdir damımız sevgilim nanay ay narinay. Namus derdir damımız sevgilim nanay ay narinay. Boşadır eyvanımız yar boşadır eyvanımız. Boşadır eyvanımız yar boşadır eyvanımız. Sen oradan çık.

düşmanımız, kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Güçlerin ince hadir ayınca, leblerin gonca hadir ay gonca. Kız belin incedir, cellemleri gonçadır gonca. Kız belin incedir, cellemleri gonçadır gonca.

0: ay konça. Kız beli incedir, cellemler konçadır konça. Kız beli incedir, cellemler konçadır konça.
1: Evet sevgili dostlar, tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili radyo dostlarımıza. Bu gece cızırtılı plak iğnesinden dökülen en güzel nostalji şarkılarını mikrofonlara getirelim istedim. Saat 22'de yayınımız başladı. Mikrofonumuzda taş plakların cızırtılı kayıtlarının ve hiç eskimeyen o ustaların seslerine samimi ruhunu radyomuza taşıyacağız. Mesajlarınızı bekliyorum. Facebook sayfamıza gelen mesajlarınıza şöyle bir göz atayım. O bayağı da birikmiş mesajlar. O zaman hemen okumaya başlayayım. İstekler ne durumda bilmiyorum. İlk olarak İlkay Karabiber. Selamlar Burak Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Radyo başındayız. Frekansı kısa dalgaya ayarladık. Programı bekliyoruz. Teknik masaya dinleyici dostlara selamlar saygılarımla demiş. Bir de isteği var. Değerli radyo dostumuzun dinleyeceğiz elbette birazdan. Ankara'dan Ahmetcan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Emel Sayın, vay vay vay, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine armağan ediyor. İlyas Aydın, Tokat Orman Beyli köyünden selamlarını iletiyor. Her zaman olduğu gibi uyarılarını yapıyor, trafik kuralları, orman yangınları ile ilgili uyarılarını yapıyor. Elbette bu vatan bizim efendim, koruyacağız. Antalya'dan Veysel Şahin'de. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çavuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Burhan Çeşan'dan bir türkü istemişler. İlyas Aydın sıradaki müziği, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Murat Şükür, Rıza Yakın, Aykut Türk, Veysel Şahin, Meryem Yılmaz'a armağan ediyor. İsviçre Möhrin'den Şadiye Tural Aktaş, merhaba radyo dostları, hoş geldiniz Burak Bey kardeşim. Zaman çok hızlı geçiyor. Nice güzel günler görelim inşallah. Cumamız hayırlara vesile olsun demiş. Amin efendim. Sağ olun. Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya türküsünü elbette dinleyeceğiz. Şanlı Ayıldızlı Bayraklar. Sağ olun. Sağ olun Möhrin'e sevgiler. Mersin'den Gürcan Üsval tüm dostlara merhabalar demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Bu akşam da Makber güzel gider diye düşünüyorum. Dinleyen tüm dostlara gelsin demiş. Tabii ki efendim Burhan... Hafız Burhan'dan dinleyeceğiz efendim. Seçtim, hazırladım bile taş plaktan o güzel şarkıyı. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar demiş. Eskişehir'ime, memleketime selamlar olsun İbrahim Kaçar. Sağ olun. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgilerle iyi yayınlar dilerim diyor. Teşekkürler. Saadettin Bey Erdek'te bulunuyordu. Dün herkese mutlu akşamlar. Plaklar arasından plak seçimim. Nesin sipahi diyeyim seçim sizin. Bakalım hangi şarkı beni geçmişteki anılarıma götürecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler Saadettin Bey. Ve Zehra Kayan Fırıncı da Möhlin'den. Merhaba, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar Teknik Masa. Değerli sunucumuz, bir şarkı çalar mısınız lütfen? Çok mutlu olurum. Radyo dostlarıma seven ve sevilenlere armağanım olsun demiş. Bordo mavi kalplerle. Tabii ki sizin için de benim listede bolca var efendim taş plak kayıtları. Onlardan bir tanesini armağan edeceğim. Ordu'dan selamlar gönderiyor Leyla Çavuk. Mihribanım diyerek sana yüz vurdum şarkısını. Mihribanım nasıl da karıştırdım. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki efendim onu da birazdan hazırlarız yayına. Teşekkürler Leyla Çavuk. Şimdilik görebildiğim mesajlar, istekler bunlar efendim. O zaman ilk isteğimizle başlayalım. Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleteceğim. Kimlere armağan ediyordu? İlkay Karabiber, eşi Fatma Hanım, teknik masa ve dostlara armağan olsun demişti. Buyursunlar efendim Konya Kören Avdan Köyü'ne de benden sevgiler.

İlkay Karabiber için Mustafa Sağyaşar mikrofondaydı sevgili dostlar. Bu güzel Uşak şarkıyı dinledik Mustafa Sağyaşar'dan. Evet dostlardan gelen diğer bir istekle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankara'dan sevgili radyo dostumuz Ahmet Can'ın bir isteği vardı. Hemen sayın vay vay vay. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demişti. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan Ahmet Can için de efendim Emel Sayın'ı dinledik. Vay vay vay dedi söylediği güzel şarkıda. Teşekkür ederim Burak Bey demiş Ahmet Can da eksik olmayın efendim. Sağ olun. Bu arada dostlardan başka bir teşekkür daha geldi. İlkay Karabiber. Çok sağ olunuz Burak Bey. Teşekkür ediyorum. Şarkıyı dinledim. 45 yıl öncesi 80'li yıllara çocukluğuma pencerede çalan ahşap kasalı pilli radyodan yayılan musiki sesi canlandı yine bu akşam kulaklarımda. İyi ki varsanız, iyi ki TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu var. Hayatımızda sonsuz teşekkürler efendim. Teknik masaya, dostlara hayırlı yayınlar, geceler. Akören Konya'dan değerli radyo dostumuza da bizden hayırlı akşamlar, selamlar olsun. Ve yoklamaya yetişen Hatice Öney, Kopenhag'a selamlarımızı iletelim. Güzel bir eser lütfen demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Tabii ki gece çok güzel taş plaklardan şarkılar var. Onlardan birini size elbette ki armağan ederim Hatice Öney. Evet dostlar, Burhan Çaçan'dan bir türkü istemişti değerli radyo dostumuz. Şöyle bakıyorum, Veysel Şahin kimlere armağan ediyordu diye. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için. Buyursunlar efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan etmişti efendim. Burhan Çaçan'dan dinledik bu Erzincan Tercan türküsünü. Şadiye Turan Aktaş, merhaba radyo dostları. Hoş geldiniz Burak Bey kardeşim demişti. Şadiye Turan Aktaş için de Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü istemişti. Onu dinleyelim efendim, buyursunlar.

İsviçre Mehri'nden Şadiye Turalaktaş için de efendim Neşet Ertaş'ı dinledik bu güzel türküsünde. Evet dostlar, diğer bir istek de kimlerden gelmişti diye şöyle bir bakıyorum sayfamıza. Sıradaki isteğimiz Mersin'den Gürcan Hüsbal için olacak. Dostlara merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demişti bana da, sağ olsun. Bu akşam da Makber güzel gider diye düşünüyorum. Dinleyen tüm dostlara gelsin demiş. Tabii ki efendim, taş plaklardan Hafız Burhan'dan dinleyelim o zaman Makber'i.

Mersin'den Gürcan Hüsbal için mikrofondaydı efendim. Hafız Burhan'ı saygıyla dinlemiş olduk böylece. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermişti İsmet Köklü. Eksik olmayın ve Saadettin Bey de herkese mutlu akşamlar. Plaklar arasından plak seçimim. Nesin sipahi diyeyim. Seçim sizin. Bakalım hangi şarkı beni geçmişteki anılarıma götürecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay gelsin diyordu Saadettin Bey. Buyursunlar efendim. Dinleyelim o zaman Nesin sipahi mikrofonda.

Bu aralar memlekette bulunan Saadettin Tolga Ömürzoğlu için de efendim Nesrin Sipahi'yi dinledik. Kalbe dolan o ilk bakışı unutulmaz unutulmaz dedi söylediği güzel şarkıda. Zehra Kayan Fırıncı da Möhlin'den sesleniyordu. Bir şarkı çalar mısınız değerli sunucumuz demişti. Buyursunlar efendim sizin için taş plaklardan, müze eserlerden bir şarkı dinleyelim.

Bıra, çamlı bıra bıra, küçük ablan geliyor bel kıra kıra.

İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fuluncu için dinletmiştim. Dostlardan gelen mesajlar da var, teşekkürler var. Gürcan Üspal isteğinin ardından teşekkür ediyorum Burak Bey. Her akşam yürüyüş yapıyorum, hem dinledim, makbule geçti diyor. Teşekkürler efendim, sağ olun. Sizin de yürüyüşünüz gayet güzel, iyi bir alışkanlık efendim. Her gün böyle yürüyüşe devam. Ben sizin için de şarkılar dinletirim. Şadiye Tural Aktaş da çok çok teşekkür ederim demiş alkışlarla. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, şöyle bir bakıyorum. Ordudan selamlar göndermişti Leyla Çabuk. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum şarkısı dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Sanatçımız Serap Kuzey söyleyecek.

Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait olan Nihavend şarkıydı efendim. Ordudan Leyla Çabuk için mikrofonda sanatçımız Serap Kuzey vardı. Evet dostlar, bakıyorum Hatice Öney Kopenhag'dan seslenmişti. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen diyordu. Buyursunlar efendim, Neşe Karaböcek sizin için mikrofonda.

Kopenhag'dan Hatice Öne için dinlettik efendim. Bu güzel şarkıyı Neşe Karaböcek söyledi. Ah gençlik yıllarım diyor Saadettin Tolga Ömürzoğlu. Beni 16 yaşıma götürdünüz. Teşekkür ederim. Sağ olunuz demiş o yıllardan bir fotoğrafıyla. Sizler sağ olun dostlar. Sizler sağ olun. Evet, görebildiğim kadarıyla istekler bu kadar. Bu arada teşekkürler gelmeye devam ediyor. Zehra Kayhan Fırıncı Möhlin'den teşekkür etmiş. Hatice Öney Kopenhag'dan teşekkür etmişti. Eksik olmayın dostlar. Dinliyoruz efendim. Şimdi galiba istekler tamamlandı. Zaten çok da fazla bir vaktimiz kalmamış. Yine benim liseden biraz taş plaklardan müzikler dinleyelim arka arkaya.

Taş plaklardan müzikler dinlemeye devam edeceğiz efendim. Sevim Tanürek'ten dinlemiştik az önceki güzel şarkıyı. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum sizlerden gelen başka bir mesaj var mı? Mesajlar yok ama ben bir hatırlatma yapayım. Yarın akşam yayınımız canlı değil. Pazartesi akşamı inşallah buluşmak üzere diyorum. Şimdiden veda etmiş olayım efendim. Hafta sonu için bugünden veda etmiş olalım. Yarın akşam canlı olmayacak yayınımız. Evet, taş plaklardan biraz müzik daha dinleyelim, sonra da vedalaşacağız.

Evet dostlar, saatimiz 22.54'ü gösteriyor. Artık yavaş yavaş veda zamanı diyelim. Bu akşam da taş plaklarla biraz ruhumuzu dinlendirdik. Bakalım sizlerden neler gelmişti. Şöyle bir sayfamıza bakıyorum. Çok teşekkürler bütün dostlarımıza. Çok teşekkürler. Başka bir mesajda, eklenen bir mesajda göremiyorum. Yarın akşam dediğim gibi canlı olmayacak ama pazartesi akşamı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşuncaya dek sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Türkiye'nin tüm kurumları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Yılmaz şöyle konuştu.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde çarşamba günü bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. Kayıp 18 kişi için havadan, denizden ve karadan çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları sürerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri askıya alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Filojet'in Türkiye'deki ortağı için gözaltı kararı verildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler ve ihmaller zincir kazaya neden oldu. Kaza sırasında Asu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Bilirkişi raporunun ardından kazaya ilişkin soruşturma süreci hızlandı. Gemide tutulan 9 personelden 6'sı şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris ile görüştü. Toplantı geçen hafta Atina'da gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre

0: iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır ifadelerine yer verildi. AB yetkililerine attıkları her adımda Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilişkileri ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir denildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kızın son görüldüğü köprüden aynı dakikalarda geçtiği belirlendi. Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kız köprüdeyken eski valinin eşini telefonla aradığı tespit edildi. Çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.
1: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum.
0: Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yeni iç ve dış hat terminal binası inşa edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temel atma töreninde konuştu.
2: Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki kattan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hatlar terminal binasını inşallah kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz. Yeni terminalle birlikte çekim bankosunu bu sayılara artırıyoruz. Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek. Ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanımıza kazandırıyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Elazığ'da konuştu.
3: Bizim temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektir. Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil,

0: yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD İran'a saldırılar düzenledi. İran karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni saldırı dalgası ile ilgili konuştu. Operasyonların başarılı olduğunu ve savaşın uzun sürmeyeceğini öne sürdü. ABD saldırılarda askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu savundu. İran ise ABD'nin sivilleri hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda 18 kişinin öldüğü, 142 kişinin yaralandığı kaydedildi. Tahran saldırılarda bir düğün evinin hedef alındığını duyurdu. İran Kızılay'ı da saldırıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. UCM'nin savcılık ofisine gönderilen mektupta olayın Roma statüsü kapsamında hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ABD'nin enerji ekonomisine hedef alacaklarını işaret etti. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeliler. Amerikan ekonomisini karanlık aylar bekliyor ifadesini kullandı. İran saldırılara karşılık verdi. İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerine hedef aldı. Tahran Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece kara listeye alınan gemilerin sayısı 56'ya yükseldi. Çatışmaların gölgesinde barış için diplomasi çabaları sürüyor. Birleşmiş Milletler gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño iklim olayına ilişkin uyardı. Örgüt yayımladığı güncelleme raporunda El Niño'nun 2027'ye kadar devam etme olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti. Sel, kuraklık, küresel sıcaklık gibi aşırı hava olaylarının yakından izlendiği kaydedildi. Rapora göre bu yıl özellikle Orta Doğu, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın oldukça üzerinde. Yüzey altı okyanus sıcaklıkları da Temmuz'la Ağustos ortalamasını 8 derece geçmiş durumda. Şubat 2027'ye kadar etkisini arttırarak sürdürecek olan El Niño karşısında Dünya Meteoroloji Örgütü olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini belirtiyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Trendyol 1. Lig'de 5. haftada günün sonuçları şöyle. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 4, Manisa Futbol Kulübü 2, Bursa Spor 4, İstanbul Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Safe Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibine 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. 20. Akdeniz oyunları sona erdi. Türkiye İtalya'daki organizasyonu 41 altın, 28 gümüş, 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya ile ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi İtalya 224 madalya ile ilk sırayı aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri, sabah ilk saatlerde Sinop çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa, Bartın, Hakkari ve Muş 17, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Ordu, Gaziantep ve Kilis 22, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Burdur, Konya, Zonguldak, Sinop, Malatya, Elazığ ve Bingöl 19, Sivas, Çorum, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı 12, Kars ve Ardahan 9 derece. Yol durumu. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yapım işi çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü olarak sağlanıyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Arkası Yarın. Yapım Ankara Radyosu.

kuşların kanadı var. İkinci bölüm. Yazan Erdal Köroğlu, yöneten Semih Sergen, efektör Metin Macun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Faruk Burak Sergen, Mesut Tarık Ünlüoğlu, Murat Volkan Özgömeç, Azeri Yolcu Hüseyin Soysalan, Dursun Hakan Vanlı, otobüs şoförü Sabri Özmener, Bir Yolcu Kurtuluş Şakir Ağoğlu, Erdoğan Cahit Çağran.

Faruk 21 yaşında küçük bir memurdur. Amerika'ya gidip kendisine yeni ufuklar açmayı, yeni imkanlar yaratmayı düşünmektedir. Bu amaçla görev yaptığı Ağrı'dan kalkıp İstanbul'a dayısının ve ağabeyinin yanına gelir. Dayısı Faruk'un bu görüşünü desteklerse de ağabeyi şiddetle karşı çıkar. Ama sonunda razı olmak zorunda kalır. Faruk ertesi gün bilet almak üzere gittiği seyahat acentasından Amerika'ya gitmek için vize alması gerektiğini öğrenir. Konsolosluktan vize alamayan Faruk duruma çok üzülür. Bu arada tesadüfen gördüğü bir ilan üzerine Almanya'ya gitmeye karar verir ve Münih'e yolcu götüren bir otobüs firmasından bilet alır. Ertesi gün yola çıkacaktır.

0: Üzülme be abi. Değişen ne ki? Amerika değil de Almanya oldu. Belki hayırlısı budur.
1: Ne diyeyim, Allah işini rast getirsin. Bak şu bizim tarafa doğru gelen genç var ya. Senin yanında oturacak olan o işte. Sen sigara almaya gittiğinde tanıştık. Gel Murat. Bak bu benim kardeşim Faruk. Beraber yol arkadaşı olacaksınız.
2: Memnun oldum.
0: Ben de.
1: Murat epeydir Almanya'da oturuyormuş. Sana yardımcı olacak.
2: Tabii, elimden geleni yaparım.
0: Öğrenciye benziyorsunuz. Orada mı okuyorsunuz yoksa?
2: Evet, lisede okuyorum. Annem babam da orada.
0: İstanbul'a gezmeye mi gelmiştiniz?
2: Evet. İstanbul'da bir teyzem var. Onu ziyarete gelmiştim.
1: Bak Murat, Faruk Almanca bilmez. Almanya'ya da ilk defa gidiyor. Gözünü seveyim kardeşim. Yardımcı olurum.
2: Siz merak etmeyin abi. Elimden geleni yaparım.
1: Faruk, eşyanı iyice yerleştirdin mi? Aman benim kayınbiraderin adresini kaybetme. Gidince ilk işin onunla irtibat kurmak olsun.
0: Senin bu kayınbirader neydi adı? Hilmi. Nasıl biri?
1: Ben de bir kere gördüm. Yengenin üvey abisi. Merak etme, yardımcı olurlar. İyi insanlar.
0: Ya keşke Türkan ablaların da adresini alabilseydik.
1: İyi de bir gecede bu kadar hazırlanabildik biliyorsun.
0: Neyse abi, neyse. Sen anneme babama çok selam söyle. Aman üzülmesinler. Babama, enişteme, hepsine.
1: Şoför otobüsü çalıştırdı. Harekete hazırlanıyor herhalde. Yerini alsan iyi olur.
0: Peki abi, biz binelim.
1: Hadi. Varır varmaz kart yazmayı, durumunu bildirmeyi unutma. Poşette yiyecek bir şeyler var. Yengen hazırladı. Unutmayasın.
3: Faruk abi, hadi kalkıyor.
0: Abi Allah'a ısmarladık. Dediğim gibi merak etmeyin siz. Hadi vedalaşalım, otobüsü bekletme.
1: Gel bakalım. Güle güle. Güle güle deli oğlum. Hayırlısıyla gider, hayırlısıyla gelirsin inşallah. Kim bilir, sen haklı çıkar, belki bizi de kurtarırsın. O güzel hayallerine inanmak istiyorum. Sendeki o hırsı, iradeyi adeta kıskanıyorum. Keşke ben senin gücün olsaydım.

0: Bulgaristan topraklarına girdik. Bu benim Türkiye'den ilk ayrılışım. Bir gariplik, bir burukluk var içimde. Sahi sen Almanya'nın neresinde oturuyorsun?
1: Hamburg'da.
0: Bremen'le aynı istikamette mi? Biliyorsun benim ilk gideceğim yer orası.
1: Yok, aynı istikamette değil. Bremen de çok uzak. Zaten biz Münih'te ayrılacağız.
0: Peki oradan neyle gideceksin?
1: Abi sen... Ben sana her şeyi anlatacağım. Daha yolumuz çok. Hele bir Almanya'ya varalım. Sen Almanca'yı hiç mi bilmiyorsun ha?
0: Hiç. Ha, yalnızca bir... neydi? Sprehensi Deutsch aklımda kaldı. Bir filmde görmüştüm. Bak Murat, Almanya'ya kadar birkaç kelime olsun öğret bana ne olur. Ben kolay öğrenirim.
1: Olur olur. Bak şu önde oturan adamı görüyor musun? Hı. İran. Türkiye'den bu yana içiyor. İran arıza erilerinden. Bir ayağı da sakat. Büyük bir ihtimalle Almanya'da iş kazasında kaybetmiştir ayağını.
0: Deminden beri ona kulak veriyorum. Çok dertliye benziyor.
1: Evet.
0: Bak dinle.
2: Babasına dedim ki sen bana Aysel'i vermiyorsun. İki cihanda elim yakanda. Milerem ben yoksulam, ben garibem.
1: Bu haliyle Aysel'i vermezler tabii sana.
0: O hikaye öncedendir sanırım.
2: Gideceğim dedim. Almanyalara gideceğim. Zengin olacak. Ben konuşurken Aysel bana yanık yanık bakar. Gözüme bir şey oturdu o gün. Sanki bıçak gibi. Ben özümü Allah'a adamışım baba dedim. Sen ettiğinle kalırsın. Yalandan dedim ki dünyada Aysel çok. Yalan tabii. Çünkü Aysel bir tane.
0: Ya Murat, nasıl bir yer bu Almanya? Ha? Biliyorsun ben çalışmak için gidiyorum. İş imkanları nasıl?
1: Valla ben o kadarını bilmiyorum ama böyle sizin gibi gelip kaçak çalışanlar var. Tabii işsiz gezenler de.
0: Ne dersin? Ha? Ben iş bulabilir miyim?
1: Bilmem ki.
0: Mecburum ben. Hemen iş bulmalıyım, çalışmalıyım. İnanıyorum başaracağım. Annem, babam, kardeşlerim hepsi için. Hadi Faruk, hadi.
3: Olmaz ki kardeşim. Ya bunların hepsi üç kağıt.
4: Ne oldu abi? Otobüs hareket etmeyecek mi hala?
3: Şoför buraya kadar diyor.
4: Olur mu? Bileti Münih'e kadar kestirdiler.
3: Şoför efendi.
5: Olur mu? Buyur abi.
3: Şoför efendi.
5: Buyur abi.
3: Yolu yok. Münih'e dediniz. Münih'e götüreceksiniz tamam mı?
5: Abi valla Almanya iki otobüs firmasından başka firmayı almıyorlar ya.
3: Sen çocuk mu kandırıyorsun yahu? Peki bileti niye Münih'e kestiniz?
5: Abi ben ne bileyim, yazıhane yapmış o iş.
3: Olur mu be kardeşim, ne demek yazıhane kesti? Sen kimsin peki?
5: Ben bileti alırken bileti kesenin yarı başında oturmuyor muydun peki? Abi inanın bizim haberimiz yok bu işten.
3: Ben şoförüm abi. Otobüsten kadınları çocukları indirmeyin. Yoksa firar eder bunlar. Hadi yürüyün biz polise gidelim.
5: Aman abi bir dakika dur anlaşalım abi.
6: Şoför efendi, polise gidiyoruz.
5: Abi durun. Münih'e kadar yol paranızı geri verelim ha.
3: Yol parası falan anlamayız. Ya götüreceksin ya da polise gidiyoruz.
5: Abi dinleyin beni. İnanın almıyorlar bizim otobüsleri. İnanın almıyorlar abi.
0: İşe bak ya. Adam Münih'e diye bilet kesti. Şimdi burada bırakıp gitmek istiyor.
1: O da bir şey mi? Biz daha nelere şahit oluyoruz?
0: Allah Allah. Bu kadar garibana oynanır mı bu oyun ya?
1: Burada kimse gariban falan tanımaz. Sen daha yenisin. Gözünü açacaksın. Kimseye inanmayacaksın.

0: Seni işçi yapacağız, vize alacağız derler, elinden parayı çarparlar. Aldırmayacaksın.
1: Halbuki ben buralarda insan birbirine daha tutkun olur diyebilirdim.
0: Neyse, öğrenirsin bütün bunları, öğrenirsin. Şoför Münih'e kadar tren biletlerimizi alacakmış. Onu da yapmayabilirdi ya.
1: Tövbe ya, basbayağı sahtekarlık bu.
0: Ne yapalım, bundan öteye artık bu şekilde devam edeceğiz. Gel, herkes eşyasını aldı gidiyor. Onlardan ayrılmayalım biz. Bak, burası Bahnhof, yani tren garı. Almanya'ya geçiş işimiz burada olacak. Gümrük kontrolü, pasaport kontrolü burada yapılacak.
2: Murat, gelirken söylediğim bir şey takıldı kafama. Vize yoksa geçiş niye zor oluyor ki?
0: Turist işçi geçişini önlemek için yapıyorlar bunu.
2: Bak şimdi moralim bozuldu bu işe. Geri çevrilir miyim dersin?
0: Bak onu bilmem ama inşallah geri çevirmezler.
1: Buraya kadar gelip de geri dönmek ölüm gibi gelecek.
0: İşte şu kapı. Kontrol burada olacak. Hadi bavullarımızı şuraya bırakalım. İşlemler hemen başlamaz. İstersen biraz dolaşalım ha?
2: Oo, her şey ne kadar farklı. Ne kadar gelişmiş. İnsanı bayağı etkiliyor.
0: Önceleri insanı çok etkiler. Eğer kısmet olur da kalırsan alışır gidersin bütün bunlar. Bir süre sonra da bıkmaya bile başlarsın. Yılda bir defa İstanbul'u görmesem edemiyorum.
3: Merhaba, Almanya'ya mı gidiyorsunuz?
1: Siz Türk müsünüz? Merhaba.
3: Türk'üm tabii, Türkçe konuştuğuma göre.
1: Ne bileyim, kıyafetiniz, görünüşünüz Avusturyalı zannettim.
3: Almanya'ya mı gidiyorsunuz?
0: Evet, siz burada mı çalışıyorsunuz?
3: Evet.
0: Neresinde?
3: Work'te, sizler işçi misiniz?
0: Ben Almanya'da işçi ailesindeyim. Bu arkadaş da yeni gidiyor.
3: Turist mi?
1: Evet, turist. Sahi siz burada çalıştığınıza göre bir şey sorabilir miyim size? Avusturya nasıl bir yer? İş imkanları nasıl?
3: Burası Almanya gibi olmaz tabii. Ama yine de iyidir.
0: Siz niçin bekliyorsunuz burada?
3: Konsoloslukta bazı işlerim vardı, onun için gelmiştim. Şimdi dönüyorum. Trenin gelmesine daha 15 dakika var. Gelin oturalım şöyle biraz, hadi. Anlatın bana. Bana memleketi anlatın. Gözümde tutuyor be arkadaş. Ne var ne yok oralarda, anlatın.
2: Ne diyelim ne anlatalım. Özlediğiniz, hayal ettiğiniz gibi işte.
3: İki yıldır gidemiyorum. Her şeyi özledim. Herkese özledim. En kızdıklarımı, köyde kavga edip kin tuttuğum insanları bile özledim.
2: Size bir şey sorabilir miyim?
3: Sor, sor.
2: Buradan Almanya'ya geçişte zaman zaman geri çeviriyorlarmış. Şimdi bekliyoruz bakalım bize ne diyecekler. Sizin kaldığınız yerde iş imkanlarınız nasıl?
3: Fena değil.
2: Biraz önce arkadaş herkesi almıyorlar. Geri çevirdikleri de olur deyince içime bir kurt düştü.
3: Düşer arkadaşım, düşer. Sahi nereliydiniz siz?
0: Ben İstanbulluyum. Bu arkadaş da Eskişehirli. Benim ismim Murat. Arkadaşınki ise Faruk.
3: Benimki Erdoğan. Uşaklıyım. Banaz kazasından.
0: Okulda Banazlı bir arkadaşım vardı. Adı Yüksel Doğanay. Banaz'ın yayla köyündenmiş.
3: Bilirim o köyü. Bizim köyle arası 15-20 kilometre filandır.
1: Yok ya. Peki Yüksel'i de tanır mısın acaba? Hani şöyle 20 yaşlarında kısa boylu esmer.
3: Yaylada çok tanıdığım var ama o dediğin arkadaşı çıkaramadım. 20 yaşında diyorsun. Kardeşim biz buralara geldiğimizde onlar daha çocuktu. Nasıl tanıyayım? Bizim akran olsa neyse. Ama Doğanay soyadlı birkaç yaşlıyı tanıyorum. Babası abisi filan olabilir.
2: Olabilir tabii, olabilir. Peki Erdoğan abi, şu kapıdan geçemezsem, geri çevirirlerse burada bir iş bulabilir miyim? Ne dersin?
3: Niye olmasın? Olur tabii.
2: Daha pek fazla tanışmıyoruz ama eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa siz bana yardımcı olabilir misiniz?
3: Olmasına olurum da benim tren şimdi gelir. Sen Almanya'ya geçmeye niyetlenmişsin bir kere.
1: Faruk abi, ne yapıyorsun sen?
2: Bir dakika Murat, bir dakika. Peki burada kalsam daha mı iyi olur? Ne de olsa sizin bilginiz, tecrübeniz çok fazla. Ne dersiniz ha?
3: Vallahi onun orasına sen karar vereceksin.
1: Faruk abi, ya geçiş damgasını vurmazlarsa ha?
2: O da doğru. Zaten Almanya'ya geçişi denemek zorundayım. Benim düşüncem, şayet geri çevirirlerse arkama baka baka memlekete dönmeyeyim. Erdoğan abi, sen bana adresini verebilir misin? Şayet geçemezsem, gelip seni bulsam, bana yardımcı olur musun? Ne dersin?
3: Tabii tabii. Sen yine de geçmeye çalış. Eğer iş bulursan, Almanya'da durumun buradan daha iyi olur. Bak ben sana adresimi vereyim. Erdoğan Tülü. Al. Şayet gelecek olursan, Work'te trenden indiğinde Bahnhof'un kapısından çıkacaksın. Karşıda dümdüz bir cadde uzanır. O caddeyi numaralara bakarak dosdoğru yürü. 72 numarayı bul. Rahatlıkla bulursun.
2: Tamam abi.
3: Tamam. benim tren

0: De gel. Al sen bu adresi. Kapının ziline bastığında Avusturyalı ev sahibi çıkar. Ona adımı söyle yeter. Sana bizim oturduğumuz yeri gösterir. Biz de hemen bodrum katındayız zaten. Hadi eyvallah. Allah işini rast getirsin.
1: Güle güle, sağ ol Erdoğan abi.
2: Bak Faruk abi, ben sana ne demiştim? Tanımadığın, bilmediğin insanlara güvenme dememiş miydim?
1: Yok, bu arkadaş temiz birine benziyor.
2: Yahu nasıl inanıveriyorsun hemen böyle? Daha yeni otobüs şoförüne kazıklandık.
1: Ben insanları birazcık tanırım Murat. Türkiye'den bahsederken gözlerin nasıl doldu görmedin mi? Memleketini seven insan milletini de sever. Yardımcı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama zararı dokunmayacağına inanabilirsin.
2: Vallahi ben karışmam, sen bilirsin. Siz konuşurken çantayla o kadar ayağına vurdum durmadım bile.
1: Fark ettim ikaz ettiğini, anladım. Ya Murat, hiç kimseye güvenemeyecek miyiz biz? Hiç kimseye güvenmeden, herkesten şüphe ederek yaşanır mı? Tamam, belki geçeriz. Ama ya geçemezsem? Konuşmaktan, bir adres almaktan ne çıkar?
2: Pasaport kontrolü galiba başlıyor. Biz de gidelim hadi. Baksana, eşyasını alan kapıya doğru yürüyor.
1: Of, o kadar heyecanlıyım.
2: Heyecanlanma canım, rahat ol. Heyecanlanırsan işin güçleşir. Hem sen biraz İngilizce biliyorum diyorsun. Bir şey sorarlarsa İngilizce cevap vermeye çalış. Adamları etkiler belki. Memnun olduğunu, tatilini geçirmek için Almanya'ya gitmek istediğini söyle.
1: Biliyorum. Of, heyecanımı yenebilsem her şey kolaylaşacak.
2: Heyecanlanma canım. Her şeyi berbat edersin. Düşünsene, İngilizce konuşman bile bir avantaj senin için. Bak şu arkadakiler de senin gibi sanırım. Onların kendilerini inandırabilmeleri daha zor. Kıyafetlerine baksana.
1: Yazık ya.
2: Ya bir şey daha söyleyeceğim. Gerçekten turist olup olmadığını anlamak için yanındaki paraya bakarlar bazen. Paran ne kadar çok olursa o kadar iyi olur.
1: Ölçü nedir? Ne kadar ikna eder bilmiyorum ki.
2: Bak 1 mark da ben vereyim. Çok görünürsün ha.
1: Bunlar hiç bilemediğim şeyler. Sana ne kadar teşekkür etsem az.
2: Bir şey değil. Hadi yaklaş. Sıra bize geliyor.
3: Arkadaşlar bakın sıraya gelin diyorlar. Hadi. Ben içeriden tren biletlerinizi alacağım. Geçince sakın birbirinizden ayrılmayın ha. Tamam mı? Hadi.
1: Geçtin mi? Şimdi tamam mı?
2: Tamam tabii.
1: Yani başka bir yerde gümrük arama kontrol falan da yok değil mi? Geçtin mi sahi?
2: Geçtim tabii. Görmedin mi? Damgayı vurdum. Artık Almanya'da sayılırsın. Biraz sonra şu trene binip Münih'e gideceğiz.
1: Hey be! Kolay oldu ya. Dövizi de kontrol etmediler.
2: Evet.
1: Hani o bizim arkamızdakilere ne oldu? Onlar geçebildi mi?
2: Hiç zannetmem. Senden başka hiçbirini almadılar. Görmedin mi? Birisi kapıda ağlıyor.
1: Atma ya, üzüldüm ya. Kim bilir ne hayallerle geldiler, zavallılar.
2: Boş ver şimdi onları. Elimizden bir şey gelmez ki. Sen bundan sonrası için kafa yormaya bak. Burada tek başına iş bulup çalışmak pek kolay iş değil. Çok zorlanan iltica yolunu deniyor. Ama onların halleri de pek iyi değil.
1: Yok, hayır. Öleceğimi bilsem ilticaya yanaşmam. Ben başka bir ülkenin vatandaşı olacağım. Onun kimliğini taşıyacağım ha.
2: Bugünlerde çok yaygınlaştı. Sıkışan iltica ediyor.
1: Biliyorum Murat. Hangi şartlarda nasıl iltica ettiklerini gazetelerden okuyorum.
2: Hatta bu işin simsarları bile var. Bu işten iyi para kazanan Alman avukatlar bile var.
1: Ne diyorum sana? Öleceğimi bilsem iltica etmem. Bir dilim ekmek değil mi? Çeker giderim.
3: Tamam abiler. İşte biletleriniz burada. Alın bakalım. Bakın görüyor musunuz? İşte treniniz de şurada. Tamam. 15-20 dakika sonra kalkar. Kusura bakmayın abiler. Bir hal bir geldi başıma.
2: Tamam. Yalnız bir daha yapmayın. Duyarlarsa müşteri bulamazsınız sonra.
3: Aman abim. O Karadeniz'de hamsi gibi yiyecekti beni vallahi.
2: Peki sağ ol. Hadi Faruk abi. Biz de yerimizi alalım. Giderken sana her şeyi iyice tarif ederim. Münih'ten de Bremen için biletini alırız. Hadi binelim abi.

Kuşların kanadı var. Sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün sonbaharın başlangıcına yaraşır bir işle sizinle birlikte. Sonbahar şarkıları olsun, sonbahar şiirleri olsun istedik bugün. Hila yazarken Keleş bizim yapım sorumluluğumuz. Safa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu, Kubilay Muratalı da aldım yanıma. Güzel bir yayın yapacağız sizler için. Dedik ya, sonbahar kokuyor her yer. Doğa zaten haberini verdi çoktan. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığınız zaman 9. ayı Eylül'ü ilk güz olarak anıyor ve güzü de aslında sonbahar fakat 22 Eylül ile 21 Aralık arasında yer almış. Güzle beraber kullanılan bir kelime elbette sonbahar ama kimileri için hazan mevsimi. Özellikle bir bakıyorsunuz hazanı şiirlerde bambaşka yanıyla görüyoruz. Yaşlılıkla görüyoruz, yalnızlıkla görüyoruz, hüzünle, ayrılıkla görüyoruz. Bir bakıyorsunuz bağ bozumu demiş. Bağda üzümlerin toplanması ve bağların bozulması ve faslı hazan var ki divan edebiyatında hüznün, huzursuzluğun, mutsuzluğun biraz da sessizliğin işareti. Köhne bahar da diyebilirsiniz siz. Tabiatın canlılığını yitirdiği, soğuk rüzgarların estiği ve yapraklarında yavaş yavaş dökülmeye başladığı zaman köhne bahar. Ama işte ez cümle sonbahar başladı. Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Eylül'de gel, Eylül'de.
1: Tatil geldiği zaman alırım ben.

0: Teşekkür ederiz Kubilay'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Yasemin merhaba.
0: Merhaba. Şimdi bu Ezgi evet bizi hüzne gark ediyor ama yani galiba sonbaharın madem böyle bir konuyu ele aldık sonbahar gibi bir temayı işleyeceğiz. Kaçınmaz gibi sanki hüzünlenmemek. Ha, ne dersin?
1: Edebiyatta, şiirde sonbahar hüznün mevsimi.
0: Evet.
1: Benim için öyle değil tabii. Ben çok seviyorum.
0: Değil değil mi?
1: Özellikle Ankara'da sonbahar çok
0: Çok
1: güzeldir.
0: güzel olur.
1: Çocukluğumuzdan beri yaşarız. Ankara'nın en güzel mevsimidir bence.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla ama edebiyatta genelde hüzün çağrıştırır
0: Evet.
1: ve kışa doğru yani artık ömürle özdeşleştirir.

0: Yaşlılık dönemi gibi,
1: Evet.
0: ölüm daha çok kışa yakın gibi. Dolayısıyla biraz temalar öyle, romantik ve
1: Evet.
0: ağır.
1: Faslı Hazan dedik ya, hani divan edebiyatında Faslı Hazan olarak geçiyor. Ama işte o güz mevsimi gerçekten doğanın renkten renke girdiği ve takvim sayfalarının böyle birer birer değişirken bir taraftan da şehrin de rengini değiştirdiği ve ağaçların sarıdan kızıla geçerken o tonları, ton değişikliği yaparken bir başka telaşı var sanki. Ve biz de zamanı durdurmak ve hala yazdan günler çalmak niyetindeyiz. Yani başlamadan

0: Yandan da bir taraftan yazı da özletiyor ama neyse ki devir daim ve yine yaza
1: Geliyor, çok
0: kavuşacağız.
1: şükür.
0: Evet.
1: Sağlıkla kavuşalım hep
0: İnşallah.
1: beraber, dinleyicilerimizle birlikte.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az evvel de söylediğim gibi ister siz güz deyin, ister hazan deyin, ister faslı hazan deyin. Ben faslı bahar da diyebilirim buna. Çünkü o da bir bahar, hani belki sonbahar ama o da bir bahar ve kimileri için ayrılık, işte edebiyatta, şarkılarda belki ayrılık ama buluşmaların da zamanı. İşte sen örneğin
1: Evet,
0: öğrencilerinle buluşacaksın, değil
1: doğru.
0: mi?
1: Eğitimciyiz biz. Bir arkadaşımın sözü var, Tugay kulakları çınlasın. 7 yaşından beri okula gidiyoruz diyor. Ben de onlardan biriyim.
0: Çok güzel. Evet.
1: Eğitimci
0: Çok
1: olarak bu
0: güzelmiş.
1: her yılın ayrı bir heyecan oluyor. Yeni öğrenciler, yeni bir eğitim öğretim yılı, yeni arkadaşlar belki. Dolayısıyla onun heyecanı hep var. Bir de biz eğitimciler işe gidiyoruz demiyoruz, okula gidiyoruz diyoruz. Bu benim
0: Evet.
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Evet. 7 yaşından beri okula
1: Okula
0: gidiyorsunuz.
1: gidiyoruz.
0: Değil mi? Güzel, güzel bir espriymiş o. Evet, sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz ama edebiyata da yansımasından bahsettik. İşte Cemal Süreya'nın çok güzel bir şiiri var. Bu şiiri bakayım ben sizlere okuyayım. Siz hangi duyguda olacaksınız? Ama baştan söyleyeyim, buradaki sonbahardaki duyguların tümü sevgiliye. Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü, dili geçmiş bir zamanda yaşadığımız, adımlarımızın kısaldığı bundandı, bundan da gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız, sen kadar zamansız molalar veriyordum ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Eylül'dü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunduğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerlerdeydi hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü, savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.

esin rüzgarları. Ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyadan.

0: Ah burada olsam çok güzel hala.
1: İstanbul'da.
0: Ya İstanbul da
1: İstanbul,
0: ayrı güzel ama.
1: İstanbul'da da sonbahar çok
0: Hı?
1: güzeldir eminim.
0: Evet. Sanki hiç gitmemiş gibi konuşma. İstanbul'da
1: Gittim
0: sonbaharda
1: çok.
0: bulundun.
1: Kışda
0: Hı
1: bulundum,
0: hı.
1: sonbaharda bulundum. Her
0: Hı
1: mevsim ayrı güzel.
0: hı. Hı. Ama Ankara'yı ayrı tutuyoruz tabii.
1: Ankara ayrı. Doğduğumuz,
0: Başkent oluşu.
1: büyüdüğümüz
0: Bir de Ulu
1: şehir.
0: Önder Atatürk burada ya. Hani onu biz
1: Değil mi?
0: her mevsim görmeyi seviyoruz ya. Sonbaharda Anıtkabir'in duruşu da sanki bir başka oluyor akşam güneşi
1: Özellikle
0: batarken.
1: Kasım'da koşa koşa gidiyoruz.
0: Hele hele
1: O
0: geliyor,
1: Kasım'da
0: vakit geliyor değil
1: değil
0: mi? Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz sonbaharı konuşuyoruz. Kimileri için hüzün, kimileri içinse başka bir heyecanın sembolü. Bir taraftan çocuklar için bambaşka bir şey. Elbette Kubilay Muratal bir müzik öğretmeni olduğu için o öğrencilerine ve öğretmenlerine kavuşmayı düşünüyor. Ama çocuklar da yeniden arkadaşlarına hangi sınıflarda olacaklar? Böyle bir telaş da var. Sınıfımız değişti mi acaba?
1: Tabii hepsi büyüyorlar. Biz onları
0: Hı.
1: daha böyle uzamış, büyümüş görüyoruz. Onlar da arkadaşlarıyla tabii kaynaşıyorlar. İlk hafta zaten biraz şey geçer, böyle özlem gidermeyle
0: Hı
1: geçer.
0: hı.
1: Dolayısıyla hepsi tabii özlüyorlar birbirlerini. Biz de onları özlüyoruz.
0: Evet.
1: Ben bu kadar yıldan sonra hala severek yapıyorum mesleğimi ve çok
0: Çok iyi.
1: mutluyum
0: Kaç yıl
1: bunlardan.
0: oldu Kubilay meslekte?
1: 32 bitti.
0: 32
1: Evet,
0: bitti. Evet,
1: 32 bitti.
0: çok güzel. Çok anlamlı bence. İşte insanların aslında hani belki işte yaş alıyorsunuz ama o tecrübe çok değerli bir şey. Ve o heyecan hala kaybetmemiş
1: Evet,
0: olmak değil
1: önemli
0: mi?
1: olan işte ne iş yaparsa yapsın insan o heyecanı kaybetmemeli bence.
0: Hı.
1: Yani ilk günkü gibi yapabiliyorsan zaten kalmalısın. Yoksa
0: Hı.
1: o meslekte devam etmenin bence bir anlamı yok diye düşünüyorum.
0: Evet, o mevsim hani mevsime geldik, sonbahara geldik ama hani meslekteki sonbahar en güzeli belki. Hani oraya
1: Tabii.
0: uyarladığımızda bu konuyu
1: Tabii.
0: en artık senden en iyi verim alınabilecek. Öğrencilerinin bizim de öyle bizden de en iyi istifade edilebilecek bir şey bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sonbahar değerli. Hüznü değil bence keyfi de içinde barındırıyor.
1: Doğru, tecrübe biraz hani mesleki açıdan konuşursak
0: Hı.
1: söylediğin gibi öyle. Ama günümüzde bir eğitimci olarak söylüyorum,
0: Hı.
1: kendimizi yenilemeliyiz. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki her şey.
0: Evet.
1: Şimdi işte yapay zeka diye bir kavram çıktı.
0: Hı.
1: Çocuklar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Biz eğitimciler olarak yaş alsak da
0: Hı.
1: tecrübemiz var ama o biraz teknolojiyi de olabildiğince takip etmeliyiz. Onları olabildiğince yakalayabilmeliyiz
0: Evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz Kubilay Murat'ın öğretmeni olduğunu söyledik ama o bir müzik öğretmeni belki şiir okumak konusunda bir tereddütü olabilir ama onu ikna etmemiz lazım. Çünkü bizim programımızı biliyorsun Kubilay'cığım. Yani mesleğiniz ne olursa olsun mutlaka bir şiir okur gidersiniz şiir perisinden.
1: Evet, daha önce de zaten bir sürprizin olmuştu.
0: Olmuştu, değil mi?
1: Bugün de oldu.
0: Tecrübem var bu konuda.
1: Ama çok kıymetli bir şairimiz tabii ki Nazım Hikmet Ran'ın Sonbahar, Mevsim Sonbahar şiiri.
0: Hı.
1: Dilim döndüğünce, elimden geldiğince okumaya çalışayım ben de o zaman.
0: Seve seve dinleyeceğiz.
1: Çiçekli badem ağaçlarını unut. Değmez bu bahiste. Geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. Islak saçlarını güneşte kurut. Olgun meyvelerin baygınlığıyla parıldasın. Nemli, ağır kızıltılar. Sevgilim, sevgilim. Mevsim sonbahar.
0: Evet, ilk dizeleri çok güzel. Neymiş çiçekli?
1: Çiçekli badem ağaçlarını unut.
0: Unut.
1: Değmez bu bahiste.
0: Çiçekli badem ağacı ne kadar caziptir, değil mi?
1: Kesinlikle. Bu de
0: Evet.
1: Nazım Hikmet bu şiiri yine tutukluyken hapiste yazmış. Piraye yazmış
0: Öyle
1: ve
0: mi?
1: öyle de bir önemi var.
0: Evet.
1: Çok da güzel bir şiir. Kısa ama çok güzel
0: Ve
1: anlamı.
0: geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. Hiç
1: Hatırlanmamalı.
0: hatırlamayalım bile yani. Eğer geri
1: Hep
0: gelmesi
1: öyle diyeyim.
0: gelemeyecekse hatırlamaya da gerek yok. Evet, biz elbette nasıl sonbahar yaşıyorsak Nazım'ın kendi şiirinde söylediği o çiçekli badem ağaçlarının açtığı baharları da yaşayacağız inşallah. Allah ömür versin. Şimdi madem ben Kubilay Murat'a bir şiir okuttum. Şimdi bizim beraber yapmayı sevdiğimiz bir iş var. Kubilay bu şarkıyı çalmayı seviyor. Ben de Sezen Aksu'nun bu şarkısını güze yaraştığı için söylemeyi seviyorum. O zaman işlerimizi şöyle biraz daha farklılaştırarak ben de şarkı söyleyeyim.
1: Olur. Birkaç kuplede şiirini okuyacak mısın?
0: Okuyayım mı?
1: Güzel olur
0: Tamam,
1: bence.
0: sen o zaman başla, öyle yapalım. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretinle ben. Bir yabancı selamınla hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim. Hala öyle biraz çocuk kaldım. Yok, öyle el gibi durma, gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok, öyle güz gibi soğuk olma. Güz ayrılık taşır.

0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerim, seni güz dedik ama yani güz elbette her zaman hüznün, her zaman birleşmenin değil ayrılığın mevsimi olarak adlandırılır. Ama edebiyatta bambaşka bir yanı vardır. Biz özellikle Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirini okuduğumuz zaman ömrün güzünden de bahseder. Ömrün kavuşmak telaşından artık bir şekilde caydığı ama başka türlü kavuşmalara yelken açtığı bir dönemdir. Bakalım bu dizelerde sonbaharı Yahya Kemal Beyatlı nasıl anlatmış? Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Nefsim boyunca kendin hissettirir veda. Artık bu dağ dağ ile uğuldar deniz feda. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir. Günler hazinleşir, geceler ulvileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere. Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur. Her gün sürüklenik yaşamak ruha bağır olur. İnsan duyar derin dile gelmiş sükutunu. Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu. Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline, benzer cihana gelmeden evvelki haline. Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh öyle yollanır, uyanılmaz bir uykuya. Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı, fark etmez anne toprak, ölüm maceramız. Evet, bu dizelerde Yahya Kemal Beyatlı bambaşka bir dönemi anlatıyor. Artık serviliklere yaklaşıldığı, ölüme yaklaşıldığını anlatmış. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda diyor ve artık bu dağ dağıyla, bu gürültüyle uğuldar deniz veda. Demek ki bu veda dağlara, denizlere siniyor ve bir taraftan da günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrin sevgili dinleyenlerimiz Rumi takviminde 10 ve 11. aya verilen isimdir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere, o kadar derinlerde demek ki hissedilen bir duygu ve anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur demek. İyice bir karanlığa bürünüyor ve her gün sürüklenip yaşamak ruha bağır olur. Yani ruha yük oluyormuş bir dönem. Artık yaşamak dahi insana yük oluyor ki yaşamak ne kadar güzel değil mi? Ne kadar tutunalısı, ne kadar tutkuyla sürdürülen bir süreç ama demek ki o serviliklere yaklaştığını anlayınca yolcu yaşamak artık tar oluyor.
1: İşte sonbaharı hep böyle yaşlılık dönemiyle özdeşleşmişler edebiyatta. Şair de Yahya Kemal de aynı şeyden bahsediyor aslında.
0: Evet. Şimdi bizim tabii Türk müziğinde de çok güzel şarkılar var ve Yıldırım Gürses
1: Evet.
0: bana sorarsan hani evrensel müziğe yakın bir müzik yapar. Onun eserini sen bir orkestraya ver, dev bir batı orkestrasına ver, muhteşem bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Öyle tabii rahmetli, onu da rahmetli analım. O da bir sonbahar günü kaybetmişiz 18 Kasım'da. Yıldırım Gürses aslında klasik Türk müziğini çok geleneklerine bağlı olarak savunan birisiydi. Ama bazı şarkıları vardır ki biraz Batı armonisine de yakındır. Yani söylediğin çok doğru. Hani bir orkestrayla ya da bir Batı orkestra ya da bir senfoni orkestrasıyla seslendirilebilecek nitelikte. Ama şöyle hatırlıyorum, birkaç televizyon programına denk gelmiştim. Özellikle bu klasik Türk müziğinin yozlaştırılması, işte tarzının değiştirilmesi, biraz batılılaştırılması konusunda da çok gelenekçiydi, çok karşıydı ona rahmetli. O onu savunurdu yani.
0: Evet.
1: Çok güzel eserler bırakmış.
0: Birini o zaman
1: Evet,
0: Kubilay
1: Sonbahar
0: Murtal'dan dinleyelim
1: Rüzgarları.
0: bugün.
1: Söz Erkan Yurder. Yine belki beraber seslendiririz. Çünkü sen
0: Tamam.
1: de Türk müziği söylüyorsun biliyorum. Sonbahar Rüzgarları'nı.
0: Hadi bakalım. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demişsin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma.

0: Çok güzel. Ağzına sağlık
1: Üstadı da
0: Bilal'cim.
1: saygıyla andık
0: Anmış
1: burada.
0: olduk. Bu arada senin sesin tabii bir tenor olduğu için ona eşlik etmek benim için çok kolay bir şey değil.
1: Ama artık
0: Senin
1: pek
0: tonların.
1: tenorluğumuz kalmadı.
0: Aa, gerçekten.
1: Gitgide tabii biraz ses de
0: Fark
1: şey
0: ediyor
1: oluyor.
0: musun?
1: Biraz yaşla beraber o inceler çıkamıyorsunuz. Biraz daha pesleşiyorsunuz. Yani dinleyicilerimize hani
0: Yok.
1: daha
0: Biz
1: kalınlaşıyor.
0: sizin o ışıltısını duyuyoruz, sesinizin. Işıltı duyulur mu? Evet, duyulur. Işıltı duyulur. Kubilay'ın sesinde o var. Şimdi Türk sanat müziği dedik ya, aklıma aslında tam da bu sözlerden sonra, Yıldırım Gürses'i andıktan sonra bir başkası geldi. Kutlu Payaslı. Kutlu Payaslı'nın da onunki biraz daha baharı çağrıştırıyor ama benim okuyacağım şiirle örtüştüğü için şu anda aklımda bir eseri vardır. Çok güzeldir. Sen Nisan'sın daha ben Sarı Eylül der. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül. Sen alev alevsin, ben savrulan.

0: kül, saçıma ak düştü, yüzüme yıllar, bahar sende kalsın, bende acılar. Aslında bir taraf sonbaharında, diğer tarafsa baharında
1: Baharda.
0: böylesi bir buluşma olmuş. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri var. Bakın orada nasıl bir atmosfer Kutlu Payaslı'nın bu eseriyle örtüşüyor mu? Siz karar verin. Ben Eylül, sen Haziran. Bir Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yaprakları da. Çimerler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli deli esiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar sevmişliğim, sevilmişliğim? O hey heyler, o derişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğim, ne bu acıdan korlaşan yürek, ne bu kurumuş nehir gözyaşlarım? Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne, ne bu ardımdaki kül yığını, 50 yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran. Gamlı, yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Masmavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokunduğun, çimler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Oldurduğun yemişlerin ağırlığından dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma. Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık. Başım dönüyor. Of, başım dönüyor yaşamaktan. Ölebilirim artık. Ölme diyorsan gitme kal öyleyse. Sarıl sımsıkı tenim ol, beni bırakma. Baksana, parmak uçlarım ateş, lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden. Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan, benimle meydan oku her çaresizliğe, benimle uyu, benimle uyan, birlikte varalım 13. aylara.

0: Bozcan olunca mevsim yazmış, biz de okuduk.
1: Çok da güzel, çok da
0: Çok güzel
1: güzelmiş.
0: değil mi?
1: Çok güzel.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, başkent Ankara'da saatlerimiz 14.39'u gösteriyor. Bakalım bir başka şarkı dinleyeceğiz ama hangi şarkı olsun bu kez?
1: Bu kez de Ayna grubunun değerli solisti Erhan Güler yüzün bir
0: Hmm.
1: sonbahar şarkısı vardı. Mevsimlerden sonbahardayım.
0: Evet.
1: İlk kez 1990 yılında yine Gökhan tarafından seslendirilmiş. Daha sonra Erhan Güler yüz 2004 yılında kendi solo albümünde seslendiriyor. Güzel bir şarkı. Ben severim melodisini, sözlerini.
0: Duyunca hatırlayacağım. Belki dinleyenlerimiz de öyledir, bilmiyorum.
1: Evet, yani belki çok böyle akıllarda kalan bir şarkı değil ama ben sözlerini ve müziğini çok beğenirim.
0: Ayna şarkılarını ben
1: Evet.
0: çok severim zaten. Hadi
1: O
0: bakalım.
1: zaman o gelsin bakalım.

0: Gitme. Sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince, mendiller sallanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki. Az önceki çiçekler nasıl da diken diken. Gitme, sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. O sularda çimdik, bitti. Köprüleri geçtik, bitti. O elmanın tadı orada. O kuş çoktan öttü, bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinden bir alıntı. Ve Atilla İlhan ise şöyle diyor Adım Sonbahar şiirinde. Nasıl iş bu? Her yanına çiçek yağmış erik ağacının ışık içinde yüzüyor. Neresinden baksan gözlerin kamaşır. Oysa ben akşam olmuşum. Yapraklarım dökülüyor. Usul usul adım sonbahar. Çok teşekkür ederiz Kubilay Murat'a.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Büyük keyifti seni canlı yayında gitarınla dinlemek ve tabii ki o harika sesinle beraber eksik olmuyorsun.
1: Benim için de her zaman büyük zevk.
0: Teşekkürler.
1: Dinleyicilerimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her mevsimleri bahar tadında olsun.
0: Ne güzel söyledin. Evet, biz de inşallah bir başka mevsimde başka şiirlerde yine dinleyenlerimize buluşmak üzere veda ediyoruz sizlere. Safa Aktan'la çalıştık teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Şiir dolu günlerde ama bir taraftan da sonbaharın hani hüznünü de olsun, vedaların da tadını çıkarabildiğiniz ve yeni başlangıçları heyecanla beklediğiniz günleriniz olsun. Hoşçakalın. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Filenin Sultanları Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı

finale de yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde. Kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi için havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Seraslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Asu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz sabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026-2027 adliye yılının ilk hakimler ve savcılar kurulu genel kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözlü bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asra aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere +0 90 312 463 34 19 ve +0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz
2: çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
1: Ekonomi açısından önemli başlıklar var, önemli veriler açıklandı. Hemen Ağustos ayı enflasyon oranına bakalım. Çünkü TÜİK tarafından açıklandı Ağustos ayına ait enflasyon oranı. Ağustos'ta aylık bazda %1,84 tüketici fiyat endeksi, yıllık bazda da %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre. Önce bu oranları değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden.
2: Evet, gerçekten de Ağustos 2026 enflasyon rakamları piyasa beklentileriyle son derece uyumlu bir tablo ortaya koydu. Ve bu çerçevede baktığımız takdirde piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve piyasa beklentisi 1.86 civarındaydı. Hatta 1.25-2.10 periyodunda bir beklenti hakimdi. Ama 1.84 olarak piyasa beklentilerinin altında, hatta piyasa beklentisi uyumlu bir tablo çerçevesinde şekillendiğini görüyoruz. Ve yıllık da %31,51. Dolayısıyla aslında burada şunu da görüyoruz. Yani %30'a herhalde demir mi attı, ne oldu? Bu çerçevede yapışkan bir enflasyon ile de karşı karşıya kaldığımızı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Yıl sonuna doğru da böyle mi kalır? Ne dersiniz?
2: Aşağı yukarı o civarda kalacak gibi gözüküyor. Çünkü kalan 4 aya baktığımız takdirde aslında kritik soru o. Bundan sonra ne olacak?
1: Ne olacak?
2: Tabii. Şimdi jeopolitik gelişmeler, ondan sonra işte artık kış sezonuna giriyoruz, sonbahara giriyoruz. Oradaki fiyat hareketlilikleri ve bu şeyden, orandan daha aşağı düşmesi mümkün değil. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da %28'e revize etmişti. Ve dolayısıyla %30 civarında bir gerçekleşmenin olabileceğini ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz.
1: Şimdi bu enflasyon oranlarına bakarken bir de o oranları hangi kalem ne kadar etkilemiş, ona da bakıyoruz. Ona baktığımızda neler görüyoruz
2: tabii
1: hocam?
2: Tabii aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Her zaman diyoruz ya, yani burada enflasyonu düşürmek sadece sıkı para politikasıyla olmaz. Burada yapısal bir takım sorunların çözülmesi gerekir. Gerçekten siyasal iktidar da ona dönük olarak bir takım çalışmalar yaptığını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. İşte gıda alanında, konut alanında, eğitim alanında bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama tabii henüz daha tam mesafe kat edilmediği için enflasyon nedir? Yapıştı %30 civarında ve nedir? O seviyeye kadar ancak gelebilme imkanı var. Ve Ağustos 2026 yıllık enflasyonuna katkın noktasında sektörel bazda baktığımız takdirde burada özellikle konut, ulaştırma ve gıdanın ciddi anlamda enflasyona katkı sağladığını görüyoruz. Konutun 5.01, ulaştırmanın 5.94, gıda ve alkolsüz içeceklerin 8.12 puan katkı yaptığını görmüşsek bu çerçevede toplam katkının %19.07 puan olduğu ve enflasyonun %60'lar denk geldiğini görebiliyoruz. Yani şunu düşünün, %31 oranı, %31,51 oranındaki enflasyonun %60'ı sadece nedir? Ulaştırma, gıda ve konuttan. Eğer
1: Evet.
2: biz bu sorunları çözersek o
1: Enflasyon da
2: takdirde tabii
1: düşecektir.
2: enflasyon düşecek diye değerlendiriyoruz. Şimdi bu yıllık bazdaydı. Bir de aylık baza baktığımız takdirde aylık bazda olay biraz daha farklı. Tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Özellikle ulaştırma ve konut piyasasındaki fiyat hareketliliğinin Ağustos enflasyonunu etkilediği ve özellikle ulaştırma

0: da bu Brent petrol varil fiyatındaki değişim ve akaryakıttaki ÖTV değişimi çerçevesinde fiyata yansımaların Ağustos enflasyonuna 0,82 puan çerçevesinde %50-40-50'ye yakın bir etki oluşturduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle bunları ortaya koyduktan sonra yani bunlar hep tabii olumsuz tablo. Bir de tabii giyim var mesela. Giyim, ayakkabı, onlarda da fiyatlar düştü artık sezon sonunda.
1: İndirimler
0: Tabii
1: var, değil
0: indirimler
1: mi?
0: var. Onun da Ağustos enflasyonuna nedir? Olumlu bir katkı yaptı. Dolayısıyla oranı aşağı doğru çektiğinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama bunun yanında özellikle şunu da ifade etmemiz lazım. Bu TÜİK'ün vermiş olduğu endeks kapsamında 124 alt sınıftan 35'inde düşüş, 5'inde değişim yok. Ama 134 alt sınıfta artış gerçekleşmiş. Aslında bu olumsuz bir tablo. Artık biz şunu görüyoruz. Yani artış genele yayılmış. Bu gerçekten enflasyonu dizginleme konusunda. Dezenflasyon ile politikaları üretme noktasında olumsuz bir tablo ile karşı karşıya. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Sınırlandırmamız gerekiyor. Geniş bir alana yayılmış durumda. Bir de çekirdek enflasyon oranlarına baktığımız takdirde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takip etmiş olduğu C endeksi yıllık %30,07 seviyesine gerilemiş durumda. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariç F endeksinin de %29,96 ile psikolojik o %30 orandan bahsediyoruz ya, o 30 oranının altına inmesi de aslında önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Tabii bu dezenflasyonun manşet rakamından ziyade fiyatlama davranışlarında yavaş ama gerçekleşen bir düzelme yaşandığını da göstermekte. Manşet TÜFE %31,51 ile çekirdek B endeksinin %30,68 birbirlerine yaklaşıyor olması özellikle arz şoklarının işte petroldü, ÖTV'ydi manşeti hala yukarı çektiğini gösteriyor. Bu da olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmış oluyor.
1: Bir de yurt içi üretici fiyat endeksi analizine bakarsak hocam nasıl bir tablo çıkar ortaya?
0: Tabii üretici fiyat endeksi önemli. Çünkü tüketici fiyat endeksindeki değişimin öncü verilerini üretici fiyat endeksi vermekte. Ve bu çerçevede baktığımız takdirde Ağustos ayında bu konuya ilişkin gerçekten olumsuz bir tablo söz konusu. Aylık %2,57 artarken yıllık %27,95 oranında arttığını görüyoruz. Ve burada aylık TÜFE'den daha yüksek ortalama nedir 0,60 civarında bir fazlalık var ÜFE'de. Bunun yanında yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki marj da kapanıyor. Arada çok fazla bir fark kalmamış durumda. Böyle bir durumda önümüzdeki aylarda bu üretici fiyat endeksindeki değişimin tüketici fiyat endeksine yansıyacağını ve maliyet birikimi oluşturduğunu da ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz.
1: söyleyebiliyoruz.
0: Tabii burada hemen akla şu geliyor. Yani bu üretici fiyat endeksini yıllık ve aylık bazda hangi kalemler artırıyor? Tabii burada da en kritik yine bu elektrik, gaz, buhar, madencilik, taş ocakçılığı, imalat sanayi, su temini gibi sektörlerin bu üretici fiyat endeksindeki artışa önemli bir katkı sağladığı. Aylık bazda ise yine bu petrol ile alakalı olarak işte KOK ve rafine petrol ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı olduğu ve bunu biz TÜFE'de de gördük. TÜFE'de de en önemli artış kalemlerinden birisi o ulaştırmada ve şu anda bunu ÜFE'de de görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki aylarda da bu fiyat artışları otomatikman TÜFE'ye yansımış olacak ve Ağustos ayında da ÜFE'de olumsuz bir etki oluşturduğunu, bu petrol ürünlerin olduğunu söylemek mümkün.
1: Bir de üretici fiyat endeksinin oradaki masrafların tüketiciye yansımasının yanında yeni bir sezon da başlıyor. O Ağustos'ta gördüğümüz indirimler ve gıda bolluğu artık yavaş yavaş yerini yeni sezonun başlaması ve dolayısıyla pahalılığa bırakacak hocam. Onun da etkisini ve bütün bu üretici fiyat endeksindeki bu masrafların etkisini Eylül ayında nasıl görürüz? Nasıl bir öngörünüz var?
0: İşte zaten şu anda Merkez Bankası gelecek hafta toplantı yapacak. 10 Eylül'de ve faiz indirimi yapılsın mı yapılmasın mı onun kararını verecek. Şimdi tabii burada baz alınacak enflasyon oranı Ağustos ayı değil.
1: Eylül.
0: Eylül ayı. Çünkü burada özellikle Eylül ayında eğitim harcamaları var. Ve artık nedir? Yaz sezonundaki ürünlerin artık ortadan kalktığını ve artık yeni bir sezona başlayacağımızı
1: Tabii yeni
0: değerlendiriyoruz.
1: sebzeler, meyveler, yeni
0: Tabii.
1: kıyafetler, yeni sezon.
0: Dolayısıyla yani eğer Ağustos ayına bakarak karar verirse normal şartlarda nedir? Artık beklentinin altında bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kalınmış durumda. Faiz indirimine gidilmesi lazım. Ama bu gerçekçi olur mu? Olmaz. Bu çerçevede yapılması gereken nedir? 10 Eylül'de yapılacak toplantıda pas geçilip Ekim ayındaki toplantıda ne yapması gerekiyor? Eylül enflasyon oranına bakılarak bir karar verilmesi gerekiyor. Ve Eylül az önce üretici fiyat endeksinde de gördük. Üretici fiyat endeksi Ağustos ayında yüksek çıktı. 2,57 aylık ve bu çerçevede sonraki aylarda bu tüketici fiyat endeksine yansıyacak. Dolayısıyla zaten kritik olan da şu, sonraki 4 ayda bu tüketici fiyat endeksi aylık bazda ne olacak? Kritik nokta o. Merkez Bankası da bunu bildiği için o çerçevede ne yapması gerekiyor? Pas geçip Eylül ayında ki toplantısında sonraki ilk toplantıda bir takım verilere bakarak bir karar vermesi gerekiyor.
1: Yani 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası faizi sabit bırakır, öyle mi, değiştirmez diyorsunuz?
0: Yani orada politika faizinin %37'de sabit kalması, buna karşılık fonlama kanalındaki normalleşmenin sürdürülmesi gerekiyor. Zaten geçen hafta ona ilişkin adım attı. Nedir? İşte gecelik borç verme %40, haftalık repo %37 idi. Ama geçen haftaya kadar yüzde nedir? 40'la gecelik borçlanma faiziyle devam ettiriyordu. Ama son şeyle artık piyasada da çok ciddi anlamda sıkıntılar baş gösterdi. İşte sanayi kesiminde, ticaret kesiminde, finansmana ulaşım noktasında problemler ile karşıya kalındı. Ve Merkez Bankası ne yaptı? Artık dedi ben haftalık nedir borçlanma faizi çerçevesinde hareket edeceğim ve %37'yi değerlendireceğim dedi ve 300 baz puanlık bir aslında indirim oldu fiili olarak. Ve bu hafta kamu bankalarına baktığımız takdirde kamu bankaları da kredi faizlerinde nedir? O indirimi hemen piyasaya yansıtmış oldu. Ve bu çerçevede nedir? İşte tüketicilerin, ondan sonra sanayicinin, işte esnafın, tüccarın bu çerçevede daha rahat bir şekilde nedir? Krediye ulaşma imkanlarının söz konusu olduğunu nedir? Görmüş olacağız. Tabi burada sorun şu. Şimdi enflasyonu tamam sıkı para politikası uyguluyorsunuz. Bu çerçevede fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet enflasyon düştü ama diğer taraftan da reel kesimde çok ciddi problem olursa o zaman yapılacak olan fiyat istikrarının da aslında hiçbir anlamı olmamış olacak. O açıdan burada öngörülen şey şu. Para politikası ile maliye politikası noktasında bir nedir? Dengenin sağlanması gerekiyor. Yani illaki fiyat istikrarı sağlayacağım, bunu katı bir şekilde uygulayacağım derseniz o zaman da farklı amaçlar çerçevesinde problemlerin ortaya çıkacağını da söylemek mümkün.
1: Peki, dikkatle takip edeceğiz. Yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl adımlar atacak ve enflasyon oranı ne yönde değişecek? Hep birlikte göreceğiz. Diplomasi başlığı da tabii çok önemli hocam. Kırgızistan dönem başkanlığında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı zirvesi yapıldı. Bu zirve sona erdi. Nihai bir bildiriyle sona erdi. Ekonomik açıdan öne çıkan başlıklar da oldu toplantıda. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Bişkek benim için önemli bir şehir.
1: Öyle mi?
0: Tabii 2 sene orada yaşadım. Manas Üniversitesi'nde çalıştım.
1: Güzel mi?
0: Tabii harika bir yer. Tanrı Dağı'nın eteklerinde. Düz bir ovada kurulmuş muhteşem bir şehir. Tabii Sovyet döneminde kurulmuş bir şehir. Plan da çok iyi. Ama tabii 2006-2008'lerde kaldım. Geçen sene gittim. Çok değişmiş.
1: İyi yönde mi değişmiş?
0: Trafik korkunç bir
1: Eyvah
0: şekilde. Tabii
1: eyvah.
0: ondan sonra felaket bir yapılanma var, yapılaşma var. Yani tabii herkes Bişkek'te yaşamaya çalışıyor. Onun ciddi olumsuz etkilerini gerçekten gördüm. Şimdi tabii Kırgızistan gerçekten güzel bir ülke ve çalışkan, başarılı bir cumhurbaşkanı da var. Sadır Japarov. Onun öncülüğünde 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı yapıldı. Tabii bu toplantının sloganına baktığımız takdirde Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah için birlikte sloganıyla hareket ediliyor. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün büyüklüğüne baktığımız takdirde gerçekten de 3,5 milyar nüfusa sahip bir örgüt olduğunu görüyoruz. 35 trilyon gayri safi yurt içi hasılası. Dünya nüfusunun yaklaşık %42'si bu örgüt içerisinde. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Ve Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasındaki ticari ilişkinin de 1 trilyon dolara yaklaştığını, Çin Orta Asya ticaretinin de tek başına 2025'te rekor bir seviyeye ulaştığını nedir söylemek mümkün. Zaten Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde iki önemli ülke var. Rusya'yı saymazsak Çin ve Hindistan. Zaten Çin hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir ülke, bir numaraya gidiyor. O açıdan bu örgütün önemli bir özelliği, önemli bir durumu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii baktığımız takdirde bu toplantıda önemli eksenler var. Bunların bu zirvenin en önemli stratejik başlığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in özellikle vurgulamış olduğu ticaretin doları saf dışı bırakma süreci. Yani de-dolarizasyon süreci. Şimdi tabii burada siz ambargolarla karşı karşıyasınız. Bu ambargoyu yaşayan Rusya var, İran var, Çin dönem dönem sıkıntılar yaşıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz yani doları devreden çıkartıp işte yerel para birimleri ile alışveriş yapıyorsunuz ve bu çerçevede dolar hegemonyasından kurtulmaya çalışıyorsunuz. İşte bu Şangay İşbirliği Örgütü bu açıdan önemli. Şu anda Rusya ve İran çerçevesinde bunu net bir şekilde görmek mümkün. Tabii Kırgızistan'ın işte uzun süredir gündeme getirmiş olduğu bir Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası fikri var. Bunu bu toplantıda zirvede somut bir şekilde ortaya konuldu. İşte IMF ve Dünya Bankası'na alternatif bir yapı oluşsun diye hareket ediliyor. Tabii bu da Hindistan'ın çekincelerine rağmen oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer tabii oluşturulduğu takdirde Kırgızistan gibi az gelişmiş ülkelerinde gelişmiş yapıya sahip olacağını söylemek mümkün. Tabii zirvede bir diğer stratejik konu da özellikle ulaştırma koridorları ve lojistik. Tabii bu Türkiye'yi de etkiliyor. Özellikle Trans Hazar koridoru çerçevesinde önem arz eden bir durum. Tabi burada özellikle Kırgızistan'ın sunmuş olduğu bir Çin, Kırgızistan, Özbekistan demiryolu projesi var. Çin'in kuşak ve yol girişiminin Orta Asya bacağının anahtarı teşkil ediyor. Tabi bu hat tamamlandığı takdirde artık Çin'in Avrupa'ya taşıyacağı mal Rusya üzerinden değil de bu koridor üzerinden gidileceğini söylemek mümkün. Tabi bunun yanında özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ifade etmiş olduğu bir durum var. Özellikle dijital gümrük kapıları ve

0: veya dijital gümrük işlemlerinin yapılması ve bu çerçevede gümrük maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin talebi, eğer bu da gerçekleştiği takdirde Çin'den Avrupa'ya kadar tüm işlemler dijitalleşeceği için hızlı bir şekilde malların sevkiyatının yapılması söz konusu olacak. Tabii Hindistan da burada tabii boş durmuyor. Hindistan da özellikle Türkiye'yi de bypass ederek nedir? Bu Körfez'den İsrail üzerinden Akdeniz'den Avrupa'ya kendi mallarını nedir? Sevk etme projeleri var. Tabii daha önce de bu konuya ilişkin bir takım şeyler gündeme gelmişti. Dolayısıyla herkes aslında bir takım koridor anlayışlarını, görüşlerini o zirvede ortaya koymuş oldu. Ama bunun yanında özellikle şu anda da çok önemli enerji güvenliği ve konsorsiyumu oluşturulma noktasında Şangay İşbirliği Örgütü kendi içerisinde bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan üretici ülkeler, diğer taraftan tüketici ülkeler. Baktığımız zaman Rusya, Kazakistan, İran gerçekten önemli petrol üreticileri. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Çin, Hindistan, Pakistan önemli petrol tüketici ülkeleri. Petrol ihtiyaçları var. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde bunlar birleştirildiği takdirde, bir araya getirildiği takdirde ihtiyaçlar kendi aralarında karşılandığı zaman ve yerel para birimleri ile bu ihtiyaçlar karşılandığı takdirde o zaman nedir?
1: Bunların
0: Tabii.
1: hakimiyeti büyük oranda, öyle mi? Geri
0: Tabii
1: plan
0: ortadan
1: atılmış
0: kaldırmış
1: olacak.
0: olacaksınız. Ve dolayısıyla nedir? Belki daha uygun maliyetli bir şekilde o petrol ihtiyaçlarının da karşılanması söz konusu olmuş olacak. Evet. Tabii bunlar nedir? Ciddi anlamda bu Şangay İşbirliği Örgütü Çin'in hakimiyetinin artık ciddi anlamda arttığını, ülkelerdeki Rusya hakimiyetinin de azaldığını, Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığının da bu çerçevede arttığını
1: Arttığını.
0: tabii söylemem mümkün. Her ne kadar Çin ile Hindistan arasında işte çatışmalar söz konusu olsa dahi Çin'in nedir? Artık nedir? Önemli bir güç olduğunu da söylemek mümkün ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü de tabii ister istemez bu çerçevede Çin götürüyor.
1: Peki hocam. Evet, önemli sonuçlar çıktı bu zirveden. Önümüzdeki döneme de yansımaları olacak muhakkak. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere dönersek, 2026 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. İkinci çeyrek büyüme rakamları ile birlikte aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Büyüme rakamlarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve dedi ki dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz. Hem bu verileri hem Sayın Bakan'ın sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3, çeyreklik bazda ise mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış olarak %1,1 büyüdüğünü görüyoruz. Tabii kesintisiz büyüme serisi 24 çeyreğe bu çerçevede ulaşmış oluyor. Daha baktığımız takdirde aslında piyasa beklentisi %2,7 idi. Yani beklentinin altında bir rakam ile karşı karşıya kalmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Ama tabii daha da önemlisi burada bu ikinci çeyrekteki yıllık %2,3'lük büyüme aslında son 6 yılın en düşük yıllık büyüme hızını temsil ediyor.
1: Yani
0: Tabii.
1: olumsuz bir tarafı var, öyle
0: Yani
1: mi?
0: olumsuz bir taraf var. O da normal çünkü jeopolitik gelişmeler
1: Evet.
0: var. İşte dolayısıyla uygulanan dezenflasyon politikaları var. Onların da tabii ciddi anlamda olumsuz etkiler var. Dolayısıyla 24 çeyrektir kesintisiz büyüme vurgusu doğru. Ama ivmenin de belirgin bir şekilde
1: Düştü.
0: zayıfladığı gerçeğinde yani göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi sektörel analiz çerçevesine baktığımız takdirde de bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Sanayi katma değerinde %2,4'lük artış teknoloji yoğun sektörlerin çektiği sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Tarım sektöründe ise çarpıcı bir büyüme var. %13,3 çerçevesinde. Tabii geçen yıla baktığımız takdirde geçen yıl biliyorsunuz iklim değişikliği vardı. Don olayları vardı. Kuraklık vardı. Ondan dolayı tarım sektörü büyümeyi aşağı çekmişti. Ondan dolayı bir baz etkisi dolayısıyla bu sene tarım sektöründe %13,3'lük çarpıcı bir büyüme olduğunu nedir görebiliyoruz. Bilgi iletişim faaliyetlerinde artış var. Çünkü artık nedir hızlı bir şekilde dijitalleşme yolundayız. Onun getirdiği bir büyüme var, işte faaliyetler var. Dolayısıyla bu somut katkılar da büyümeyi olumlu yönde etkiliyor. Talep yönlü olaya baktığımız takdirde burada çok çarpıcı bir durum var. Özellikle hane halklarının nihai tüketim harcamalarının %3,5 artması, yüksek reel faiz ortamına ve enflasyonla mücadele sürecine rağmen tüketicinin harcama iştahını hiçbir şekilde azaltmamış.
1: İlginç.
0: Tüketici harcamış. Hatta baktığınız takdirde marketlere falan değil mi? Yani veya yollara baktığınız takdirde hiç yani artık ben durayım diye kimse var mı? Yok. Sürekli herkes harcama içerisinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada
1: neye bağlıyorsunuz bu alışveriş ve yani, harcama iştahını?
0: Herhalde şey kredi kartı harcaması.
1: Evet.
0: Yani borçla biz harcama yapıyoruz. Dolayısıyla nedir? Büyümenin iğmesini de aslında bu harcamanın sağladığını aslında söylemek mümkün. Tabii burada asıl sıkıntı şu. Kritik veri şu. Yatırımlarda sadece %0,6'lık bir artış var. Bu gerçekten olumsuz bir durum. Niye olumsuz bir durum? Şimdi burada gayri safi sabit sermaye ulaşımının neredeyse oluşumunun neredeyse durma noktasına geldiğini ve uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından ciddi bir problem teşkil edeceğini görüyoruz. Çünkü bugün yatırım yapacaksınız ki yani ileride üretim olacak. Eğer bugün yatırım yapmadığınız takdirde o zaman ileride üretim kapasitesini arttırmanız mümkün değil. O açıdan yani harcama ile yapılacak büyüme nereye kadar? Bu soruyu ne yapmamız gerekiyor? Sormamız gerekiyor. Tabii net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesi, ihracatın ithalattan daha güçlü seyrettiğini gösteriyor. Bu cari denge açısından olumlu ancak küresel talep koşullarının değişkenliğine karşı hassas bir durum olduğunu da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi bir de makroekonomik çerçeve açısından baktığımız takdirde cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılanın 19 trilyon 869 milyar liraya dolar bazında 438.3 milyar dolara ulaştığını, yıllıklandırılmış milli gelirinde 1.7 trilyon doları aştığını söylemek mümkün. Tabii Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Orada özellikle toplam borç ve dış borç çerçevesinde bir değerlendirmesi var. O konuda gerçekten haklı. Çünkü o kadar borçlu ülkeler var ki ABD dahi çok ciddi borç içerisinde olan bir ülke. İşte toplam borcun milli geliri oranının %91 olması yani bu nedir? Olumlu bir tablo olarak değerlendiriliyor. Bu bazı ülkelerde yani %200'leri aşan bir tablo ile karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de bu oranın düşük olduğunu görüyoruz. Bunun yanında dış borç stokunun da milli gelire oranı %31,6. Dolayısıyla bu da diğer ülkelerle karşılaştırıldığı takdirde önemli bir nedir durum olduğunu söylemek mümkün. Tabii genel olarak baktığımız takdirde %2,3'lük büyüme hem küresel jeopolitik gerilimler hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu sıkı para politikası dikkate alındığında ekonominin aslında dirençli olduğunu da gösteriyor. Ancak tabii bu rakam her ne kadar yani yani büyüme oranını işte pozitif olarak göstermiş olsa dahi 6 yılın en düşük büyümesi ve zayıflayan yatırım iştahı gerçeğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Dezenflasyon süreci ile büyüme arasındaki tokuş devam etmekte. Ekonomi yönetimi bu değiş tokuşu yani trade-off'u kabul ederek fiyat istikrarını önceliklendirme çerçevesinde hareket etmekte. Tabii basına da yansıdı dün. Orta vadeli program açıklanacak pazar günü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Orada bu önceliklendirmenin nasıl olduğunu daha net bir şekilde görmüş olacağız.
1: Evet hocam, çok az bir süremiz kaldı. Yine bu sürede küresel ekonomiye bir göz atmak isterim. Brent petrol, buğday gibi emtia fiyatları artıyor küresel ekonomide. Altın fiyatında da bir düşüş söz konusu. Bu dalgalanmayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gerçekten de herkesi ilgilendiren bir durum. İşte basında gördük bugün motorine bu gece 8.4 TL civarında.
1: 8,24 diye
0: 24 mi?
1: Dinledim ben.
0: Evet. Doğru, o civarda bir zam gelecek ve 90 civarında olacak sanırım motorinin litresi. Tabii motorinin litresi herkesi ilgilendiriyor. Eylül ayı tabii ÖTV'deki değişiklik ile Eylül'de 3 TL, KDV'sine koyduğumuz takdirde 3.6 TL'lik bir motorine fiyat ilavesi oldu. Şimdi de 8.24 geldiği takdirde 90 TL. Şimdi beni de etkiliyor, niye etkiliyor? Ben servis sözleşmesi yaptım. Orada 72 TL baz alındı motoründe. Eğer %30'u aştı takdirde zam yapılacak.
1: Çocuğun okul servisine zam
0: tabii
1: geliyor.
0: Tabii. Yani beni otomatikman etkiliyor. Şimdi beni etkiliyorsa herkes etkiliyor demektir. Yani ulaşım motorinde oluyor.
1: Biraz önce konuştuğumuz üretici fiyat endeksini etkileyecek doğrudan.
0: Zaten en büyük sıkıntı o. Orada ulaşımdaki fiyatlar. İşte belediyelerin şehir içi ulaşımlara zam yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonu olumsuz etkileyecek. Hatta demiştik ya, son 4 aydaki enflasyon rakamları kritik bir seviyede.
1: Evet.
0: Merkez Bankası %28 olarak revize etti. %30'dan aşağı düşmeyecek gibi gözüküyor şeklinde değerlendirdik. İşte bu noktada şunu söylüyoruz. Eğer savaş biter, ki Trump'ın söylemleri her gün değişiyor, farklılaşıyor. Bugün yumuşamış Brent petrol varil fiyatında bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 70 dolarlara gelir savaş biterse, ama bitmezse 90-95 dolar civarında seyredecek ve bunun da maliyetinin ciddi anlamda artacağını söylüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde Brent petrol varil fiyatı artarsa enflasyon düşmeyecek. Enflasyon düşmediği takdirde Fed faiz oranını artırma ihtimali söz konusu. Ve 2 hafta sonra onu da göreceğiz. Ve bu çerçevede altın fiyatları ne yapacak? Bundan ciddi anlamda etkilenecek. Ondan
1: ne olacak bir cümleyle? Etkilenecek ne
0: yani,
1: olacak?
0: Şimdi şu var. O zaman dolar değerlenecek. Nedir? Tahvil faizleri artacak. Herkes ona yatırım yapacak.
1: Altın düşecek. Ya,
0: altın düşecek. Peki. Ama şunu söyleyelim. En nihayetinde altın güvenli bir limandır. Uzun vadede hiçbir şekilde düşmez.
1: Peki hocam, bu mesajla bitirelim bugün programımızı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: Için. Ekonomi penceresini hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız sizler için hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dudaklarınızı kulaklarınıza doğru götürüp çenenizi indirmeden bir ses çıkarırsanız E ya da İ diyebilirsiniz ancak. Alfabenin 12. harfi olan İ, ince, dar ve düz ses olarak tanımlanan bir ünlüdür. Dil, damağın iki yanına dayanıp da dar bir geçitten havayı bırakınca İ sesi çıkar. İzbe, tik, irmik, iki, iyi, sinir, ilim, ibadet, in gibi kelimelerdeki İ seslerini söylerken dudaklarımızın düz bir pozisyondan hafif yanlara doğru gittiğini fark edebiliriz. Kelimelerden de anlaşılacağı üzere İ sesi kelimenin her yerinde yer alabilir. Karadeniz bölgesi ağızlarında yer yer I sesinin İ'ye çevrildiğini fark etmişsinizdir. Aldı yerine aldi, baktı yerine bakti, kız yerine kiz gibi telaffuzları da duymuş olabilirsiniz. Yabancı dillerden Türkçe'ye geçmiş, İ sesi uzun okunan kelimeler var. Ahi, bikarar, cedit, desilse, kebir. Böylece dilimizde yabancı dillerden geçmiş olan uzun İ sesleriyle birlikte iki farklı İ sesi ortaya çıkmıştır. Kapalı ve açık İ. Şimdi bunları biraz açalım. Kapalı İ sesinin söylenişinde dilin ucu alt dişlerin arka kısmının birazcık üstüne doğru yükselir, dudaklar düz bir pozisyon alır. Dolayısıyla dudakların çeneye göre açısı dardır. Acemi derken İ sesi kapalıdır, yani uzatılmaz. Acemi kelimesi tarihimizdeki acemi olanları ocağını ele alırsak en az 700 yıllık geçmişi olan bir kelime. Toy, tecrübesiz anlamında kullanıyoruz ve İ sesini uzatmıyoruz. İkna, imaj, inanç kelimelerindeki İ sesleri kapalı İ sesine örnektir. Kapalı İ ünlüsüyle bir tekerleme söyleyelim. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş'in istif istilidiyeleri mi yoksa İskilipli İspinoz işportacı İshak'ın işliğindeki ibrişimler mi daha iyi bilemiyorum. Açık İ ise dudakların yanlara doğru açılırken dilin yan kenarlarının üst dişlere değecek kadar yükseldiği sestir. İ sesini böylece uzun söylerken dil öne doğru yığılır. Çenenin dudaklara olan açısı biraz genişler. Örnek: İman, idam, İran, nimet, ani gibi. Biçare ilancı veli zeminin teminine yemin edilince emin oldu tekerlemesindeki uzun i seslerini hemen fark ederiz. Bir de yazılışı aynı ama okunuşu farklı olan kelimeleri içindeki kısa ve uzun okunan ünlüler var. Bile anlamındaki dahi edatının ilk hecesi kısa, ikinci hecesindeki i sesi hafifçe uzatılarak söylenir. İkinci hece yerine ilk hece uzatılıp da dahi denirse olağanüstü yeteneği olan kimse anlamında başka bir söz ortaya çıkar. İ sesinin üçüncü hali nispet İ'si dediğimiz sestir. Arapça nispet İ'si dilimizde çok kullanılır. Örnek: dini, tarihi, merkezi, milli, askeri gibi. Dilimizdeki ünlü seslerden bazıları gerek anlam ayrılığını belirtmek gerekse Osmanlıca'dan geçen kelimelerdeki uzatma sesleriyle yazıldığı için uzatılır. Nispet İ'si denilen İ seslerinde ses okunuşta bir vokal uzatılıyor. Nispet İ'si gramer bakımından sıfatların belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Türk askeri, askeri malzeme. Kameri görmek, kameri takvim. Milli toprak, milli düşünce. İl merkezi, merkezi idare. Altın madeni, madeni para. Türk tarihi, tarihi eser. Beşeri affetmek, beşeri ilişkiler. İki örneğimizin anlamını açıklarsak, milli, kumlu demektir. Milli ise ulusal. Askeri, belirtilen askeri anlatır. Askeri, askere ilişkini belirtir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

Evet, herkese merhabalar. Dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi selamlamak istiyorum buradan. Hepinize iyi günler dilerim. Evet, bugün tüm gündem enerji programında güzel bir gün. Çünkü uzun süredir beraber çalıştığım bir arkadaşımı bugün ağırlıyorum. Şimdi bugünse sizlerle birlikte olan ben Barış Sağlam, yapımcımız Gülşen Ayvaz ve sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknisyenimiz Safa Aktan hepinizi selamlıyoruz efendim. Şu anda bize dünyanın dört bir yanından ulaşıyorsunuz. Sorularınızla ve yorumlarınızla da bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi size iletişim kanallarımı vereyim efendim. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Bize aynı zamanda radyotrt.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. TRT Dinle uygulaması gerçekten büyük bir arşive sahip ve hepinizin birçok konuya ulaşabileceği, birçok dinletiye ulaşabileceği bir kanal. Size bunu tavsiye ederim efendim. Şimdi, bugün iklim değişikliğini ele alacağız. İklim değişikliğiyle mücadelede dünya yeni ve oldukça kritik bir döneme giriyor. Bir yanda küresel sıcaklık artışını sınırlamak, fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için hükümetlerin ve dünya hükümetlerinin verdiği iklim taahhütleri var. Diğer yanda ise savaşlar, jeopolitik gerilimler ve enerji arz güvenliği kaygıları. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kriz, petrol ve doğal gaz arzının küresel ekonomi açısından ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Eskiden bu kadar stratejik olmadığını düşünüyorduk ama ne yazık ki yanıldık. Enerji güvenliği kaygıları yükselirken iklim hedefleri ve yeşil dönüşüm ikinci plana mı düşüyor? Yoksa yaşanan bu krizler fosil yakıtlara bağımlılığın yarattığı riskleri daha görünür hale getirerek temiz enerji dönüşümünü hızlandırabilir mi? Bu tartışma sürerken önümüzde önemli bir uluslararası zirve var. COP31. Bu zirve 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye bu zirvede yalnızca ev sahibi ülke olarak değil, küresel iklim diplomasisinin şekillenmesinde daha aktif bir aktör olarak öne çıkma fırsatına sahip. Peki Türkiye bu fırsatı nasıl değerlendirmeli? COP31'den dünyaya nasıl bir mesaj çıkmalı? Hürmüz krizi sonrasında değişen enerji dengeleri iklim müzakerelerini nasıl etkileyecek ve bütün bu süreçte üniversitelerin ve iklim araştırma merkezlerinin rolü ne olacak? Bugün bu soruları ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Koordinatörü Aslı Toksaba ile konuşacağız. Evet Aslı, hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hemen konumuza başlayalım istersen. İlk önce yani Türkiye'yi bir COP heyecanı sardı. Bu COP nedir? Neden bu kadar önemli? İklim krizinin neresindeyiz? Yani çünkü COP doğrudan iklim kriziyle bağlantılı bir süreç. Harekete geçmezsek bu iklim krizine karşı bizi nasıl bir gelecek bekliyor Aslı?
1: Tek tek cevaplamaya çalışayım. Teşekkür ediyorum. COP, Conference of the Parties, yani taraflar konferansı anlamına geliyor. Çeşitli uluslararası sözleşmeler için bunun gibi taraflar konferansları, yani COP'lar düzenleniyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin taraflar konferansı. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye Kasım ayında Antalya'da bunun 31.sine ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 2 hafta süren, dünyanın hemen her ülkesinden temsilcileri ağırlayan 80 ila 100 bin kişinin katılması beklenen dev bir organizasyon bu. Aynı zamanda da yine sizin belirttiğiniz gibi küresel iklim politikalarının müzakere edildiği, ünlü Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların imza edildiği diplomatik bir arena. COP'lara devletlerin yanı sıra sivil toplum, üniversiteler ve hatta şirketler de katılıyor. Özellikle iklim alanında dünyanın en büyük ve en önemli zirvesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla uyandırdığı bu heyecan doğal ve yerinde diyebiliriz.
0: İyi, çok güzel.
1: Peki bir iklim zirvesi neden bu kadar önemli? İkinci
0: Evet,
1: konu.
0: en önemli konu bu aslında.
1: Evet, çünkü artık iklim değişikliği konusunda neredeyse geri dönülemez bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz. İklim geçmişte de doğal nedenlerle değişmiş. Buzul çağları yaşanmış, çok sıcak dönemler yaşanmış. Ancak insan türünün hayatta kalabilmesi, tarım yapabilmesi, uygarlıklar kurabilmesi ancak ortalama sıcaklığın 14 derecede sabit olduğu bir dönemde gerçekleşebilmiş. Şimdi tehdit altında olan şey de tam da bu hassas denge. 2015'te imza edilen Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemişti. Bu noktaya da 2050 yılında varabileceğimizden korkuluyordu. Biz bu noktaya vardık.
0: Bugün mü?
1: Vardık. Evet, son 2-3 yıldır küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre öyle ölçülüyor.
0: 24 yıl erken vardık, öyle mi?
1: 24 yıl erken vardık. 1,5 derece daha yüksek kaydediliyor sanayi öncesi döneme göre. Eğer bu trend 10 yıl kadar sürerse biz artık tamam 1,5 dereceyi aştık diyeceğiz. Yani 10 yıllık şeyler halinde, periyotlar halinde ölçüldüğü için. Birleşmiş Milletler Çerçeve Programı'nın daha dün yayınladığı bir rapor, 1,5 dereceyi aşmamızın artık kaçınılmaz olduğunu, 1,8 ya da 2 derecenin iyimser tahminler olduğunu ifade ediyor. Bu noktada artık hedeflenmesi gereken, rapora göre, sıcaklık artışını dizginleyebilmek, ne kadar az yükselirse o kadar iyi. Ve 1,5 dereceyi aştığımız noktada da tekrar 1,5'a geri dönmeye çalışmak. Yani onu zaten aşacağımız kesin, sonra tekrar oraya geri dönmeyi hedeflememiz gerekiyor diyor. Şimdi 1,5 dereceyi dediğimiz gibi beklenenden çok daha önce vardık, çok daha erken vardık. Sonuçlarını da şimdiden görmeye başladık. Avrupa kıtasındaki bu yaz yaşanan öldürücü sıcak dalgaları, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Akdeniz'de, bizim ülkemizde, Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da yaşanan büyük dev orman yangınları, Nepal'de geçen hafta gördüğümüz taşkın, toprak kayması. Ve dünyanın önemli bir kısmında görülen ve görülmeye devam edecek olan su kıtlığı ve kuraklık, hepsi 1,5 derecenin nelere yol açabildiğini bize gösteriyor artık.
0: El Niño bu arada çok,
1: evet,
0: çok
1: El
0: ciddi
1: Niño
0: bir etki.
1: Aynı zamanda ya El Niño doğal bir
0: süreç.
1: Evet, o bir döngü, ama
0: bu besliyor herhalde.
1: Hem besliyor hem de bu seneki çok sert bir El Niño olduğu için daha bilmiyoruz sonuçlarını, ama muhtemelen çok ciddi, yine bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde taşkınlara yol açacak. Eğer ciddi ve radikal adımlar atmazsak, mevcut üretim, tüketim biçimlerimizi sürdürürsek, 2100 yılına ulaştığımızda sıcaklık artışının 3 dereceye yaklaşabileceği, hatta belki aşabileceği öngörülüyor. Böyle bir sıcaklık artışının ne kadar yıkıcı doğal afetlere yol açabileceğini şu anda tam olarak kestiremiyoruz bile. Bizim ülkemizde mesela doğal afet dediğimizde aklımıza genelde deprem gelir. Evet. Ama artık iklim kaynaklı afetlere de hazırlıklı ve duyarlı olmamız gerekiyor.
0: Orman yangınları sadece bir uyarı sanırım.
1: Sadece biri. Şimdi böyle bir dönüşümün ekonomik ve toplumsal etkileri olması da kaçınılmaz doğal olarak. Yine 2100 yılına baktığımızda iklim kaynaklı hasar ve kayıplar da dikkate alındığında, bazı çalışmalara göre dünyanın toplam geliri yarı yarıya düşecek.
0: Bu ekonomik gelirden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Gayri safi
1: milli hasılaları bazı ülkelerde hatta %100'e yaklaşacak bu düşüş. Yani sıfırlanmaya yüz tutacak diyelim. Böyle bir gelecekte yani dünyanın birçok yerinde yaşayan halkların gıdaya erişimi de zorlaşacak. Olanaksız hale gelecek belki. Bizler tarımı, gıdayı, beslenmeyi, hatta suyu, hayatımızın olağan ve üzerinde düşünmeye çok da değmez. Hani çeşmeyi açarsın akar, markete gidersin ekmek bulursun gibi algılıyoruz.
0: Evet.
1: Ama açlık, kıtlık, kuraklık ne yazık ki dünyada hala bir gerçek ve yine ne yazık ki giderek daha geniş topraklarda kendini daha sık hatırlatan bir gerçek olacak.
0: Evet.
1: Biraz karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım, ama sorunun büyüklüğüne ilişkin gerçeklerle yüzleşmezsek gerçekçi çözümlere de ulaşamayız
0: diye
1: düşünüyorum.
0: Bunların hepsi bilimsel projeksiyonlar, yani
1: evet,
0: akademinin ürettiği.
1: Evet, akademinin ve uluslararası örgütlerin ürettiği veriler bunlar.
0: Projeksiyonlar, evet.
1: Hatta işte şunu da söyleyebiliriz, dediğimiz gibi yani Paris Anlaşması esnasında ya da işte bu tür uluslararası örgütlerin öngörüleri daha geç gerçekleşmesiydi. Bazen bu şeylerin daha kötüsünü yaşadığımızı görüyoruz. Yani böyle bir dünyada aynı zamanda dev boyutlarda göç dalgalarına da tanık olacağız muhtemelen. Yani Birleşmiş Milletler'in yine tahminine göre 2050 yılında, yani bundan sadece 24 yıl sonra, yine 200 milyon kişi yerini yurdunu terk edip daha yaşanabilir gördüğü topraklara göç etmek zorunda kalacak. Bu rakamı 1 milyar olarak tahmin eden de var. Hadi 1 milyar çok abartılı diyelim.
0: Peki bu göçlerin şu anda tahmin edilen bir destinasyonu var mı? Yani mesela Avrupa daha kolay bir merkez gibi görünüyor herkes için.
1: Şöyle, ya bir yandan evet olabilir, ama bir yandan mesela bu yaz gördüğümüz bir takım dalgalanmalar herhangi bir yerin çok da güvenli olmayabileceğini gösterdi bize.
0: Görece güvenden
1: yani bahsediyoruz. Evet, tabii şimdi belli yerlerde işte çölleşme ya da aşırı kuraklıklar, kıtlıklar olduğu zaman belki işte daha varsıl ülkelere gitmeye çalışacaklar, olabilir. Ama bir yandan da işte iklimin nereyi nasıl vuracağı da, bunu birazdan biraz daha ayrıntılandırmaya çalışacağım.
0: Lütfen.
1: Nereyi nasıl vuracağını da çok kestiremiyoruz. Dolayısıyla hani o çok net bir böyle şu tarafa akacak diye de bence bir öngörü çok gerçekçi olmaz. 1 milyar, tamam abartı diyelim, 1 milyar kişinin göç etmesi abartı diyelim, ama 200 milyon tahmini üzerinden akıl yürütelim. Şimdi Suriye göç krizini düşünün.
0: Evet.
1: Türkiye göç dalgasının büyük bir kısmını tek başına göğüsledi ama Avrupa'nın aldığı göçmen sayısı 1 milyonu bile bulmadı. Ama böyle bir göç dalgası bile, 1 milyonunu bulmayan bir göç dalgası bile Avrupa siyasetini değiştirdi, doğru mu? Daha içe kapanmacı, daha yabancı düşmanı akımlar
0: aşırı
1: güç kazandı.
0: Daha
1: Aşırı
0: fazla güç
1: sağın
0: kazandı.
1: artışını gördük. Şimdi bu etkiyi 200'le çarpın. Bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalacağız.
0: Gerçekten de öyle, evet.
1: Şimdi
0: Zor.
1: biraz uzattım ama birkaç konunun daha altını
0: Yok
1: çizmem
0: yok, çok
1: lazım.
0: önemli, buyur.
1: İklim krizinin doğrusal olarak ilerleyeceğini de varsayamıyoruz. Biraz önceki konuşmamıza istinaden. Şimdi mesela birden
0: Doğrusal olarak derken daha erken gelebilir.
1: daha erken gelebilir, birden büyük
0: Katmanlı,
1: sapmalar da
0: çarpanlı.
1: gösterebilir. Hatta beklediğimizin aksine yönde sapmalar da gösterebilir.
0: Umarız.
1: Umarız değil, çünkü onun da çok ciddi etkileri var. Yani
0: Aman
1: hani
0: ya
1: şimdi
0: Rabbi.
1: onlardan da bahsedeceğim. Şimdi mesela son dönemde dünyanın iklimini düzenleyen ve Kuzey Avrupa'yı daha ılıman hale getiren, bizim o bildiğimiz Gulf Stream'i de içeren Atlantik Okyanusu'nda bir akıntı var.
0: Deniz
1: Çok
0: akıntıları
1: büyük bir
0: deniyor,
1: deniz
0: evet.
1: akıntısı var. Bunda normal dışı gelişmeler görünmeye başlandı. Yani bütün dünya ısınırken bu akıntının bir yerinde, Kuzey Kutbu'na
0: Evet.
1: yakın bir yerinde bir soğuma görülüyor. Şimdi bazı uzmanlara göre bu durum sürerse veya bu akıntı tamamen çökerse, bu da bir ihtimal, Londra, Amsterdam, Paris gibi kentler aslında aynı paralelde oldukları Kanada ya da Sibirya gibi bir iklimle karşı karşıya kalacaklar. O kadar soğuk kışlarla, daha biz eksi 10 derece fark edecek kışları. Ama bu durum aynı zamanda Güney Yarımküre'de de işte Güney Amerika'da, Güney Asya'da, Afrika'da çok daha büyük kuraklıklar ve çölleşmeler ortaya çıkaracak. Kutuplardaki buzulların erimesi biliyorsunuz ciddi bir sorun. Bunun sonucunda mesela deniz seviyesindeki yükselme 1 metreyi bulabilir, daha yüksekte olabilir. Birçok ülkenin kıyı kesimi, bazı ada ülkelerinin tamamı sular altında kalabilir. İzmir mesela riskli kentler arasında yer anılıyor. Ya da özür dilerim, sürekli bir felaket tellallığı ama Sibirya gibi dev bir tundranın yüzey buzunun erimesi söz konusu olursa, ki
0: Aman ya
1: olası,
0: Rabbi.
1: buzun altında yatan metan, yani doğal gaz yataklarının havaya karışması söz
0: Bu
1: konusu.
0: da süreci çok daha
1: Evet,
0: hızlandıracak.
1: çünkü metan karbondan çok daha güçlü bir sera gazı. Dolayısıyla küresel sıcaklık artışı birden büyük bir sıçrama da gösterebilir. Ya dünyada bunun gibi bir dizi eşik var. Bunu çalışan bir dizi bilim adamı var. O eşikler aşıldığında olabilecek konusunda tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Ama beklenmedik gelişmeler ya da ani çöküşlerde maalesef söz konusu olabilir. Şimdi buraya kadar bir hayli ürkütücü bir tablo
0: Evet,
1: çizdim, farkındayım.
0: gerçekten öyle. Gerçekler buysa bunda bir
1: Evet, yani
0: beis yok.
1: şöyle, sorunun vehametini anlamak önemli.
0: Evet.
1: Ama bu vehametin bizi felç etmesine de izin vermemek gerekiyor. Yani hala atılacak adımlarımız
0: Ne
1: var.
0: yapacağız?
1: Ya bilgiyle donanıp öncelikle sorunla bu biçimde mücadele etmemiz
0: Bu
1: lazım.
0: bilgiye gerçekten güvenebilir miyiz? Bugüne kadar şöyle komplo teorileri ortaya çıkıyor. Yani bunlar işte bunun başını Trump çekiyor ne yazık ki
1: Evet.
0: dünyada. Yani bir devlet başkanı bunun bir komplo olduğunu ve gerçekte böyle bir şey
1: Maalesef.
0: olmadığını söyleyerek bazı kararlardan geri döndü, bazı kurumların desteğini azalttı ve çok ilginç bir şekilde yenilenebilir enerji projelerini bile rafa kaldırdı. Bu nedir burada durum? Yani bugüne kadar akademik verilere güveniyorduk da şimdi mi güvenmemeliyiz yoksa hala bu güvene devam mı etmeliyiz? Nedir durum? Yani bu komplo teoriciliği nereden geliyor?
1: Şimdi Trump konusunu konuşalım ayrıca. Ona bir
0: Trump,
1: gelelim.
0: evet, ne yazık ki.
1: Ama şunu söyleyeyim, yani akademik veriler tabii ki, mesela akademide de bir tartışma devam ediyor. Bazen işte bazı bulguları başkaları tekrar aynı şeylerle, aynı veri setleriyle ya da farklı veri setleriyle deneyip farklı sonuçlara ulaşabiliyorlar. Ama yani sonuçta anlamaya çalıştığımız hızla evrilen bir süreçten bahsediyoruz. Yani otomatik olarak işte her söylediği doğru, her işte çıkan rapor kesin olarak doğru diyemem. Hatta bazılarının iyimser olduğunu da söyledim, yani hani geçmişte
0: Evet.
1: yapılan bazı çalışmaların iyimser olduğunu da söyledim. Ama yine de elimizde şu anda bu yaşadığımız süreçle ilgili bilgiyle hakikaten kendimize bir zırh oluşturmak ve buna karşı şey yapmak, bilgi ve bilim doğrultusunda adım atmaktan başka da çok bir çözüm ben görmüyorum açıkçası.
0: Bilgi ve bilimin dışında da şu andaki yaşadığımız hayat tüketim merkezli. Ve ne olursa olsun bu tüketimi karşılamak için ve hatta tam tersine bu ağır olmayan tüketimleri gerçekleştirmek için ortaya bir strateji geliştiren bir yaklaşım bizi zaten insan olarak doğru bir yere götürmüyor. Bu nedenle bu sistemin değişmesi için iklim krizine de ihtiyacımız yok. Bir sistemi gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Bu yaşanabilir bir geleceğin önünde büyük bir ne yazık ki engel konumunda. Evet, senin sözünü kestik. Buyurun.
1: Estağfurullah. Bu şimdi şöyle, bu yüzyılın sonunu, 2100 yılını, birçok projeksiyon 2100 yılı için yapılıyor. Siz görmeyeceksiniz, ben görmeyeceğim. Ama muhtemelen çocuklarımız görecek. En azından bir kısmı görecek. Dolayısıyla bu yüzyıl...
0: Öyle olunca gerçekten üzücü oldu, evet. Evet.
1: Bu yüzyıl artık onların yüzyılı. Bu evet. Dünya onların dünyası. Bu nedenle gençlerimizin, çocuklarımızın iklim değişikliğine ilişkin düşüncelerinin, beklentilerinin hesaba katılmasını biz çok önemsiyoruz. Aynı biçimde onların bilgiyle donanıp iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenmesini de çok değerli buluyoruz. Ama şöyle de bir şey var, yani çocuklar, gençler bize yol göstersin, evet, ama çözümlerin hemen şimdi biz yetişkinlerden gelmesi gerekiyor. Yani hemen harekete geçmemiz gerekiyor.
0: En azından
1: gerekiyor.
0: Giriş seviyesi stratejilerine başlamamız gerekiyor.
1: Yok, onun için geç kaldık. Çoktan harekete geçmemiz gerekiyordu. Evet. Küresel siyasetin iklim krizini önceliklendirmesi, kaynakların buraya akması gerekiyor. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlı tutmak için, ki dediğimiz gibi çok ihtimal dahilinde değil artık, 2050 yılına kadar sadece enerji dönüşümü için gerekli kaynağı 130 trilyon dolar olarak hesaplamış. Bu rakam Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının, yıllık gayri safi milli hasılasının 80 katı. Ekonomik büyüklüğümüzün 80 katı. Yani iklim kriziyle mücadele, evet, maliyetli bir çaba. Ama bugün atmadığımız her adımın maliyeti gelecekte daha da yüksek olacak. Dolayısıyla küresel iklim diplomasisi ve işbirliği artık tüm insanlık için bir hayat memat meselesi.
0: Evet. Gerçekten de aslında durum bu kadar vahim ama yine de umutlu olmamız için neler olabilir? Çünkü bunu da biraz konuşmamız lazım. Burada bitirirsek gerçekten büyük bir karamsar tablo ortaya çıkacak ki bunu geçmek, bunu atlamak için yapabileceklerimiz var. Biraz da bu COP merkezinde, yani COP dahilinde Türkiye'nin rolü neler olabilir? Yani Türkiye neler yapabilir konusuna da girsek. Tabii. Ve bununla birlikte gündemi ve başarı kriterlerini incelesek olur mu? Yani COP31'in tüm bu anlattıkların kapsamında gündemi ne olmalı, başarı kriteri ne olmalı? Yani enerji güvenliği, jeopolitik gerilimler, yüksek enerji maliyetleri ve ekonomik kaygılar ülkelerin önceliklerini etkiliyor. Bu çok önemli bir konu. Böyle bir ortamda Antalya'da iklim konusunda daha ciddi ve iddialı hedefler ve somut kararlar çıkmasını beklemek ne kadar gerçekçi? COP31'in asıl gündemi ve başarısını belirleyecek temel konu ne olacak sence?
1: Şimdi karmaşık bir soru yine.
0: Evet, evet.
1: COP31'in gündemi için Türkiye'nin belirlediği 10 öncelikli tema var. 3 tane de girişimi var Türkiye'nin. Bunlar arasında örtüşmeler de söz konusu. Öncelikli alanlar sıfır atık, denizler, okyanuslar, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, iklim uygulama köprüsü diye ondan bahsedeceğim. Gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerji geçişi, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri gibi başlıklar var. Bu alanlardan birinin diğerlerinden daha önemsiz olduğunu söylemek yersiz olur. Ama elbette belli konular tüm dönüşümün bel kemiğini oluşturduğu için biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi iklim değişikliğindeki en önemli etken, iklim krizindeki en önemli etken enerji olduğu için enerji dönüşümü, fosil yakıtlardan çıkış, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yenilenebilir enerji altyapısının gelişmesi ve toplam enerji tüketiminde fosil yakıtların payının küçülürken elektriğin payının büyümesi, yani elektrifikasyon, COP'ların da başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar da böyle oldu. Türkiye'nin de bu ihtiyaçlara binaen COP31 için koyduğu hedefler arasında 2035 yılına dek küresel çapta %35 elektrifikasyon hedefi yer alıyor. Eğer tüm ülkelerce benimsenirse ve karara bağlanırsa bu çok önemli bir kazanım olacak. Benzer biçimde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji altyapısının gelişimi ve enerjiye evrensel erişim, herkesin erişebilmesi konuları da hala önem taşıyor. Ancak ne yazık ki yine sizin ifade ettiğiniz gibi küresel konjonktürde fosil yakıtlardan çıkış taahhüdünü beklemek bugün çok gerçekçi görünmüyor. Diğer yandan mesela dünyanın su döngüsünün de bir bütün olarak ön plana çıkması önemli. Türkiye'nin belirlediği öncelikli alanlardan biri deniz ve okyanuslar. bir yandan Atlantik Okyanusu'nda bahsettiğim o dengesizliğin bütün dünyanın iklim dengelerini tehdit ettiği gibi bir gerçek var. Benzer biçimde Pasifik

0: okyanusunda da birçok ada devleti haklı olarak deniz seviyesindeki artıştan çok ciddi kaygı duyuyor. Türkiye ile beraber bu yılın COP başkanlığının üstüne Avustralya da bu ada devletlerine destek veriyor. Öte yandan bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası sıcaklık artışının dünya ortalamalarından da daha hızlı yükseldiği bir bölge. Biz ciddi tehdit altındaki bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla okyanuslarla beraber bölgesel denizlerin de Akdeniz gibi gündemde tutulması da önem taşıyor. Türkiye'nin bu bakımdan girişimleri çok değerli. Aynı zamanda deniz ve okyanuslarla beraber tatlı su döngüsündeki bozulmalar, yani eş zamanlı olarak gözlemlediğimiz aşırı yağışlar ve kuraklık da tüm canlı hayatının temeli olduğu için gündemdeki yerini bulmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi aslında sormak istediğim çok soru var ama anlıyorum ki ben bu programın yeterli olmayacak. İleride yine fırsatımız olursa bu konuyu tekrar ele alacağımız bir program yapmakta fayda var gibi görünüyor ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi Hürmüz krizinden önce Avrupa Birliği dahil olmak üzere ki Avrupa Birliği bu tüm çevrecilik ve yenilenebilir enerjinin hep gündeminde olduğu ve aktörlerinden birisi oldu. Ama Hürmüz krizi Avrupa Birliği dahil olmak üzere Çin ve bu bölgeden enerji tedarik eden tüm ülkeleri etkiledi. Artık sanki Hürmüz krizinin ardından iklim hedefleri ikincil bir konuma düştü. Arz güvenliği, enerjiye ulaşabilmek birincil bir konu haline geldi. Sizce Hürmüz sonrası yani dönemde iklim hedeflerinin ikinci plana itilmesi ne kadar büyük bir risk oluşturuyor? Bu ikinci plana itildi, bunu biliyoruz.
0: Yani evet, maalesef Hürmüz krizi dünyanın başta petrol olmak üzere hidrokarbonlara, fosil yakıtlara hala ne kadar bağımlı olduğunu, bu bağımlılığında ne kadar büyük bir kırılganlık yarattığını gösterdi. Bazı uzmanlar, siz de daha önce söylediniz, bunun temiz enerji geçişi için aslında bir argüman olduğunu söylüyor. Yani yerli yenilenebilir enerji altyapılarıyla bu bağımlılığı, bu kırılganlığı ortadan kaldırabileceği
1: Bir
0: savını daha da
1: fırsata
0: evet
1: dönüştürebiliriz
0: haklı
1: diyor.
0: kıldığını düşünüyorlar. Aslında ben de katılıyorum ama bir yandan da dünyanın en büyük gücü olan Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'ndan çekildi. O Paris Anlaşması'ndan çekilip iklim krizinin bir yalandan ibaret olduğunu savunurken, küresel işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak için kurulan kurumlardan ayrılıp bu kurumların altını oyarken, petrol için başka ülkeleri işgal ettiğini ve etmeye devam edeceğini açık açık
1: Başkanını eşofmanıyla oradan aldığı halde.
0: İlan ederken, hatta bugün sabah mailbox'ımda bir şey vardı, haber vardı. Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi
1: Allah'ım.
0: önerirken. Ya
1: Allah'ım.
0: dünyayı kendi agresif tutumlarıyla askeri anlamda güvenlikçi politikalara mahkum ederken iklim krizinin hak ettiği önceliği görmesini beklemek iyimser oluyor maalesef. Ya Hürmüz krizinin çıkmasına da vesile olan saldırgan bir klik var. Dünyanın gündemini kendi çıkarları doğrultusunda daha klasik güvenlik kaygılarına boğuyor. Yani bu çok ciddi bir risk. Evet, iklimin ikinci plana düşmesi. Ya dünya keşke 20. yüzyılda bırakmış olabilseydik diyebileceğimiz bazı eskimiş, geri kalmış, hasmane düşünce yapılarının hükümranlığında şu an. Dünyanın gerçek sorunlarını anlayamıyorlar, algılayamıyorlar. Buna göre politika üretemiyorlar. Dünyamızın ve türümüzün karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi bertaraf edebilmek için kenetlenmeye, ortak hareket etmeye, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu anlayamıyorlar. Evet, bu yüzden de bence gençlerin öncülüğüne ihtiyacımız var.
1: Evet, burada gençlerin gerçekten büyük bir önemi var ama ne yazık ki hükümetlerin değişmesi de hepimizin tavrıyla alakalı ve bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımızla alakalı. Aslında yine bu konuyla ilgili çok konuşacağım konu var, soracağım şeyler de var ama bunu da atlayarak, vaktimizi göz önünde bulundurarak ODTÜ İklim Merkezi ile ilgili biraz konuşalım istedim. ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi. Böyle bir akademik merkez. Akademik verilerle siyasi ve ekonomik kararlar arasındaki mesafeyi kapatabilmeye mi çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor?
0: Ya evet, teşekkür ederim bu soru için. ODTÜ İklim Değişikliği Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, biz kısaca ODTÜ İklim diyoruz. ODTÜ İklim bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme konularında ODTÜ bir öncü üniversite Türkiye'de. Bu bir gerçek, yani biz açımızdan gerçek en azından.
1: Kabul ederim, evet.
0: Ya dolayısıyla işte bu böyle bir üniversitede iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki çalışmalara eş güdüm kazandırmak, yol gösterici rol oynamak üzere kuruldu. İklim konularındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi, araştırmacılar ya da öğrenciler nezdinde farkındalığı arttırmayı, beraber projeler geliştirmek için ve bunu

0: bunları hedefleyerek ODTÜ'nün 5 fakültesi, 5 enstitüsü, 10 araştırma merkezi arasında ortaklıklar ve eşgüdüm sağlamak gibi bir misyonumuz var. İklim krizi çok boyutlu ve çok etkileşimli bir konu. Çözümlerinde farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla üretilebileceğine inanıyoruz biz. Yapılanmamız yani ODTÜ İklim'in yapılanması tam da buna karşılık geliyor. Bunun için ODTÜ'de hemen her bölümden hocamızın yer aldığı yaklaşık 100 kişilik bir akademik kurul kurduk. ODTÜ İklim'in güzergahını, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkısını bu akademik kurul hep birlikte sevk ve idare edecek diyelim.
1: Ne güzel.
0: Aynı zamanda tabii yani bundan başka COP'la ilgili de birçok çalışma yapıyoruz. Yani sivil toplumla, devletle bilim temelli politika üretimi için yaptığımız çalışmalara ilave olarak COP da aynı zamanda bunun bir şeyi olduğu için COP'a hazırlık sürecinde de ciddi bir rol oynuyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ile de bir işbirliği geliştirdik. Ondan da bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Türkiye ile COP31 esnasında o kapsamda ortak paneller düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra da 15 Eylül'de Avustralya Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins'i gençlerle buluşturacağımız ortak bir etkinliğe hazırlık yapıyoruz şu anda. Yani iklim konularında dediğim gibi gençlerin öncülük etmesi gerektiğine içten şekilde inanıyoruz. Bu etkinlikte bunun için verimli bir platform oluşturacak diye düşünüyoruz. Ya başta Ankara'daki üniversiteler olmak üzere iklim konusunda duyarlı tüm öğrencilerimizi, tüm gençlerimizi sizin aracılığınızla bu etkinliğe davet etmek isterim. Etkinliğin ayrıntılarını öğrenmek için de ODTÜ iklim hesaplarını takip edebilirler.
1: Çok güzel. Şimdi tüm bu süreçte ODTÜ, evet Türkiye'de ve kendi çapında bir şeyler yapıyor ama diğer üniversitelerle çok kısa olarak bir ortaklığı var mı ve diğer akademik çevreler Türkiye'de neler yapıyor bu konuda?
0: Şimdi şöyle COP için özel olarak konuşursak
1: Evet.
0: eğer COP bünyesinde COP31 bünyesinde üniversitelerin etkinliğini Yüksek Öğrenim Kurulu koordine
1: Organize
0: ediyor.
1: ediyor, evet.
0: YÖK bir çağrı yayınladı ve işte bütün üniversiteler ve gerçekten de ciddi bir ilgi oldu. Bu da çok memnuniyet verici. Bütün üniversitelerden önerileri topladı. Şimdi işte onları derliyor ve bir yandan da öğrencilerin de bu etkinliklere katılımı için ikinci bir tur bir çağrı yaptı. Dolayısıyla hani orada ciddi bir süreç yürüyor ve ben COP'ta Türk üniversitelerinin gerçekten çok iyi projelerle yani hani bir kısmında görme şansım oldu benim projelerin. Çok iyi projelerle ODTÜ'de dahil olmak üzere temsil edileceğini orada çok iyi bir hani bilim temelli politika anlamında çok önemli güzel katkılarda bulunabileceğini öngörüyorum.
1: Yani bu duymak istediğimiz bir şeydi. Hem akademiyi hem de gençleri bir araya getiren ve geleceğe dair umut besleyebileceğimiz bir çalışma. Evet, bugün 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31'i konuştuk. İklim değişikliğini ve durumları, yeni iklim değişikliği süreçlerinin niye önemli olduğunu ve başımıza gelebilecek tüm bu sorunları
0: Felaketli.
1: konuştuk. Yetmedi umarız Aslı Toksabay'la ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Koordinatörü Aslı Toksabay'la ilerleyen günlerde COP gerçekleşmeden önce yine bir buluşma gerçekleştirebiliriz. Efendim, bizleri dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sesimizin size ulaşmasında Safa Ak'tan görev aldı ve yapımcımız Gülşen Ayvaz'dı ve ben de Barış Sağlam sizlere bu konuda Aslı Hanım'ın aydınlatıcı bilgilerini sormak için görev aldım. Efendim, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz ve ilerleyen günlerde yine Gündem Enerji'de buluşmayı umuyoruz. Hepinize iyi günler.
2: Gündem Enerji.

0: Cu hem de teknik adam olarak hizmet etmiş çok önemli bir spor adamından Coşkun Özarı'dan söz edeceğiz. 1931 yılında İstanbul'da doğan Özarı futbola lise yıllarında başladı. 1953'te Galatasaray'a transfer olduğunda hücum oyuncusuydu fakat zamanla savunma hattının en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Gündüz Kılıç yönetimindeki efsane kadroda Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi dev isimlerle oynayan Özarı, Galatasaray'ın 1954-1955 sezonuyla başlayan İstanbul Şampiyonlukları serisinde büyük pay sahibi oldu. Henüz 29 yaşındayken futbolu bıraktığında ise zihninde çoktan teknik adamlık planları şekillenmişti. Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'de antrenörlük kurslarına katılan Özarı, 1960'lı yıllardan itibaren Galatasaray'ın başına geçtiği her dönemde tek kelimeyle fark yarattı. Sadece Galatasaray'la sınırlı kalmayan teknik adamlık kariyerinde Altınordu, Şekerspor ve Adana Demirspor gibi kulüplere de emek verdi. Coşkun Özarı, Türk milli takımı içinde unutulmaz bir isimdir. 1974 Dünya Kupası elemelerinden 1988 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına kadar birçok farklı dönemde Ay Yıldızlı ekibin başında yine Coşkun Özarı vardı. Görev yaptığı sürede 54 maçla milli takım tarihinin en uzun süre görev yapan teknik direktörü unvanını kazandı. Teknik direktörlükten sonra spor yazarlığı ve idari menajerlik yaparak futbolun içinde kalmaya devam eden bu efsane isim 22 Haziran 2011'de hayatını kaybetti. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın gelişimine ömrünü adayan Coşkun Özarı hocamızı bu vesileyle rahmetle anıyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türk

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Amile kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2027 FIB Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye yarı finalde yarın İstanbul'da Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik yazıyoruz ki insan artık ne yazacağını şaşırıyor. Muhteşemsiniz Filenin Sultanları dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan milli takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Amile Kadın Voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Eminönen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle KKTC'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan